right then.

Thank you very much. God bless you.

0: Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: O zaman hemen dinleyelim. Bitti mi?
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emin Yaşacan'a teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabah sabahla 3 Hürel'den Anadolu Dansı dinleyerek başladık. Şimdi sırada Mavi Işıklar Var, Gül Dalı dinleyeceğiz. Hemen ona bağlı olarak Tandy Love grubuna kulak vereceğiz. Nubile Hay Gaza dinleyeceğiz. Sabahlık devam ediyor.

Sabahlıkta şimdi de Akbaba ikilisi var ve Şeker Oğlan yorumuyla radyonuzdalar. Ardından Arif Sağ'a kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz parça Şu Samsun'un Evleri.

Sabahlığın ilk bölümünü kapatırken Kahan Candan'dan Zühtü dinleyeceğiz. Ona bağlı olarak Moğollara kulak vereceğiz. Vahşi Çiçek ve böylece ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.
2: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
3: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümüne Mustafa Özkent'le başladık. 1970'lerde Gençlikle El Ele isminde bir albüm çıkarmıştı. Bu albüm o zamanlar çok da kıymet görmemişti. Fakat bundan 10 yıl kadar önce David Lynch'in en sevdiğim albümler listesinde yer alınca dünyanın her yanında patladı bu albüm. Dolana ay dolana dinledik bu albümden, Gençlikle El Ele albümünden. Albümün kapağı da biraz enteresandır. Bir maymun çeşitli makara bantlarla, teyp bantlarıyla oynar. Bulursanız mutlaka bakın. Şimdi sırada Gökçen Kaynatan var, Moda dinleyeceğiz. Ardından Mesut Aytunca ve Silüetlere kulak vereceğiz. Ley Ley Leylo.

Sabahlık Erkin Koray ile devam ediyor. Bir enstrümantal yorumuyla Çiçek'ti dinleyeceğiz. Ardından Barış Manço'ya kulak vereceğiz. Çay Elinden Öteye.

Efendim, Karadeniz'in içerli köylerinden birinde güzel mi güzel bir kız varmış. Gel zaman, git zaman kızın aklına girmişler. Beş dağ ötede zengin bir ocağın bir oğlu var demişler. Kızı kandırıp apar topar gelin etmişler. Geldik gecesi kız bir de ne görsün? Damat dedikleri beli bükük, dişi çürük, yetmişlik bir dede.

0: Ukrayna düşkünlüğü Amerikalıları. İran uçak patlattı şeyi. Çınatı yıkalasın, çınatı, Andırın o hayvana. Andırın al da koca, bu ne de? He, yani konuşma, oyuna da denemeyelim, oyuna da denemeyelim. Ne sen, sen de
1: Sabahlık'ta Bunalımlar grubu var sırada. Başak Saçlım dinleyerek devam ediyoruz.

Sırada Okay Temiz var. East Breeze dinleyeceğiz. Meşhur bir melodidir. Özellikle Türk filmlerinin meşhur melodisidir. Ardından Silüetler'den Lorke Lorke yorumuyla sabahlık devam ediyor.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Fikret Kızılok var sırada ve böyle kapatacağız. Yakar inceden inceden dinleyerek teknik masada Salih Işıker vardı. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emin Yaşacan'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 23 Temmuz Perşembe. Yıl 2026, ay 7, gün 204, Hızır 79.
1: 1448 Hicri Sefer 9, 1442 Rumi Temmuz 10.
0: Basın şehitlerini anma günü.
1: Erzurum Kongresi 1919.
0: Günün tarihi. 23 Temmuz 1919'da başlayan Erzurum Kongresi 6 Ağustos 1919'da sona ererek dağılmıştır. Erzurum Kongresi'nde milli devrimin en önemli prensipleri kararlaştırılmıştır. Bu ilkelerin başlıcaları şunlardır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet birlik içinde savunup karşı koyacaktır. Vatanın ve bağımsızlığın korunması ve elde edilmesi için merkezi hükümet olmadığı takdirde gayenin yerine getirilmesi için geçici bir hükümet kurulacaktır. Kuvayi Milliye'yi etkin ve milli iradeye hakim kılmak esastır. Ve 5. Manda ve himaye kabul olunamaz.
1: 117 yıl önce bugün 23 Temmuz 1909'da gazeteci Hasan Fehmi İttihat ve Terakki aleyhindeki yazıları Serbesti gazetesine yayınlandıktan sonra Galata Köprüsü üzerinde meşhur biri tarafından vurulmuştur.
0: 18 yıl önce bugünse 23 Temmuz 2008'de yazar ve eleştirmen Fethi Naci İstanbul'da vefat etti.
1: 55 yıl önce bugün 23 Temmuz 1971'de Yılmaz Güney'in Umut filmi Grenoble'da büyük jüri ödülünü aldı.
0: Günün malumatı. Aslan Burcu'nda doğanlar. Dünden devam. Aslan Burcu'nda doğanlar sadık, cömert, ileri görüşlü, çok çalışkan kişilerdir ve sevdikleri için canlarını feda etmeye hazırdırlar. Kin beslemezler ve adiliklerin, çirkinliklerin önünde asla eğilmezler. Engel nedir tanımazlar. Gururları ve özgüvenleri son derece yüksektir. Başarılı olacakları meslekler arasında askerlik, doktorluk, kimyagerlik, demir-çelik alanları vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete haftanın 4. Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, bugün Özdeş Özbay yok, bugün yarın da yok. Ferhat Kentel aramızda bize katıldı. Ve programımızı yürütüyoruz. Açılış şarkımızda bir aslında ilginç bir şey. Les loups sont entrés dans Paris. Yani kurtlar Paris'e girdi diye sembolik bir anlamı olan bir şiirden düzenlenme bir şarkı. Albert Vidal'in şiiri, Louis Bessières de bestelemiş. Söyleyen Serge Reggiani'ydi. 2 Mayıs 1922 doğumlu ama ölümü 23 Temmuz 2004. Serge Reggiani'nin ona bir günaydın demek için çaldık. İtalya kökenli bir Fransız şarkıcı ve tanınmış bir oyuncu. Reggio Emilia'da doğmuş. Sonradan Fransa'ya 8 yaşında göç etmiş ailesiyle beraber. Ve işte uzun yıllarda alkolizmle mücadele etmek zorunda kalmış. 1980'de oğlu Stefan'ın intiharı üzerine de çok yeislere gark olmuş. Ama son derece tanınmış biri. İkinci Dünya Savaşı sırasında da Jean Cocteau tarafından keşfedilmiş ve Le Parent Terrible filminin görüntülerinde, yani oyununda da yer almış. Feci ana babalar diye 2. Dünya Savaşı sırasında da Paris'ten ayrılıp Fransız rezistansa, direnişe katılan birisi. Bunun da şarkının da, bu şiirin ve şarkının da Nazilerin işgaliyle ilgili olduğu da belirtilenler arasında. İnsanlar hayatta yaşama zevkini tamamen kaybetmişler. Umurlarında hiçbir şey kalmamıştı. Ne anaları, babaları, kız arkadaşları, kardeşleri. Onlar için her şey bir oyun oynamaktı. Gökler de kapkara olmuştu. Betonlar bütün her şeyi kaplamıştı. Tam ondan sonra da işte uluyarak kurtlar geldiler. Hırvatistan'dan, Almanya'dan, Paris'ten uzakta. Ama çok uzaktaydılar ama binlerce, yüzlerce kilometreden geldiler ve her taraftan ve ondan sonra da çok vahim bir kış geldi. Biri İssi tarafından geldi, yani Paris'in bir İssi kapısından, öbürü İvri kapısından geldi. Ve ondan sonra da işte her şey perişanlık idi diye devam eden, sonra da ya İSİ'den ya da İvri'den çıkıp gittiler. Sonunda gülebilirsin sevgili Elbir ama gittiler senin gülüşün gibi. Paris'ten de gitmelerini, çıkmalarını ben de seyrediyorum diye. İlginç bir şarkısını size çaldık Serge Reggiani'nin ölüm yıl dönümünde. Onu anmak için kendisinin 2. Dünya Savaşı'nda rezistansa da katılmış olan bir göçmen üstelik olduğunu da bir kere daha hatırlatalım. Ona da bir günaydın daha diyelim.
1: Şarkı bu arada 1968'de de bayağı şey olmuş, revaçtaymış değil mi? Yani o 68 kuşağı gençleri için de çok önemli bir sembolik bir şarkı olmuş.
0: Evet, evet. Çok
1: yani kurtlar ezbere... biraz böyle işte sürü halinde dolaşan, tek başına var olamayan, sürüden güç alan ve bu yüzden de faşizmin geri dönüşüne bir tür gönderme yapan, o yüzden de işte 68'lerin çok dinlediği bir şarkı olmuş.
0: Evet, onun Boris Vian'dan da alıntıladığı, bestelediği çok güzel şarkılar da var. Yani Boris Vian'ın bestelediği şarkıları da askere gitmeyeceğim, silah altına alınmayacağım diye öyle direniş şarkıları da var. Evet, ona da bir günaydın dedikten sonra bir de haberlere şöyle bir özet olarak bakacak olursak, bütün dünyayı saran büyük bir sıcak dalgasının devam ettiğini görüyoruz. Onun detaylarını verebiliriz. korkunç rakamlar var. Çin'e doğru da Çin'e, Japonya'ya da uzandığını görüyoruz ama en çok gene Akdeniz'de ve Kuzey Afrika'da, Tunus'ta vesaire 50 derecenin üzerindeki korkunç sıcaklarla boğuşuluyor. Ondan bahsedeceğiz. Ayrıca dün de hafifçe bahsetme fırsatını bulduk ama Trump yönetiminin 30 yıllık bir işbirliği anlaşması yaptığı Suudi Arabistan'la bir sivil nükleer enerji programı bütünüyle karşı olduğunu ve İran'ı onun için vurduğunu söyledikten sonra Trump yönetimi şimdi Suudi Arabistan'la nükleer yakıt üretim tesisi kurulmasını öngörüyorlar ve belli koşullar altında da uranyum zenginleştirilmesini. Ondan da bahsedeceğiz tabii. Ayrıca da Türkiye'den de meclis tatile girmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın gelecek hafta komisyona gelmesini ve meclis tatile girmeden yasalaşmasını hedeflediklerini belirttiğini de belirtelim. Özel, genel ya da kişiye özel bir af niteliği taşımayacağını vurguluyorlar. Ve bir haberde yani dünyanın önde gelen iki yazarı Gen Golan ve Andrew Boyd'un da önemli bir yazısı var. İklim saatinin son dalgasına doğru da girildiğini de belirtiyoruz. Açık Radyo'nun da web sitesinde görebileceğiniz gibi son derece az bir zaman kaldığını da net olarak söyleyebiliriz. Saate bakalım. Yani endüstri çağına göre 1,5 derecelik bir ortalama sıcaklık artışını önlemek için ne kadar zamanımız kaldığını belirten çok zamandır kullandığımız bir saatte hem Britanya Kralı üçüncü Charles'ın da söylediği hem de Greta Thunberg gibi aktivistlerin de açıkça ortaya koydukları gibi birçok iklim şampiyonunda yıllardır acil eylem çağrısı ilk defa şimdi takvimin sonu ilk defa 3 yılın altına inmiş durumda. Bakıyoruz hemen 2 yıl 364 gün 10 saat kalmış durumda. 364 gün 10 saat 43 dakika tam vermek için. Ama durumun da o kadar kötü olmadığını, mücadelenin dört bir tarafta da devam ettiğini, özellikle de bir newsflash diye verilen bir haberden de kısaca bahsetmek gerekecektir. Yani çok korkunç, en kötü senaryo 4,5 derecenin yüzyılın sonuna kadar 4,5 derecenin üzerine, santigradın üzerine çıkacağı ihtimali şimdilik, yani son büyük aktivistlerin, bilim insanlarının, mühendislerin ve tüketicilerin de ortaklaşa çabalarıyla ya iklim treninin bir çarpışmaya doğru gitmesinin, tam hızıyla çarpışmaya gitmesinin korkunç bir geleceğin önüne şimdilik geçilmiş olduğunu da söyleyen önemli bir yazıya da yer verebiliriz. Santa Marta'da yapılan büyük toplantıdan da Birleşmiş Milletler'in COP sürecine ilave olarak getirilen, ondan da bahsetmiştik zaten. Onları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi tarihte bugüne geçelim isterseniz. Sen başlar
1: Ben
0: mısınız?
1: başlayayım ben de. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi ve Kanuni Esasi 30 yıl askıda kaldıktan sonra tekrar yürürlüğe giriyor. Meclis birkaç ay sonra yapılan seçimlerle yeniden oluşturuldu ve yasama faaliyetlerine başladı. Bu dönem Meclis-i Mebusan'ın Sultan Vahdettin tarafından 11 Nisan 1920'de tasfiye edilmesine kadar sürecek. Osmanlı tarihinin ilk anayasası olan Kanun Esası bir anayasadan çok eski Osmanlı tarzı bir adaletnameye benziyordu. Padişah birçok hak tanınmıştı. Meclis-i Mebusan'ın işlevi de sıradan bir danışma meclisinin işlevine indirgenmişti. Kararlarını Ayan Meclisi padişah bile gerek kalmadan kesin olarak geri çevirebiliyordu. Sadrazam ve bakanlar da meclisin mebusana değil padişaha karşı sorumluydu. Temel hak ve özgürlüklere aykırı olan 113. madde ise padişaha siyasi gerekçelerle mahkemesiz sürgün yetkisi veriyordu. Sadrazam Mithat Paşa bu özellikleri Sultan II. Abdülhamid'in ısrarları üzerine kabul etmişti. Sonuçta 113. madde ilk olarak kendisine karşı kullanıldı ve Paşa 5 Şubat 1877'de yurt dışına sürüldü. Mimari olduğu anayasa ise bir yıl sonra rafa kaldırılacaktı zaten. Kısacası 23 Aralık 1876'da başlayan birinci meşrutiyet tam bir fiyaskoyla sonuçlanmış ancak meşrutiyet fikri özellikle de temsili rejim arzuları Osmanlı topraklarında sonraki 10 yıllarda çok daha bilinçli bir biçimde yaşarmıştı. 1908 yılında bugün ikinci meşrutiyetin ilanının ardından 8 Ağustos 1909'da kanuni esası üzerinde yapılan bir dizi radikal değişiklikle padişahın yetkileri sembolik bir düzeye indirildi. Artık bakanlar meclise karşı sorumluydu. Güven oyu alamayan vekillerin hükümetin görevi sona eriyordu. Meclis başkanını padişah değil vekiller seçiyordu. Padişaha meclisi kapatma yetkisi tanınmakla birlikte bu yetki koşullara bağlanmış ve 3 ay içinde yeni seçimlerin yapılması zorunlu hale getirilmişti. Bu değişikliklerle ilk defa parlamenter sistem uygulanmaya başlanmıştı. Ancak bu demokrasi denemesi ilk denemeden daha uzun sürse de 5 yıl sonra İttihat ve Terakki liderliğinin darbesiyle son bulacaktı.
0: Evet, hükümet darbesiyle. Evet, 1972'de bugünse yazar, gazeteci, kadın özgürlüğü savunucusu ve komünist Suat Derviş hayatını kaybetmişti. Suat Derviş'in ilk romanı Kara Kitap 1921'de basılmıştı. Bu eserde ölüme mahkum, güzel ve hassas bir genç kızın son nefesine kadarki yaşama arzusunu belirten iç seslerini ve duygularını anlatıyor. 1923'te yazdığı hiçbir romanını Suat Derviş'in Ne ses ne de bir ne ses ne bir nefes 1923'te Bir Buhran Gecesi 1924'te eserleri izliyor. Latin harfleriyle yazdığı ilk eserse Emine romanı 1931'de. Bu romanlarında İstanbul'un üst düzey yaşamından kesitler sunuyor. İlişkileri anlatıyor. Kadının toplumsal konumunu, özgürlük talebini irdeliyor. Aynı zamanda bir gazeteci Derviş. Fransızcası çok iyi, yüksek düzeyde olduğu için de 1923 yılında Lozan Konferansı'nı izleyip aktarmakla görevlendirilen gazeteciler arasında yer alıyor. Bu görevi nedeniyle de Avrupa'ya muhabir olarak giden ilk gazeteci unvanını alıyor. 1936 yılından itibaren Tan gazetesinde çalışmaya başlıyor ve kadın sorunlarını ele alıyor. Dış siyaset olaylarıyla ilgili haberler de yapıyor ve Sovyetler Birliği'ne yaptığı gezi dönüşünde yayınladığı İstanbul, Moskova, Tahran Seyahat Notları başlıklı bir röportaj dizisi kıpkızıl komünist tırnak içinde olarak damgalanmasına ve gazeteden ayrılmak zorunda kalmasına sebep oluyor. 1941 yılında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Reşat Fuat Baraner'le evleniyor. TKP üyeliğinden hapis yatıyor. Yurt dışına sürgüne gitmek zorunda kalıyor. 7 komünist kadının kurduğu Devrimci Kadınlar Birliği'nde başkanlık yapıyor. Erkeklerin de katıldığı kuruluş toplantısında Derviş, TKP Genel Sekreter Baraner'in eşi olarak tanıtılınca "Ben gazeteci Suat Derviş'im, kimsenin karısı değil." demişti. 1972 yılında bugün de hayata gözlerini yumdu. Ona da bir günaydın diyelim. Evet, şimdi bakalım gene özellikle de iklim meselesine bir göz atmamız çok yerinde olabilir. Yani çok ciddi şeyler var. Bir kere önce Extreme Temperatures Around the World adlı siteye Maximiliano Herrera'nın profesör her zaman takip ettiğimiz sitesine bir bakalım neler oluyor diyor dünyada dört bir tarafında son rekorlar nasıl diye bir göz atalım. Japonya'da hiç görülmemiş sıcaklar asgari sıcaklık dereceleri 30 dereceymiş. Asgariden bahsediyoruz. sayısız rekor kırılmış Temmuz'da ve bütün en yüksek minimumlar rekorları da kırılmış. 29,1 derece Nagoya'da bütün Japonya'da görülmüş en sıcak geceymiş. Böyle ayrıntılı listeler var. Öbür taraftan tabii Tunus'ta mesela gene 50 dereceye yakın bir sıcaklık Kayruan'da 49,6 görünüyor. Fas'ta 47,3. Bütün meteoroloji istasyonlarından derliyor bu şey Profesör Herrera. Fas'ta da öyle. Avrupa'da da en düşük sıcaklık rekorları peş peşe kırılmış. İtalya'da, Kalabriya'da, İspanya'da, Palma'da. Mesela Kalabriya'da 31, İspanya'da Palma'da da 27,7 böyle gidiyor. Meksika'da, Latin Amerika'da kışın ortalık yerinde asgari en düşük sıcaklık 29,7 derece. Bu da tarihte kaydedilmiş en yüksek sıcaklık olmuş. Bunları yaklaşık 25 seneden beri çok yakından takip ediyor. Bütün meteoroloji istasyonlarından Herrera Meksika'da 40,9 derece 41'e çıkmış. O da Temmuz ayının en sıcak günü rekoru diyelim. Yani bütün rekorlar peş peşe sallanıp gidiyor. Çin'de de aynı şekilde bütün tarihinde en sıcak zamanını yaşıyor Çin'de. Yani her tek gün içinde bütün düzinelerce rekor sıcaklık rekoru kırılıyor. Bugün mesela 13 saat önceki bir gözleminde 32 istasyonun Temmuz rekorlarını kırdığını belirtiliyor. 29 maksimum, 3 de yükseklerde belli bir yüksekliğin üzerindeki sıcaklık rekorlarının kırılmasını, yani 37,7 derece gibi Fengshian'da kırılmış bir rekordan bahsediyorlar. Aynı şekilde rekorların kırılmasına sıcaklık rekorlarının Tayland'dan da eksik olmuyor. Ve şeyde de cehennemin Mediterane'de yani Akdeniz'de de sıcaklık dalgalarının tam anlamıyla cehennem olduğunu belirtiyorlar. 18 saat önceki son gözlemlere bakılacak olursa Tunus'ta, İspanya'da ve İtalya'da çok ağır 30 derece üzeri ve biraz altı bütün rekorlar kırılmış durumda. Tunus'ta tekrar 50 dereceye kadar yani dünkü şeylere, ölçümlere bakıldığı zaman böyle gidiyor. Yani durum
1: pek parlak değil.
0: hiç parlak değil. Fakat mücadelenin de devam ettiğini bir kez daha tekrarlamakta da fayda var doğrusu. Yani onun bu büyük mücadeleyi özetlerde de azıcık bahsettim. Gengolun'la Andrew Boyd'un 22 Temmuz tarihli yazısı. Yani bu son derece büyük rakamlarla, yani en düşükler ve en yüksekliklerin feci rekorlar kırılmasına rağmen yıllardır bu takvimi yok oluşa giden takvimi söyleyen insanlar da ta Greta Thunberg'den İngiltere Kralı 3. Charles'a kadar ve pek çok iklim şampiyonunun yıllarca acil eylem çağrıları rağmen kötü gibi gözüküyordu. Özellikle de mesela 2030'daki gelecek FIFA Dünya Kupası, Futbol Kupası'nda kritik kırmızı çizgiyi de aşabileceğimiz de belirtiliyordu. Bu artık bir şeydi, felaket tellallığının da ötesine dünyanın en önemli bilim insanlarının bize söyledikleri net ve kesin bir biçimde 10 yıldan beri söyledikleri gibi olabilir, görünür diyorlar. Bu Common Dreams'den aldığımız bir yazı bu. Her şeyin kaybolmuş olacağı gibi söylenebilir ama aksine Çözümler pek çok, özellikle yenilenebilir enerji konusunda pek çok gelişme oldu ve özellikle de yani umut için pek çok şey var. Fakat tabii hem yani son 3 yıl içinde dünyanın son derece tehlikeli bir yere doğru da gittiği görülüyor. Kaos ve yıkım, aşırı sıcak dalgaları ve seller de var ki mesela Afganistan'da da yeni çok sayıda insanın ölümüne ve kaybolmasına yol açan yeni bir sel dalgası vardı. Dün azıcık bahsetme fırsatı bulmuştuk. Ve ayrıca da en ilginç ve önemli şeylerden bir tanesi de yiyecek sistemlerinin, açlık krizinin de başlamasına yönelik bir şey vardı. Yani ama şöyle bir söz söylüyorlar. Yani Trump yönetimi altında tabii fevkalade doğrudan doğruya fosil yakıt endüstrisinin doğrudan bir uzantısı gibi çalıştı Trump ve arkadaşları. Her şeye rağmen bütün geçerli iklim sonuçlarını da sabote ettiler. Her türlü şeye, petrol, gaz ve kömüre de her türlü sürdürülebilir, yenilenebilir enerji alternatifini de göz ardı ettiler. En iyi zaman, iklim felaketini önlemek için en iyi tarih 10 yıl önceydi. Ama şimdi de ikinci en iyi zamansa şimdi diyorlar. İşte bize takvimi de söylediğimiz gibi 3 yıldan az bir zaman kaldığını belirtiyoruz. Ama son derece ya yani Amerika Birleşik Devletleri geriye doğru yürüyüşünü sürdürürken Çin'de yenilenebilir enerjide inanılmaz bir yükseliş var. Ve yani özellikle de güneş panelleri dünyada bir resmen güneş devrimi denen bir şey oluyor. Yenilenebilir enerjiye doğru koşturma yarış içinde. Çin şimdi doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen geride bırakmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin 5 katına ulaşmış durumda. İşin ilginç tarafı yalnız Çin değil, Pakistan'da da en dünyadaki en hızlı taban enerji geçiş, yeni enerjiye geçiş şeylerinden bir tanesi, süreçlerinden biri de Pakistan'da oluyor. Ve sadece 2 yıl içinde sıradan vatandaşlar, yani öyle zenginler falan değil, ortalama insanlar 27 gigawatt güneş kapasitesi yerleştirmişler. Bu da resmen bir rekor ve ülkenin en büyük tek kaynağı, elektrik kaynağı olmuş durumda. Elektrifikasyon diyor ya işte şeyde, Çevre Bakanı Türkiye'nin de COP başkanlığını da yürütüyor. Eş başkanlığı diyelim. Hindistan'ın da yenilenebilir enerji sektörü dünyanın üçüncü büyüğü olmuş ve fosil yakıt olmayan kaynaklardan beslenen %51'i, ülkenin total yerleşik kapasitesinin %51'i artık fosil yakıtlar dışında. Bu da 2030 hedeflerini 5 yıl önceden kırmış. Bunlar da olumlu haberler. Bu ya.
1: Çin'deki bu oran nedir? Çin'deki yani bu güneş enerjisiyle elde edilen enerji tüm enerji kaynakları arasında %60
0: %60.
1: mı?
0: Evet, total enerji üretme kapasitesinin %60'ından fazlası yenilenebilirden geliyor. Çok ilginç aslında yani.
1: Evet.
0: Ve şey de, Hindistan da öyle. Pakistan kendisi, biz sıradan vatandaşlar, hatta demir çerçeveyi alma gücü olmayan mali olarak vatandaşlar doğrudan doğruya o plaka var ya, güneş enerji sisteminin, onları kendi camlarına ve bahçelerine yerleştirerek bir çeşit devrim gibi bir şey
1: İnanılır
0: yapıyorlar
1: gibi çok
0: Pakistan'da.
1: muhteşem.
0: Evet, öyle bir
1: Vallahi
0: şey.
1: Pakistan'dan bu teknolojiyi ithal etmek lazım. Hepimiz teker teker.
0: Evet, kesinlikle. Hindistan'da da yani Çin kadar olmasa da gayet yüksek, yani o total yerleşik kapasitesinin %51'ini aşmış durumda fosil yakıt olmayan kaynaklar. Ayrıca Danimarka'da Avrupa'nın offshore yani deniz üstünde kurduğu rüzgar enerji kapasiteleriyle büyük yani yenilenebilir Danimarka çok acayip bir rekor kırmış. Yenilenebilir enerjiden gelen net elektrik şeyi şimdi %88'i aşmış durumda. Ve 2030'a kadar %100 yenilenebilir enerjiyi hedefliyormuş. Elektrik enerjisini Danimarka. Uruguay'da hiç bilinmeyen bir durum. %99'unu yenilenebilir kaynaklardan elde ediyormuş. Neredeyse tamamını yani. Ve bu şeyde Uruguay'da mesela 50 bin yeni iş alanı açılmış istihdam. Ve ülkenin artık fazlasını temiz enerji fazlasını Arjantin ve Brezilya'da ihraç etmeye başladığı belirtiliyor.
1: Bu tabii
0: Son
1: şey
0: bir
1: de
0: şey
1: olacak.
0: efendim.
1: Çok pardon, hemen lafını kesmiş gibi oldum.
0: Yok.
1: Ya Orta Doğu'nun petrolün bütün bu işte ortada dönen bu savaş vesaire gibi işte o merkezin önemini kaybetmesine de sebep olacak. İyi bir şey olarak.
0: Evet, aynen öyle. Aynen öyle ve şey de son olarak bir yedinci bir ülke de söyleyeyim. Vatikan Devleti harekete eyleme geçmiş. Vatikan şehrini o dünyanın ilk sıfır karbon devleti yapmak için hızla harekete geçmiş durumdalar. Yani
1: Bunlar hızla
0: doğru.
1: %100'e geçebilir muhtemelen, değil mi?
0: Evet.
1: Bir tane bina sonuç olarak yapacaksın.
0: Yani bir şehir yani evet.
1: Evet,
0: Çok, ama eski papa ile beraber yenisi de buna devam etti. Ama, ve bu olumlu bir şey olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada şimdi keselim ve ikinci bloka geçmeden önce bir nefes alalım.
2: Açık Gazete. Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti. But if we're to have a perfect
2: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
0: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
3: Apaçık.
0: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Açık Gazete.
5: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Tekrar bir ufak aradan sonra saat 8.30-6 hatta şu anda 7 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Bugün hatırlatayım, Özdeş Özbay yok, Ferhat Kentel var bizimle beraber olan. Ve evet, biraz önce sohbet ederken bu iklim ve çevre meselelerini biraz daha sağlık meseleleriyle de beraber biraz daha konuşmak gerekir diye Guardian'da exclusive, yani özel bir haber var. İstersen onunla
6: bahsedebiliriz.
5: Bahsedebiliriz.
6: Bu tabii çok hakikaten böyle alarm zilleri çalmamız gereken bir haber. Bu aşırı işlenmiş gıdalar, ultra processed food, UPF diye kısaltılıyor. Çok ilginç politikalar izliyorlar. İşte her devlet 3 aşağı 5 yukarı vatandaşının sağlığı için paketlerin üzerine ne kadar işlenmiş olduğu, içinde ne tür işte kimyasal maddeler olduğunu açıklamak zorunda. Bunlar kanuni bir takım uygulamalar. Ama bunlardan tabii sürekli olarak bypass eden şirketler var. Ve yeni bir bu Guardian'ın haberine göre bu şirketler 235 dava açmışlar. Bu hükümetlerin 2010'dan beri hükümetlerin almış oldukları önlemlere karşı dava açıyorlar. Yani bizi yasaklayamazsın demeye çalışıyorlar. Buradan her zaman sonuç alamıyorlar ama açılan bütün bu davalar süreci inanılmaz yavaşlatıyor. Önlemleri yavaşlatıyor. İşte ve dolayısıyla yani sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla yani mücadeleyi aslında baltalamaya çalışıyorlar. Mesela işte örnek sigaraların üzerindeki o konan işte kanser vesaire, işte parçalanmış bedenler, sönmüş ciğerler fotoğraflarıyla caydırıcı olan şeyleri mesela sigaracılar da buna karşı mücadele ediyorlar. Onların tekrar geri dönülmesi için. Ve dolayısıyla böyle bir iki şeyi vereyim hemen. Yani bu davalar özellikle mesela bazı işte Latin Amerika ülkelerinde var. İşte mesela bir ürünün obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, ruh sağlığı sorunları falan gibi bir takım sonuçlara sebep oluyor çünkü bu süreçler. Dolayısıyla onların olmadığına dair, bütün bunların nasıl diyeyim, bir tür özel şirketlerin ya serbest ticaretin karşısında bir engeldir şeklinde halk sağlığı meselesini bir kenara edip mühim olan işte şirketlerin kârıdırı biraz yapmaya çalışıyorlar.
5: Yani mesela, hukuk, pardon sözüne kestim bir an. Hukuk kolunu bir kılıç olarak kullanıyorlar yani.
6: Kesinlikle, evet. Evet.
5: Yani işte hatta mesela bir terim de var değil mi? Lawfare diye. Yani savaş, warfare'in yerine lawfare diyor. Bayağı savaş kılıcı olarak mahkemeleri kullanıyorlar.
6: Yani şeyi onu hatırlamak için, ya bu nedir bu işte bu aşırı işlenmiş gıda meselesinde yani endüstriyel yöntemlerle ve bileşenler kullanarak üretilen şeyler bunlar, gıdalar. Genellikle daha çekici ve lezzetli görünmesi için de aroma vericiler, renklendiriciler, emülgatörler gibi katkı maddeleri içiyor. Bu nerede? İşte bütün bakkal, market vesaire hemen gözümüz önüne gelsin, işte kasaya en yakın, çocukların da en rahat görebileceği inanılmaz bir aslında bu inandırma yöntemleriyle ve ucuz bir de işte daha kullanışlı, erişilebilir oldukları için taze gıdaların yerini hızla alıyor bunlar. Ve işte yani tabii ki devletler ya da hükümetler işte bir sürü yerde de bu işlenmiş gıdaların zararlı etkilerini azaltmak için bir takım politikalar benimsiyor. Ama tam da bu işte bu politikalara karşı tam bir savaş veriyorlar bu şirketler diyerek yani daha tabii çok ayrıntı var ama bence istersen durabiliriz burada.
5: Evet, yani çok ciddi bir savaş aslında, mücadelenin de ötesinde bir savaş verdiklerini, yani açılan davalarda hangi şirketlerin olduğu, ana şirket dedikleri, parent corporation
6: Evet.
5: dediklerinin %38'i bu 8 şirket tarafından yapılmış bütün davaların, tespit edilen davaların, işte Coca-Cola, PepsiCo, Mondelez, Kellogg's, Danone, Ferrero, Chignux, nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama Çin herhalde, ve Heartland Food Products Group diye bu gruplar tarafından yapılmış ve son derece iyi de sonuç aldıklarını belirtiyorlar. Çok ayrıntısı var ama bu
6: Bir
5: kadarını koy.
6: küçük hemen şunu da söyleyeyim. Aslında bir de bu esas şirket yani mesela davalar açılıyor ama davalar açanın kim olduğu belli değil. Arkada şirketin ismini görmüyorsunuz bile bir sürü kere. Yani atıyorum işte bir vatandaş açıyor mesela işte benim kendi tüketim bilme haklarımı şeydir ama aslında onun arkasında o şirket var gibi böyle bir takım gayet tırnak içinde üç kağıtlı yöntemleri de uyguluyorlar.
5: Evet, bu çok özel haber. Guardian gazetesinde dün yayınlanan bir özel haber. Andrew Gregory'nin, Tin Levin ve Emmanuel Freudenthal tarafından, üç gazeteci tarafından, araştırmacı gazeteci tarafından dile getirilen bir haber. Ve burada tabii ki bütün bu şey, adları geçen şirketlere de sormuşlar çoğuna. Ve ne diyeceksiniz bu duruma diye. Çok azı cevap vermiş ve biz bir şey yapmadık filan demişler.
6: Gayet işbirliği halinde işte vatanın, memleketin, dünyanın, çocukların sağlığı için zaten işbirliği yapıyoruz diyerek de güzel güzel afili
5: Evet
6: cümleler
5: evet.
6: kurmuşlar.
5: Ama bu gibi konularda da biraz önce iklim sorunu ile ilgili söylediğimiz gibi mücadelede derinlemesine devam ediyor. Bu arada da bir başka büyük devlet şirketi Norveç'in, Equinor adlı şirketi, bu son Hürmüz ablukalarından sonra ne kadar büyük bir kar elde ettiğini görmek, gene Guardian'da var, Kalina Makartov'un imzasıyla yayınlanmış bir haberde. Yani bu petrol ve gaz üretiminin yükselmesinden sonra, yani onun için, daha doğrusu yükselmesi için bir mücadele ve iki katına çıkarmış savaş sırasındaki karını Norveç'in Equinor. 11,5 milyar dolarlık bir kar elde etmiş 3 ay içinde. Değil mi?
6: Gayet başarılı yani ticaret ellerini uğuşturarak petrollerini satıyorlar. Yani hakikaten şey ne kadar hayatın dünyanın gezegenin her alanında
5: Evet,
6: tek yönlü
5: şeyler,
6: bir
5: evet,
6: savaş yani.
5: mücadele, savaş resmen. Evet, Fransa'nın da bu arada Alevlere teslim olduğunu da söylemek lazım. Tarihi rekorlar kırılmış, sıcaklık rekorları, onu da söylemeden geçmeyeyim. Var
6: Evet, orada
5: VAR
6: yangınlar aslında yani
5: ilahinde
6: işte bayağı yanıyor,
5: yangınları.
6: cayır cayır yanıyormuş. Evet.
5: Yani 400 kişi tahliye edilmiş, 10 evde Alevlere teslim oldu diyor. Türkiye'de de aslında yangınlar var. 5 ilde orman yangını vardı yani.
6: Antalya, Muğla.
5: Evet, Aydın, Antalya, Muğla, Afyonkarahisar ve Elazığ'da ekiplerin müdahalesi de sürüyor diye bir haber, Halk TV'den aldığımız bir haberdi. Yani bu da ayrıca da Türkiye'nin iklim haritasının değiştiğini de Diken.com'da olan bir yazıda görüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Türkeş de, gelecekteki iklim tipi değişecek. Türkiye'deki en geniş alan yaklaşık %40-45 oranla yazları kurak, sıcak ve çok sıcak, subtropikal, tropik altı Akdeniz iklimleri tarafından kaplanacak. İkinci en geniş alanda yaklaşık %30 ila 35 olarak orta enlem ve subtropikal yarı kurak step iklimleri de hakim olacak. %10 da yazları kurak ve sıcak geçen soğuk iklim tiplerinin etkisi altında kalacak. Yani çöl ikliminin genişlemesinin gelecekteki tüm dönemlerde özellikle de orta ve çok yüksek emisyon senaryoları altında gerçekleşmesi de bekleniyor diyor. Böyle bir
6: tabii şimdi beraberinde mesela işte kar yağışları azalacak, daha da zaten azaldı çok net. İşte su miktarları düşecek, sulayamayacaksınız tarlalarınızı, bahçelerinizi, evlerinizden, musluklardan su akmayacak gibi bir sürü meyve sebze yok olacak. Yani şu anda güneyde yaşayanlar işte çölde yaşıyor gibi olacaklar. Kuzeyde yaşayanlar da işte kabaca herhalde Akdeniz vesaire sıcak ortamlarına benzer bir takım iklimlere geçecek. Haber verelim.
5: Evet, yani bir de tabii yani savaş meselelerine biraz daha devam etmeliyiz. Çünkü devam ediyor ve hiç yatışma ihtimali de olmadan sonsuz Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle son belki de Vietnam Savaşı'ndan beri 1960'lardan bu yana başlattığı bir gelenek mi desem ne diyeyim, Forever War diye belirtilen, yani sonsuza kadar süren sonu belli olmayan savaşlardan dönemine doğru döner mi diye, bu İran savaşı da İran'a karşı sebebi de asla belli olmayan bir saldırı da İsrail ve İsrail'in katkısıyla, kışkırtmasıyla diyelim, şimdi açıkça ortaya çıktı çünkü görüşmelerde Donald Trump yönetiminin giriştiği bir savaşın yeni bir Forever War olup olmayacağını da Chris Hedges, bu dünyanın en önde gelen savaş muhabirlerinden biri, yazar, aktivist ve düşünür Chris Hedges kendi sitesinde, yani Chris Hedges Report'ta İran'ın yeni bir Forever War, yani sonsuz savaş olup olmayacağı konusunda eski bir savaş, yani eski bir asker olan, şimdi dünyanın en önde gelen profesörlerinden bir tanesi John Mearsheimer'la konuşuyor ve yani şeyi diyorlar, yani Chris Hedges'le konuşan Mearsheimer diyor ki önümüzdeki hafta olup bitecekler barışçıl bir çözüme çatışmada geçilebilir mi, yoksa süresiz devam edecek mi, onu önümüzdeki haftaki gelişmeler gösterecek diyor. Bu konuların en önemli uzman isimlerinden biri John Mearsheimer profesör ve şu anda İran'ın da üstünlüğü, dengedeki üstünlüğü elinde tuttuğu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump'ın eğer İran uymazsa, teslim olmazsa Trump'ın talebine göre, o zaman İran'ın bunu yükselteceği, tehlikeyi yükselteceği ve savaşı artıracağı niteliği üzerinde duruyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri tırmandırmasa dahi Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen kapatılmasına ilaveten Yemen'in de Babülmendeb Boğazı'nı kapatması, böylece dünyadaki stratejik petrol akışları akımının bayağı bir küresel depresyona da, ekonomik çöküşe de yol açması ihtimalinden bahsediyorlar. Çok ayrıntılı bir analiz, gayet uzun 10 sayfalık bir yazıda şey yapılabilir. Türkiye'de web sitesinde de yayınlamaya gayret edeceğiz, çevirmeyi başarabilirsek. Bu çok önemli, geleceğimiz, yakın geleceğimizle ilgili, dünyanın yakın geleceğiyle ilgili önemli bir yazı Chris Hedges Report'ta çıktı.
6: Bu arada bu Forever War, ne, süresiz sonsuz savaş evet, şey terimi ne kadar bir an böyle hakikaten ampul yandı. Yani bu sürekli aslında her dünyadaki herkesin, her bireyin nasıl bir ruh hali içinde yaşamasını na sebep olan, bunu ne kadar birebir böyle amaçlıyorlar. Ama siz sürekli biliyorsunuz, bu anda şurada bir şey yaşıyorsunuz. Biz burada haberleri falan okumaya çalışıyoruz. Ama bir yerde bitmeyen bir savaş. İnsanın ruh hali, karakteri, kimliği ya da kurduğu, içinde yaşadığı bütün o kimliklerin aşk, sevgi, vatandaşlık, işte dindarlık vesaire ne olursa olsun yanı sıra giden ve yanınızla beraber bir savaş yürüyor. Düşünebiliyor musun nasıl bir şey çocukluk yapacak, nasıl bir sosyalizasyon olacak? Savaş hep vardır zaten gibi bir şeyi
5: Evet, aynen öyle.
6: öğreniyoruz her
5: Bu
6: yaşta.
5: Vietnam Savaşı'yla özellikle şey yapılan ve kaybedilen savaşlar bunlar. Ama korkunç yıkımlarla milyonlarca insanın kadın, erkek, çoluk, çocuk kaybolmasıyla sonuçlanan. İşte Vietnam'dan sonra da tabii Afganistan, sonra İran, Irak böyle devam ediyor ve hiçbirinde de gerçek bir üstünlük filan sağlanabilmiş, zafer, tırnak içinde zafer kazanabilmiş değil ama ömür boyu neredeyse devam edebilecek ve hepsini de Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybettiği durumlar var yani. Ama böyle işte.
6: Evet.
5: Hatta Trump bu son savaşta da şeyi dedi, yani bu da çok çok ilginç bir şey. Democracy Now'da Samane muafiyle, yani Forensic Architecture diye bir kuruluş var ya, adli mimarlık,
6: Evet.
5: onun
6: Evet.
5: araştırma yardımcı direktörü Samane Muafi ile yapılmış bir mülakat vardı. Biz de yayınladık bugün. Demokrasinin adı Trump'ın İran'daki okulun, Şecare Tayyibe İlkokulu'nun İran şehrinde Minab'da ve Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bir sivil alanda korkunç bir bombalaması sonucunda en az 121 ilkokul çocuğunun öldürüldüğü, 26 da öğretmenin öldürüldüğü bir şeydi. Trump onu şey demişti, bu bir AI, yani
6: Yapay
5: yapay zeka icadı olabilir demişti. Gazetecilere söylemişti bunu yani. Ondan sonra fakat yeni bir araştırma, işte bu adli mimari Forensic Architecture'ın yardımcı direktörü Semane Muafi açıkça ortaya koyuyor ki sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan füzelerin parçaları da görüldü. Paramparça olmuş bir şeyde, enkaz arasında o parça da vardı. Ve yani ikinci büyük, aslında tamamen birincisinden sonra bilgi de sahibi olmuşlar. Yanlış olduğunu, apaçık okulun vurulduğu. Buna rağmen ikincisi de 8-9 dakika sonra ikinci vurulmanın olduğunu ispatlamış durumdalar. Tomahawk füzenin adı da yerlilerden, Amerika'nın yerlilerinden alınıyor. Ve bütün dünyada bunu sadece Amerika Birleşik Devletleri bu füzeye sahip, Tomahawk. Dolayısıyla yapay zeka değil, ta kendisi şeyin yapıldı. Ama böyle bir durum olduğu da ortaya çıkmış durumda.
6: Yani belki tamamlamak için şeyden de o zaman bahsedelim. Bu İnditürk'ten bir haber. ABD Venezuela'nın 13 milyar dolarlık petrol gelirine el koyduğu haberi.
5: Evet.
6: İşte bu Nicolas Maduro'yu kaçırmıştı, işte hatırlayacak olursak Venezuela'da deprem yaşanan bir ülke ve bu arada yani petrol gelirine el koyuyor. Da şöyle bir manzara var, yani bir taraftan bombalıyorsunuz Tomahawk vesaire, çocukları bombalıyorsunuz, bir yana hırsızlık yapıyorsunuz, bir yana yalan söylüyorsunuz. Yani nasıl diyeyim, hepsi topyekün konsantre bir kötülüğün her türlü halini taşıyan bir Amerikan yönetimiyle ve işte bütün arkasındaki o tekno feodal, işte Haluk Levent bize bol bol anlatıyor bunları. Bütün bu rantlarıyla, işte bütün o coinlarıyla, coin ekonomisiyle oluşmuş olan bir olağanüstü bir kötülük sisteminin çeşitli tezahürleri, hepsi aynı yerden çıkıyor.
5: Evet, aynen. Bir kalan 2-3 dakikamızda da Türkiye'ye de biraz göz atalım istersen. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çözüm süreci yasasının kapsamını açıklayıp tarih vermiş durumda. T24 Haber Merkezi'nden okuyabiliriz. Geçici ve müstakil yasa olacak. Genel ya da şahsa özel af yok demiş. Önümüzdeki haftada komisyona geleceğini belirtiyor. Yani mühim olan mesele örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini ya da bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmasını sağlamak için yol açıcı, kapsayıcı şekilde gündeme getirilmeli diyor. Özgür Özel yeni bir parti kurarsa onların da görüşlerini almak görevimdir demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir de mecliste yaptığı açıklamada umuyoruz ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel çok kısa bir zaman içinde yeni kurulacak partinin genel başkanı olacak ve o sıfatla da Sayın Meclis Başkanı ile bu süreçle ilgili görüşme planlanacak demişti. Kurtulmuş da Özel'in kuracağı yeni partinin süreç yasası kapsamında değerlendirmelerinin alınıp alınmayacağına ilişkin soruya bu komisyonda CHP'li arkadaşlarımız da destek verdi. O zaman CHP Genel Başkanı ile Grup Başkan Vekili Murat Emir'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Yeni parti kurarlarsa onların da görüşlerini almak görevimdir yanıtını veriyor. Zaten Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre de yeni partide hakkında açıklama yapıp önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacağız demiş durumda. Yalnız bir de şey var tabii, Gökçer Tahincioğlu'nun bir analiz yazısı var, T24 yazarı. Yani bir yanda çerçeve yasa, diğer yanda da yargı kararları diye Türkiye'nin çok gene çok şey kabuk bağlamış yaralarından bir tanesine değiniyor. Yargı kararları var diyor. Türkiye çerçeve yasayı ve PKK'lıların geri dönüşünü ya da PKK'lilerin geri dönüşünü tartışıyor. 10 yıl önce sadece barış görüşmelerinin sürdürülmesini istedikleri için mesleklerinden olan barış akademisyenlerinin mesleklerine dönmesine ise izin verilmiyor. Bu ne büyük bir tutarsızlık olduğunu yazmamış ama onu soruyor tabii yazıda Tayıncıoğlu. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına Yüksek Seçim Kurulu'nun imzacı akademisyenlerinin vekil olabileceklerine karar vermesine rağmen İstanbul Barosu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, DEM Milletvekili Sevilay Çelenk'in de aralarında bulunduğu akademisyenler hakkında İstinaf Mahkemesi terör örgütüyle iltisaklı tırnak içinde kararları vermeye devam ediyor diyor. Yani bağlantılı. Yani görüş açıklamasından, yazıdan, fikirden bu kadar ürkmek normal mi diye soruyor Tayıncıoğlu. Bir yandan ifade özgürlüğünden, özgürlüklerden söz etmek, dünyadaki kimi ülkelerin farklı fikir özgürlüğüne engel olduklarını söyleyip sadece fikirlerini açıklayan akademisyenlere yapmadığını bırakmamak normal mi diye öyle bir, yani son derece sistematik bir hal aldı diye ayrıntılı olarak ele alıyor barış
6: Burada bu tabii bu
5: akademisyenleri
6: çerçeve
5: hakkındaki süreci. Evet.
6: Pardon, bu çerçeve yasanın sürekli alt çiziliyor ya, işte asla genel bir haf yok, şahsı haf niteliğinde olmayacak, silahlar bırakılacak falan bir şey, bir türlü hiç o oraya referans verilmiyor. Peki esas bütün mesele bir demokratikleşme meselesi değil mi? Yani barış tamam, silahlar susun, en önemli şey bu belki, ölmeyelim, ölmesinler insanlar. Ama aynı zamanda bunun hemen kardeşi olan başka bir kelime var, başka bir süreç var, bu da demokratikleşmedir. Demokratikleşmeye dair en ufak bir söz edilmiyor. Ya bunu bize sürpriz olarak mı saklıyorlar bilmiyorum ama umarım en azından bu demokratikleşme konusundaki talepler her halükarda böyle bir yasaya ve böyle bir yol haritasına dahil olur önümüzdeki dönemde.

0: Türkiye PKK'lilerin ya da PKK'lıların dönüşü örgütün eylemleri bitirmesi konusunda adım atmaya hazırlanıyor. Devlet bu konuda özel çalışmalar yapıyor. Peki barış akademisyenleri 10 yıl önce ne diyordu? Dili sert de olsa ahim kriterlerini esas alacak olursak, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterlerini, şoke edici de olsa barış sürecine dönülmesini, 7 Haziran'da kesintiye uğratılan sürecin sürdürülmesini istiyordu. Peki ne oldu şimdi diye sorarak bitiriyor yazısını. Aynı durumdaki insanlara karşı farklı uygulamaların yapılmasını geçtik. Örgütün eylemlerini bütünüyle bitirmesi için geri dönüşleri tartışabiliyoruz. Ancak bildiriye imza atanlar mesleğine dönemiyor. Bu yol tamamen kapalı, öyle mi? Üstelik bir yandan da dünyanın çeşitli yerlerinde benzer barış çağrıları yapan akademisyenlerin üniversitelerden dışlanmasını protesto ediyoruz. İnsanların hayatları çalındı, 10 yılları çalındı, onlarca yıllık emekleri çalındı. Buna karşılık elimizde kalan anayasaya aykırı, üst mahkemeli kararlarına aykırı sloganlar. 3 nokta diye bitiriyor yazısını.
1: Ama yurt dışında baskı yormuş akademisyenlere, kapılarımız açık hocam.
0: Evet. Aynen.
1: Biz Almanya'dan da gelen akademisyenleri Nazi Almanya'sına kucak açtık. Her zaman açarız. İspanya'dan gelen Yahudilere de açtık.
0: Evet.
1: Aynen. Diyerek devam edebiliriz.
0: Peki şimdi ara verelim. Haluk Levent'le Sermaye'nin Ötesinde konuşacağız. Bir ara.
2: Açık Gazete.
3: Now I know that I am the last one for a purpose, to bring my people back to their own again.
4: Hakayu aqal wakla al al ita wakla laiska wa.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Kopuk Bağlar. Nesnelerin Uzun Tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Merhaba, günaydın.
0: Günaydın Haluk.
1: Günaydın Ferhat, günaydın Andre.
0: Bugün Özdeş yok,
1: Evet.
0: Ferhat'la beraberiz. Evet Haluk, nedir durumlar? Sermayenin ötesinde alternatif ekonomik durumlar.
1: Durumlar karışık diyeyim ama önce bir iyi haberler vereyim. Aslında biraz ileride, yani yakın bir zamanda bunu kapsamlı bir dosya haline getirip konuşmayı planlıyorum. Bu güneş paneli ile ilgili iki tane daha doğrusu çok olumlu gelişme var. Birisi küresel, birisi bizim Türkiye ile ilgili. Benim fark ettiğim, yani aslında epeydir varmış ama ben yeni fark ettim. Bir yeni tür, o

0: Perovskit mi diyorlar? Ne işte uzun bir isim var. Onun o tür panel şey güneş panelinde %45 verimlilik yani teorik verimlilik sınırına ulaşılmış. Bu normalde %25'lerdeydi. %35'lere teorik olarak çıkılmıştı. Şimdi ilk kez 45'i geçti ve verimlilik de 30'ları geçmiş durumda. Fiili verimlilikte. Dolayısıyla aslında o benim bir yıl önce yaptığım hesap çöpe gitti. Çok daha ucuza bu işleri halletme imkanı var. Yapılan yatırım çok kısa süre içerisinde geri dönebiliyor.
1: Evet,
0: İkinci
1: bu hesap hatasından bu kadar sevineni de görmemiştik.
0: hesap hatası teknoloji geliştikçe o aşağıya düşüyor.
1: Ne mutlu, ne mutlu hesap hatası.
0: Evet.
1: Aynen öyle.
0: Tabii bu esnekleşmesi, balkona takılabilir olması, mikro invertörlerin ucuzlaması, pilin o işte sodyum iyon pillerin yani lityum değil onların ucuzlaması falan artık hakikaten normalde entegre sistemde kalmak çok maliyetli hale gelmeye başlayacak sanırım bir buçuk yıl içerisinde.
1: Evet, biz de bugün yani azıcık konuşma fırsatı bulduk. Gen Golan'la Andrew Boyd'un bir özel yazısı vardı. Yani dünya iklim saatini süresini kaçırmadan tutacak bu gidişle. Başta da güneş enerjisi diyorlardı. İki bilim insanının çok çözümlerinden bu bahsetmişti yani.
0: Evet, orada hep bu entegre sistemin yani o entegre sistem temelli soygunun özelleştirilmesinden sonra soyguna dönüştü. Onun oradan nema alan şirketler ve işte onların ortakları olan devletlerin regülasyonları önümüzdeki en büyük engel. O regülasyonlar olmasa bir destekleme falan gibi tersi bir regülasyon olsa büyük bir süratle geçme imkanı var. Şimdi Türkiye'de bu dönüşümün yapılabilmesi de çok çok gerçekçi gözüküyor. Çünkü hali hazırda çok önemli bir endüstriyel atılım var. Yani bu güneş paneli üretme konusunda Türkiye önde gelen ülkelerden birine dönüşüyor. Tabii Çin'le bilmem falan karşılaştırmıyorum kendi çapında. Bir önemli ihracatçı şirketler var. Ve süratle de yükseliyor üretim. Dolayısıyla bu dönüşümün maddi teknik temelini de oluşturabilecek altyapı aslında elimizde var. O yüzden bu artık bir siyasi programa dönüştürülmesi gerekiyor bence muhalefet partileri tarafından. Çok da meşru bir zemin de var. Daha önce bahsettim yine hazırlıkları da yaptım aslında da bu güncel gelişmelerin sürüklenmesinden dolayı bir türlü giremiyoruz şu küresel adalet raporunda. Öngörülen hedeflere ulaşmak bakımından da böyle bir sanayi kapasitesinin elimizin altında olması son derece avantajlı bir durum yaratıyor. Bu iyi haberleri verdikten sonra kişisel bir noktaya geçeyim önce. Biliyorsunuz bu geçen hafta aslında Özdeş ufak tefek şakalar yapmıştı programda ben ayrıldıktan sonra. Onunla da yazışmıştık ama 30 yıldır başımın belası olan bir şey bu aslında sürekli işte Türkiye'de 90'lı yıllarda ne kadar teenage kız varsa hepsi aradı herhalde. 2000'li yıllarda ne kadar delikanlı işte yardım talep eden insan varsa onlar da aradı. Ben artık telefonumu mecburen herhangi bir yere bıraktığımda en azından 10-15 tane işte Haluk Levent bana da yardım et falan diye gelen ve bunlarla benim kişisel deneyimim yani 30 yıllık bir birikim oluştu artık. Meşhur olmanın bütün kötülüklerini yaşamış birisi olarak konuşuyorum. Böyle bağırıp çağırıyorsun falan ilk başlarda tabii. Gecenin 2.30'unda, 3'ünde telefon geliyor. O bağırıp çağırdıkça daha fazla üstüne gelmeye başlıyorlardı. Dolayısıyla ben bir tekerleme oluşmuştu artık böyle o kadar çok tekrar etmiştim ki bakınız ben işte şarkıcı Haluk Levent değilim şuyum buyum anlatıp ikna etmeye çalışıyorsunuz. İkna etmeyi başardığınız zaman da oluyordu. Fakat bu sonuncusu çok acayip bir şey. Yani bir gazete mi demek lazım başka bir şey mi demek lazım bilemiyorum ama oradan işte bu Haluk Levent ve benim isim benzerliğim üzerinden Yurttaşlık Derneği'nin doğrudan doğruya hedefe koyan bir girişim gerçekleştirildi. Bu bir yandan yani bir meczup faaliyeti olur. Yani sıradan bir meczup faaliyeti ise sorun değil ama eğer bu bir hedef gösterme planlı bir şeyse işte o zaman başımıza bir iş gelebilir diye düşünmek de gerekiyor.
1: Ve bunun bilmemelerine de imkan yok. Yani bunca uzun zamandan beri faaliyette bulunan iki aynı isimdeki iki tamamen farklı faaliyetlerde bulunan iki insanın birbirine karıştırılması, hele biri çok ünlüyse, imkansız yani. Onun için insan şüpheleniyor tabii böyle bir yayından.
0: Evet. Yani artık diyorlar bugün o neyse biz açıklamamızı yaptık ve şeye bekliyoruz.
1: Evet, biz de açıklamayı yayınladık zaten
0: Evet.
1: Yurttaşlar Derneği'nin.
0: Şimdi tabii bununla bağlantılı bir sayılabilecek bir başka gelişme var. O Çiğdem Toker yazdığı T24'te pek çok alanda yazıldığı dikkat çekici bir gelişme. Bu Siber Güvenlik Başkanlığı. Çok ilgimi çektiği için detaylarına da girdim o torba yasayı. Fakat torba yasa gerçekten birbirinden ilginç maddelerle dolu. Bu belediyelerin elektrik bütçesine katkılarının 3 katına çıkartılması falan genel aydınlatmayla ilgili. Bütçelerin 3 katına çıkart yani ödemelerin 3 katına çıkartılması falan gibi meselelere takıldı ama ondan daha ilginç ve bence daha önemli bir başka konu var. PTT ile ilgili düzenleme yapılıyor. Sonra da Siber Güvenlik Başkanlığı'nın düzenlemesine gelip konuşmak istediğim noktaları konuşacağım. Bu PTT'yi tahmin ediyorum süratli bir şekilde özelleştirecekler. Çünkü bu torba yasada PTT çalışanlarının tamamının devlet memurluğundan çıkartılmasına ilişkin ben öyle anladım en azından uzmanlar değerlendirdiler belki. Bir dizi madde eklenmiş. Şöyle diyor, bu sıfır saat sözleşmeli platform işi vardı ya,
1: Evet.
0: bu yasa yürürlüğe girdikten itibaren, takip eden ay başından itibaren bütün çalışanlar bu tür bir iş sözleşmesiyle çalışmaya devam edecekler diyor. Bu iş sözleşmesi çalışmaya devam etmek isteyenler için işte başvuru yolları falan filan yapılmış. Eğer bunu kabul etmeyenler olursa yani devlet memurluğundan kaynaklanan özlük haklarını korumak isteyenler olursa onları da kurum dışında başka kurumlara göndermek üzere geçici maddeler eklenmiş. Yani PTT'nin içerisinde devlet memurluğu rejimine bağlı çalışan kimse kalmayacak. Bunu ancak PTT'yi özelleştirmek isterlerse böyle bir işlem tesis etmeleri anlamlı diye düşündüm. Dolayısıyla son derece önemli kurumlardan bir tanesi. Yani hem sembolik olarak hem tarihsel olarak önemli kurumlardan bir tanesinin süratle özelleştirilmesine dönük bir madde var. Bunu da bir kayda geçmekte fayda gördüğüm için altını çizmek istedim.
1: Evet,
0: Yani
1: pardon,
0: haberleşme.
1: bir kez daha altını söyler misin? Özelleştirilme nedir kurum?
0: Özelleştirme için hazırlık yapıldığını düşündüğüm bazı madde de eklenmiş. Çünkü bunun içerisinde tümüyle çalışanların tümünün sıfır saat sözleşmeli personele dönüştürüleceğine dair ibareler var. Yani sıfır saat lafı geçmiyor elbette. Ama bir işte o platform kapitalizmine özgü iş sözleşmesine geçileceğini ifade ediyorlar. İfade eden maddeler var daha doğrusu. Bunu kabul etmeyenler yani devlet memurluğu hakkını, özlük haklarını korumak isteyenler de başka kurumlara naklediliyorlar. Hangi kurum olduğu belli değil, nakledilecekler. Kişiye özel kadro ihdas edilecek. Çünkü orada norm kadro paramparça olacağı için bu nakillerle onları geçici kılmak üzere nakledilen kişiye özel kadro açılacak o kurumlarda. Dolayısıyla o kişi emekli olduğunda o kadro da kaybolacak. Norm kadroya geri dönmüş olacak. Dolayısıyla
1: Ferhat, sen bir şey söylüyordun galiba, ben senin sözünü kesmiş
0: yok
1: oldum,
0: çok yani
1: kusura
0: sadece
1: bakma.
0: aklıma şöyle gözümden şöyle yelpazeyi aramaya çalıştım.
2: bir sosyal devletin ya da klasik anlamda bildiğimiz anlamda devletin bir takım işlevleri vardır ya, işte eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme gibi herkese, her vatandaşa eşit olarak ulaşması gereken, galiba o konudaki ya da o genellikteki o evrensellik konusunda bir gedik daha açılmış olacak yani. Zaten işte bu haberleşme denilen şey zaten şirketleşmiş, özelleşmiş durumda, ama PTT gibi bir kenarda duran en azından bir unsur daha galiba devreden çıkarılmış olacak böylece, değil mi?
0: Öyle gözüküyor. Şimdi tabii bunun nesini özelleştirecekler, ne kadarını özelleştirecekler, nasıl olacak onu bilemiyorum. Çünkü PTT herhalde lojistik açısından bakıldığında en yaygın kurum. Dolayısıyla piyasaya bir anda çok güçlü bir rekabet, yani etkileyecek kadar güçlü bir aktör girecek. Öte yandan senin altını çizdiğin gibi haberleşme ile ilgili altyapısı var. Bu altyapının özelleştireceği mi, yoksa şimdi oraya geçebiliriz. Bu Siber Güvenlik Başkanlığı'nın emrine mi verileceğini bilemiyorum. Şimdi bu Siber Güvenlik Başkanlığı çok irdelendi, haklı olarak. Daha da fazla irdelenmesi gerekiyor. Şöyle bir şey yapıyor. Bu siber alanda birkaç tane kurum var. Birisi zaten bir siber güvenlik kurumu vardı. Yani bunun görev tanımına bakıldığında işte siber saldırılar, şunlar bunlar falan gibi meselelere karşı ülkeyi korumak temel şeylerden bir tanesiydi. BTK vardı, Bilgi Teknolojileri Başkanlığı. Bunu son zamanlarda çok duymaya başlamıştık. Açık Radyo olarak da doğrudan muhatap olduğumuz kurumlardan bir tanesiydi. Bunlar da işte hem devlet, tırnak içinde söylüyorum, devlet güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı işte mücadele etme, bu alanda düzenlemeler çıkartma falan gibi şeyler yapıyorlardı. Hem de bir yandan da piyasa regülasyonunu gerçekleştiren faaliyetlerde bulunuyorlardı. Yani daha doğrusu bu tür birbirinden bağımsız 2-3 tane kurum piyasanın regülasyonunu yapıyordu. Çünkü bu piyasa regülasyonu son derece önemli. Zaten hali hazırda acayip garip noktalar vardı. Yani biliyorsunuz işte backbone denen bir şey var. Temel altyapı. O temel altyapının sahibi olan Türk Telekom, o temel altyapının sahibi olmanın ötesinde piyasada bir de rekabete giren bir aktör olarak bulunuyor. Yani bu dünyanın herhalde başka bir tarafında yoktur. Çünkü zaten o kurumun, yani bu tür kurumların, piyasa düzenleyicisi kurumların temel amacı altyapıyı elinde bulunduran şirketlerin bu altyapıyı kullanarak çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlere rakip olmasını engellemektir. Yani madde bir budur zaten. Çünkü buna dikey bütünleşme deniyor iktisatta. Eğer altyapı elinizdeyse onu elde tutmaktan ötürü güçlü bir rekabet avantajınız vardır. Çünkü fiyat transferi yapabilirsiniz. Yani kendi rekabet etmek var. Diğer şirketlerle nihai ürün alanında rekabet etmekte olan kurumlara daha avantajlı fiyat sunarsınız. Fiyat yükseltirsiniz ama işte çeşitli arka kapılar kullanarak sizin şirketinize avantaj yaratırsınız. Dolayısıyla aslında fiilen rekabeti bozucu bir etki yaratma imkanı ortaya. Bu Türkiye'de halihazırda vardı. Şimdi bütün bu dağınık yapılar bu Siber Güvenlik Başkanlığı altında tekleşiyor, toplanıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı uhdesinde kurulan bir şey, başkanlık. Daha henüz çok net bir teşkilat yapısı yok ama bütün bu kapasiteyi eleyerek buraya alacağına dair ibareler var. Okudum tek tek bütün maddeleri. İşte önce hepsi geçiyor, bir yıl sözleşmeli olarak insan transferini gerçekleştiriyorlar. Bütün mal varlıkları, teknik donanım, veri merkezleri, aklınıza gelebilecek ne varsa hepsini bu Siber Güvenlik Başkanlığı'na şey yapıyorlar, devrediyorlar. İnsanlar da bir yıllığına devroluyor. Sonra bunların içerisinden tahmin ediyorum o bir yıl içerisinde seçecekleri insanlarla devam edecekler. Ötekileri eğer devlet memuru ise başka bir tarafa nakledecekler veya işten çıkartacaklar falan gibi duruyor. Dolayısıyla burada şimdi bir büyük dev oluşuyor. Bu devin gözetim kapasitesi sınırsız. Cumhurbaşkanlığı uhdesinde olduğu için idari kayıtlara ulaşımı engelsiz. Bu şimdi dilim varmıyor ama söylemek zorundayım. Çok büyük ihtimalle buradaki teknolojik altyapı, software'ler, şunlar bunlar falan da Palantir menşelidir. Dolayısıyla o çok büyük bir gözetim ve bu gözetimin yarattığı kapasiteyle birlikte eğer isterlerse en azından yapılabilirliği olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Hem gündelik hayatımıza hem toplumsal, kamusal alana çok güçlü manipülatif müdahalelerde bulunma imkanı olan bir kurum yaratılmış durumda. Ya da yaratılmaya çalışılıyor.
1: Bu
0: Eğer
1: Palantir şirketiyle de bağlantılı
0: olduğu tahmin edilebilir.
1: olduğu tahmin edilebilir diyorsun.
2: Yani
0: Evet.
2: sadece
0: Evet.
2: ulusal olan bir şey değil, çok daha küresel bir
0: Evet.
2: şeyin parçası diyorsun. Yani.
0: Çünkü Palantir 54 şirkette faaliyet gösteriyor. Türkiye'de faaliyet gösterdiği ülkelerden birisi. Şirketlere yönelik de bunların ürünleri var. Sanıyorum şirketler vardı ama yani o müşterilerin kimler olduğunu bilmiyoruz yani devletler.
2: Türkiye'de Palantir olarak değil ama, değil mi? Ne olarak
0: Yok.
2: Türkiye'de çalışıyor?
0: Palantir herhalde ürün satıyorum. Yani burada illa bir şube kurmasına da şart değil ki. Çünkü sonuçta yazılım. Ve o yazılımın analiz edilmesine ilişkin hizmetler veriyorlar bunlar. Yani şirketlere de devletlere verdiği hizmetleri benzerine veriyorlar. Çünkü orada da rekabeti var ya. O rekabet içerisinde işte esir müşteri yaratma, rakipleri enterne etme, işte bunun için sanal araçları kullanma falan filan gibi. Onun üzerinde çok duruyorlar. Web sayfasına girince görüyorsunuz o şirketlere yönelik şeyleri de çok anladığım kadarıyla popüler. Çünkü büyük büyük markalar bunun müşterisi orada referans göstermişler. Küresel markalar müşterileri durumunda. Sanırım öyle bir hizmeti almazsanız çıplak kalıyorsunuz. Yani çünkü o hizmeti alan bir tane şirket varsa diğerleri de almak zorunda kalıyorlar. Ama Palantir açısından bu veri tabanını genişletme. Çünkü şirketlerin bu hizmeti alabilmeleri için en azından müşteri verisini paylaşmak durumdalar. Dolayısıyla orada farklı farklı ürün piyasalarında davranış modellemeleri, şunlar bunlar işte tüketiciler nasıl davrandı, oradan daha farklı bir kontekst içerisinde, bağlam içerisinde insan davranışını modellemeye ilişkin önemli girdiler elde etmeleri söz konusu olur. Yani Palantir bunu bedavaya verse verir zaten. Çünkü oradan elde edeceği veri kaynağı çok çok önemli onlar için. Çok büyük bir puzzle'ın önemli parçalarını tamamlamış olurlar şirketler üzerinden baktığımızda. İngiltere'de biliyoruz yani bu Guardian falan da hemen hemen uzunca bir süre her gün yazdığı işte ve şeyde parlamentoda vekiller ayağa kalktı, sivil toplum ayağa kalktı. İngiltere devleti de bunun müşterisi ve bütün idari kayıtlara erişim hakları var. Bu da çok tedirgin ediyor haliyle çünkü işte daha önce önermiştim BBC dizisi The Capture diye. Onun 2026'da çekilen 3. sezonu işte 2019, 2022, 2026 olmak üzere 6'şer bölümlük 3 sezondan oluşuyor. Onun 3. sezonu o manipülasyonun ulaşabileceği boyutları göstermek bakımından son derece çarpıcıydı. Tam da bu tartışmanın ortasında BBC bu diziyi yayınladı. Şunu söyleyeyim, 2019'da öngörülen distopik çerçevenin önemli bir kısmını bugün yaşıyoruz. Yani o dizide. O
2: Aslında
0: yüzden
2: her yerde, her zaman tüm verilere sahip, ilahi, neredeyse tanrısal bir büyük birader. Tek kişiye indirgenmemiş ama çok daha kolektif ya da bir zümrenin elinde olan bir güç inşasının parçası, değil mi?
0: evet, bu gerekçeyi okuyunca ben bunun Palantir'in nasıl söyleyeyim leksiğine çok yani Palantir'in kullandığı dile çok uyumlu bir dil olduğunu gördüm. Çünkü önce işte büyük bir korku işte bu küresel güç mücadelesinin keskinleştiği ve siber uzayın kara, deniz, hava ve uzayın yanında beşinci harekat alanı haline geldiği günümüz jeopolitik konjonktüründe diye başlıyor. Devletler arası çatışmalar giderek artan ölçüde siber alana taşınmakta.
2: Pardon,
0: Devlet
2: özür dilerim. Bu neydi diyorsun bu okuduğun şey?
0: kanun gerekçesi.
2: Evet, pardon.
0: Siber alana taşınmakta devlet destekli aktörler enerji, haberleşme, finans, ulaşım gibi kritik altyapıları hedef almakta teknik ve algoritmik saldırılarla dezenformasyona ve sosyal mühendislik faaliyetlerini birleştiren hibrit tehditler toplumsal düzeni ve devlet işleyişini aynı anda tehdit eder hale gelmektedir.
1: Bu Türkiye'deki yeni hazırlanan kanunun
0: Gerekçesini oluşturdu.
1: gerekçesi
0: Niye
1: çok
0: böyle başkanlık kuruyoruz? İşte
1: çarpıcı.
0: bundan dolayı. Ama bu aynı zamanda bir askeri rekabet kurumu gibi de düşünebiliriz. Çünkü iktisadi regülasyonu da bu kurum yapıyor. Yani hem siber güvenlik hem iktisadi regülasyon aynı çatı altında. Bu da bunu gördük daha önce. 30'larda görmüştük ama. Yani biraz uzak geçmişte kaldı. Korporatist ekonomi diyoruz biz buna. Nazizmin ve Mussolini faşizminin temel özelliklerinden bir tanesi. Bu da Palantir, işte buna karşı böyle farklı dağınık duran kurumları birleştirelim, tek bir kurum olalım ve şey yapalım, etkin mücadele edelim diye. Bu tekleştirmeyi biz daha önce yaptık. Nerede yaptık? İşte vatandaşlık bilgilerimizi tek bir veri tabanında toplamıştık, farkında biliyorsunuz. Bütün sağlık, eğitim, ıvır zıvır aklınıza ne gelebilirse. Ve bunu yine devlete emanet etmiştik. Yani bu siber saldırılara karşı bizi korumakla yükümlü kurumlara. Şu anda işte 25 kuruş veren bilgilerimizi Darknet'ten alabiliyor. Buraya bir tünel açıldığını bundan 3 yıl önce anlamıştık. Yani tünelden kastım şey, böyle pasif bir gözetim değil. Bu veri tabanına erişip yeni kayıt ihdas etme, var olan kayıtları değiştirme kabiliyetine sahip bir tünelin açıldığını görmüş olduk. Gördük yani yıllar önce. Bunu da uzun uzadıya konuşmuştuk zaten. Özellikle Kavanoz'daki Yıldız'da konuşmuştuk. Ben de bir yazı yazmıştım Medyascope'da bununla ilgili olarak.
1: Evet,
0: Dolayısıyla
1: burada
0: zaten bir siber saldırı var. Siber saldırı varsa bu siber saldırıya karşı koruma performansı bu korumayı talep eden kurumlar açısından bakacak olursak yüksek değil. O zaman niye bunu böyle yapıyoruz? Dağınık durması hiç olmazsa saldırmak isteyenin işini zorlaştırırdı diye düşünmek mümkün.
1: evet, çok önemli bir konu. Belki bunu biraz daha sürdürmek lazım. Palantir'in sahibi de Arjantin'e yerleşti. Oradan yönetiyor durumu ve dünyayı. Bakalım neler olacak.
0: Hatırlatmak isterim, bu epey iz sürülmüştü. Arjantin'e yuvalanmış Nazi subayı eskisi ve onların yarattığı hareketler vardı biliyorsunuz. Belgeselleri de hatırlıyorum ben.
1: Aynen, aynen öyle.
2: İyi
1: Peki,
2: bir de
1: çok
2: ilginç bir devamlık var yani.
1: devamlılık var. Evet, aynen. Maalesef süreyi bitirdik ama son derece ilginç ve ürkütücü yönleri de bulunan bir konuyu konuşmaya elbette devam edeceğiz. Çok teşekkürler Haluk.
0: Ben teşekkür ederim. İyi
1: Teşekkürler
0: yayınlar.
1: Haluk.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
3: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
1: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
5: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
6: Günaydın Tuğba, merhabalar.
7: Günaydın Ömer Bey.
8: Günaydın, merhabalar.
7: Merhaba Ferhat.
6: Bugün Ferhat'la beraberiz, Özdeş yok. Evet, senin de bir konuğun var. Suça sürüklenen çocuklar konusu galiba ve Hasan Erdoğan'la. Lütfen sen tanıtımını yaparsan sevinirim.
7: Tabii ki. Bu yangın yeri gibi olan ülkede çok bir yandan çok önemli değişiklikler olurken bu değişiklikleri pek konuşamıyoruz. Bunlardan bir tanesi de mecliste, komisyonda kabul edilmiş olan ve önümüzdeki günlerde de genel kurula gelmesi ve hani onaylanması beklenen diyeyim. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifini konuşacağız bugün. Bu kanun teklifinde önemli değişiklikler var. Pek çok önemli değişiklik var ama hani en başta şunu söyleyeyim. Çocuklara çocuk gibi muamele edilmemesi ceza verilirken bu çocukluk şeyinin kaldırılıp tıpkı bir yetişkin gibi müebbet hapse mahkum edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilecek bu yasa geçerse eğer. Bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Ankara Borası'ndan Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Hasan Erdoğan'la konuşacağız. Hasan Bey yıllardır bu alanda çalışan bir avukat. Hoş geldiniz Hasan Bey.
9: Hoş bulduk. Hemen bir düzeltmeyle başlamak isterim izninizle. Çocuk Hakları Merkezi Başkanı değilim. Çocuk Hakları Merkezi üyesiyim. Bir süre önce Çocuk Hakları Merkezi Başkanlığını bıraktım. Ama sorularınızı yanıtlayayım ben. Buyurun.
6: Çok hoş geldiniz Hasan Bey. Hasan
7: Bey. Dediğim gibi bu kanun teklifi çocuklara verilecek cezalarda artırımlar öngörüyor. Yani 15-18 yaş arasındaki bir çocuk 27 yıla kadar ceza ile cezalandırılabilecek, 27 yıla kadar hapis cezasıyla. 12-15 yaş arasındaki çocuklar için de bir takım artırımlar var. Dediğim gibi eğer ki kasten öldürme gibi işte kusurun ağırlığı, güdülen amaç hani belli kriterler sayılmış. Bu kriterler eğer varsa çocuk için çocuk olduğuna dair bir indirim uygulanmayabilecek ve bir yetişkin gibi ona ceza verilebilecek, müebbet hapis cezası da verilebilecek. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir acaba?
9: Ya şimdi ben sonda söyleyeceğimi başta söyleyerek başlamak istiyorum. Aslında bu yasa teklifiyle birlikte Türkiye'deki çocuk adalet sistemindeki çocuğa yaklaşım değişti. Nasıl değişti? Ağırlıkla çocukların daha ağır cezalarla cezalandırılması, hatta ebeveynlerin cezalandırılması, çocukların suça sürüklenen çocukların daha uzun sürelerle cezaevlerinde kalması, eğitim evi yerine çocuk cezaevlerinde tutulması, eğitimlerinden uzak kalması ve eğitim evlerine geçerken tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi cezaevindeki idare ve gözetim kurulu dediğimiz kurulların keyfi kararlarıyla bir şekilde çocukların daha ağır cezalarla, daha ağır koşullarla yargılanmasının önünü açtı. Yani çok kısa kısa başlıklarla değişikliklerin neler olduğunu, çünkü kamuoyu çok fazla bilgilendirilmedi bu konuda. Hani sistemde ne değişecek, ne olacak? Çünkü toplumda bir, özellikle Ahmet Minguzzi olayı dediğimiz olaydan sonra toplumda bir şey oluştu. Yani bu çocuklar daha ağır cezalar verilse işte suç engellenir, bu çocukların bir şekilde cezaevlerinde tutulması gerekir gibi bir kamuoyu ve beklenti oluşturuldu. Ve maalesef yürütme de, iktidar da bu toplumdaki bu beklentiyi, tırnak içerisinde beklenti diyorum, aslında böyle bir beklenti de gerçek anlamda yok. Bunun sadece popüler bir şekilde bu talebi yerine getirmek için çok daha önce...
6: Bir bağlantı kesikliği oldu galiba.
7: Evet, ben de duyamadım.
8: Evet, şu anda gözükmüyor zaten.
6: Andrei, sen duruma bakabilir misin?
7: Hasan Bey'in bahsettiği değişikliklerden bir tanesi de söylediği gibi daha önce çocuklar hapis cezalarına doğrudan çocuk eğitim evlerinde başlıyorlardı. Şimdi doğrudan çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlayacaklar ve eğer ki iyi hali olduğu tespit edilirse eğitim evlerine geçirilecekler. Yani bu ceza infaz kurumunda başlamaları sürece bunun da çok sakıncalı olduğu belirtiliyor bu alanda çalışanlar tarafından. Bunu söylemiş olayım. Hasan Bey, geldim acaba? Henüz yok.
6: Devam etmek zorundayız biraz daha. Evet.
7: Evet. Bir başka değişiklik. Bu da hani kamuoyunun bir takım olaylardan sonra gündeme gelen bir mesele. Sadece çocuklar değil, anne babalarına da bir takım cezalar verilebilecek. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim, destek olma gibi yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yani bu sadece yükümlülüğünü yerine getirmediğinde ve bir de yükümlülüğünü getirmezse ve çocuk hani kasten öldürme gibi bir cezaya karışırsa cezası 2 katına kadar çıkabilecek. Bu da yani 4 yıl demek oluyor. Burada aileye de ciddi bir sorumluluk yüklenmiş oluyor. Bir anne baba çocuğun işlediği suçtan dolayı 4 yıl hapis yatabilecek gibi görünüyor. Bu konuda da Hasan Bey'in ne diyeceğini merak ediyorum ben. Bağlanıyor sanıyorum Hasan Bey.
9: Evet. Kusura bakmayın. Teknik bir hata oldu. Bağışlayın.
7: Estağfurullah. Buyurun. Kaldığınız evet. Yerden devam edebilirsiniz. Bu yasa genel olarak çocuğa bakışı değiştiriyor. Genel evet. Olarak çocukla ilgili adalet sistemini değiştiriyor demiştiniz.
9: Yani çocuğa yaklaşımı değiştiriyor. Yani çocuk koruma kanunu, bakın Türkiye Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk imza koyan ülkelerden biridir. Ve 2005 yılında çocuk koruma kanunu dediğimiz bir kanun geldi. Bu kanunla birlikte çocukların yetişkinlerden farklı mahkemelerde, çocuk mahkemeleri kuruldu ondan sonra, çocuk mahkemelerinde yargılanması gerektiği ve çocuklara ilişkin özel tedbirlerin uygulanması gerektiği yönünde sözleşmeye, çocuk hakları sözleşmesine yakın bir düzenleme geldi. Ve bu düzenleme ağır aksak da olsa, eksiklikleri de olsa bir şekilde ilerliyordu. Tabii infaz sistemi, biz çocukların kapalı kurumlarda tutulmasını, çocuk tutukluluğunu hep eleştirdik ve hala eleştiriyoruz. Ama gelen düzenleme çocuk haklarını çok daha geriye götürüyor. Yani Çocukların istisnai haldir. Çocuk koruma kanununda tutuklanmaları en son çaredir. Daha önce başka tedbirlerin uygulanması gerekir. Ama yeni düzenleme sanki çocukları kapalı kurumlarda tutarak daha ağır cezalar vererek çocuk suçluluğunun önüne geçileceği yönünde bir kanaat oluşturmuş yürütmede. Halbuki çocuklara daha ağır cezalar vermek yerine, yani bu konuda çok ciddi bilimsel uluslararası araştırmalar, Türkiye'de de çok ciddi araştırmalar var. Çocuklara daha ağır cezalar vermenin çocukları ve toplumu koruyacak bir yöntem olmadığını, kamu otoritesinin yani devletin şiddet ortamını önceden fark edip ebeveynleri ve çocukları destekleyen, eğitimden, çocukların özellikle eğitimden kopuşlarını önleyen, ruh sağlığı hizmetleri veren çocuklara ve ebeveynlere, yani bir sosyal devletin yapması gereken işleri çocukların suça bulaşmadan, suça sürüklenmeden, yasanın tabiriyle çocuklara ve ebeveynlere destek vererek suç ortamının ortadan kaldırılması aslında hedeflenmeli ve bu yapılmalıyken, şimdi mesela gelen yasa tasarısıyla çocuklara ağır cezalar ve ebeveynlere de ağır cezalar, yani ağır suçlara bulaşan çocuklarla ilgili ebeveynlerin de gözetim yükümlülüğünü yerine getirmemeleri sebebiyle, gerekçesiyle ya da iddiasıyla onlar hakkında da daha ağır cezalar düzenleyen bir yasa tasarısı var. Yani devlet kendi sorumluluğunu bir bakıma ebeveynlere ve çocuklara yüklemiş durumda. Bu yasa değişikliğindeki en büyük sıkıntı bizce bu. Yani devletin, sosyal devletin, uluslararası sözleşmeler, Türkiye'deki iç hukuk, ulusal düzenlemeler burada hep devlete bu yükümlülüğü yüklerken bir bakıma devlet kendi sorumluluğunu üstünden atmaya çalışıyor bize göre bu yasayla.
7: Peki Hasan Bey, şunu sorayım, yani bu cezaların arttırılmasını, anne babaların da cezalandırılmasını savunanlar şunu söylüyorlar. Yani çocukların cezalandırılması meselesinden başlayalım. Yani bir takım çeteler var ve bu çeteler işte çocuklara ceza verilmiyor ya da düşük cezalar veriliyor, özellikle 12-15 yaş diyerek. Hani bunu istismar ediyorlar ve çocukları suç işlettiriyorlar. Bu yasal düzenlemeler bunun önüne geçecek deniyor ve mesela müebbet hapis gibi bir ceza bir çocuk için caydırıcı olabilir deniyor. Siz bunlara katılmıyor musunuz? Bu argümanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
9: Katılmıyorum. Şöyle, şimdi zaten bir yasa çıkarken mecliste önce yasanın bir gerekçesi düzenlenir. Yasanın gerekçesinde de tam da sizin dediğiniz gibi yeni nesil çetelerin çocuk yaştaki işte çocukları kullandığı, bunları suça sürüklediği, bunun önüne geçebilmek için böyle bir yasal düzenlemenin gerektiği yasanın gerekçesinde yazıyor. Ama bu yeni nesil çetelerle devletin aslında mücadele etmesi ve daha suç oluşmadan bunların önüne geçilmesi, hele hele çocukların bunlarla irtibatının kesilmesi ve nerelerde yoğunlaşıyorlar, hangi tip suçları işliyorlar, bunun önüne geçmesi gerekiyor devletin. Bakın, Ankara'da yakın zamanda bir operasyon yapıldı, uyuşturucu operasyonu. 400 küsür kişi alındı. Bunlardan 97 tanesi çocuktu. Yani dörtte biri çocuk. Ve çocukların belki de yarısı mülteci çocuklardı. Yani Afgan, Suriyeli, Iraklı vesaire. Ve bu çocukların ifadelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çocuk savcıları tarafından alınması gerekirken düz savcılara verdi. Biz gittik, itiraz ettik. O zaman ben Çocuk Hakları Merkezi Başkanı'ydım. Dedik ki bu yaptığınız yasaya aykırı. Benim dedi 3 tane çocuk savcım var. Ben 97 tane çocuğun ifadesini çocuk savcılığında alamam dedi. Ve çocuk savcılığında alamadığı için çocuk mevzuatını, çocuk yargılama usullerini bilmeyen savcılar tarafından alındığı için çocukların 95'i tutuklandı. 97 çocuktan 95'i tutuklandı ve bunlar Samsun cezaevine gönderildi. Ankara Sincan cezaevi dolu olduğu için. Ama şimdi bu çocukları tutuklamak, cezaevine atmak çözüm değil. Ondan sonra yine pek çok çocuk aynı şekilde uyuşturucu ve benzer çetelerle ilgili tutuklandılar, cezaevlerine gönderildiler. Yani asıl devletin görevi Bunları cezaevine, bu çocukları cezaevine atmak değil, çocuğu yani suça sürükleyen nedenlerin ortaya çıkarılması ve bunlarla mücadele edilmesi, ailelere destek verilmesi. Dediğim gibi bunlar yapılmadan sadece cezaevine atarak, uzun tutuklar, kapalı cezaevlerinde tutularak suçun önüne geçilmiyor. Yani zaman kalırsa ben Avrupa örneklerini ya da onarıcı adalet dediğimiz dünyada 80'e yakın ülkede uygulanan çocuk adalet sistemine ilişkin de size kısaca bilgiler verebilirim. Ama bizdeki yöntem, uygulanan yöntem, şu anki yöntem tamamen kısasa kısas yöntemi. Yani birine zarar verdi, sen de cezaevinde kalacaksın. Büyük de olsan, çocuk da olsan, kadın da olsan cezaevinde kalacaksın. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ama çocuğa yaklaşım böyle olmamalıdır.
7: Ben de bu batılı örnekleri merak ediyorum ama ondan önce şu meseleyi açmanızı istiyorum. Bu çocukların eğitim evinde bulunmasıyla işte çocuk cezaevinde bulunması arasındaki fark nedir? Eğitim evi nasıl bir yer, çocuk cezaevi nasıl bir yer? Doğrudan cezaevine gönderilmesine neden karşı çıkıyorsunuz?
9: Şimdi şöyle, çocuk cezaevindeki koşullar eğitim evine göre çok çok daha ağır. Bir kere çocuk cezaevinde çocuklar eğitim hakkından mahrum kalıyor. Yani eğitim evinde olan çocuklar okullarına gidip gelebiliyorlar. Yani örgün eğitime katılabiliyorlar. Ama kapalı cezaevinde sadece uzaktan eğitim, televizyonla. O da şöyle, televizyonları çocuklar kendileri almaları gerekiyor. Cezaevi dairesi onlara bir televizyon vermiyor. Ki televizyon üzerinden yapılan eğitimler de zaten sağlıklı değil, sınavları takip edilmiyor vesaire. Eğitim hakkı, sağlığa erişim hakkı, yani kapalı cezaevlerinde diledikleri zaman çocuklar hastaneye, revire falan gidemiyorlar. Cezaevi idaresine bağlı çocukların hastaneye gidebilmeleri. Beslenme hakkı, yani şimdi kapalı olan bir cezaevinde bulunan kişi, çocuk da olsa, yetişkin de olsa, sadece hareket özgürlüğü, seyahat özgürlüğü kısıtlanır. Onun dışındaki diğer hakları, işte ulaşım hakkı, yani bilgiye ulaşım hakkı, haberleşme hakkı, sağlık hakkı, düzenli beslenebilme hakkı, bu haklarından mahrum kalıyor çocuklar. Ve yetişkinlerle aynı sistem içerisinde cezaevinde kalan çocukların yetişkinlerden farklı bir düzenlemesi yok. Yani görüşleri mesela aynı, haftada bir gün bir saat. Haberleşme aynı, haftada bir gün 10 dakika telefon görüşmesi. Ama eğitim evleri çok daha rahat. Çocuklar hafta sonları aileleriyle görüşebiliyorlar, dışarı çıkıyorlar. Fakat yani çocuklar tutuklu olduğu dönemde, daha hüküm almadan, haklarında verilen karar kesinleşmeden cezaevinde tutuluyorlar. Ve şöyle bir çarpık durum da var Türkiye'de. Çocuk cezaevlerinde işte atıyorum 3000 çocuk varsa, bu ortalama 3000-3500 günlük veridir bu. Yani yıllık değil. Çünkü sürekli bir tekerrür var cezaevine giriş çıkışta olduğu için. Günlük 3000 civarında çocuk cezaevlerindeyken diğer eğitim evleri, zaten 7 tane kapalı cezaevi var ve kapasiteleri büyük. Ama eğitim evleri 3 tane. Eğitim evlerinde kalan çocuk sayısı 500-600. Bunun tam tersi olması gerekir aslında. Yani çocuk tutukluluğuna çok fazla başvurulduğu için tutuklu çocuk sayısı, yani ağır koşullarda cezaevinde kalan çocuk sayısı diğer çocuklar hükümlü olmasına rağmen, eğitim evlerindeki çocuklar, cezaevindeki çocukların daha yargılaması sürdüğü, haklarında bir mahkumiyet kararı verilmediği, suç işleyip işlemediği, netleşmediği çocuklar, hüküm giyen çocuklara göre daha ağır koşullarda kalıyorlar. Bu çok ciddi bir aslında çarpıklık ve çocuk adalet sistemindeki en büyük, bize göre eksikliklerden, çocuklara yönelik yapılan en büyük ağır hak ihlallerinden biri de çocuk tutukluluğudur. Dolayısıyla hani eğitim evindeki koşullar daha çocuklar açısından, yani tırnak içerisinde söylüyorum, daha iyiyken daha ağır koşullarda tutulması ve eğitim evine geçebilmelerinin yeni düzenlemeyle, gelecek düzenlemeyle eğitim evlerine geçebilmelerinin cezaevi idaresinin keyfiyetine bırakılması da bizce çok ağır bir hak ihlali ve yasal düzenlemelere de aykırı aslında. Var olan uluslararası sözleşmelere de aykırı, yasal düzenlemelere de aykırı, ama böyle bir keyfiyet gelecek, öyle görünüyor.
7: Anladım. Peki son 5 dakikamız kaldı. Biraz da yurt dışında bu meseleye nasıl bakılıyor, onu anlatabilir misiniz?
9: Tabii ki yani ben Almanya örneğini incelemiştim. Mesela bizde ceza ehliyet yaşı ya da ceza sorumluluğu 12'dir. Ama Avrupa'nın, alo,
8: Duyuyoruz.
6: duyuyoruz.
9: Biliyorsunuz değil mi? Yani
8: Evet.
9: Avrupa'nın pek çok ülkesinde asgari 14-15, hatta mesela Almanya'da 24 yaşına kadar olan, onlar çünkü gençlik mahkemeleri diyorlar, çocuk mahkemeleri demiyorlar. 14-18 yaş arası ayrı bir grup, çocuk grubu deniliyor. 18-24 yaş arası gençlik grubu deniyor. Bunlar için özel mahkemeler var ama Türkiye'deki gibi çocuk mahkemeleri adliye içerisinde değil. O mahkemelerde sadece bir tane hakim var. 4 tane de diğer alanlardan, işte bir sosyolog, bir çocuk gelişimci, bir pedagog, bir sosyal hizmet uzmanı gibi uzmanlar birlikte çocuğu değerlendiriyorlar. Çocuk cezaevi diye bir yer yok. Orada amaçlanan şey şu: öncelikle mağdurun, suçtan zarar görenin zararının giderilmesi. Çünkü çocuklar dünyanın hemen hemen her yerinde, Türkiye'de de öyle, mala karşı suçlar dediğimiz hırsızlık, gasp, yan kesicilik gibi suçlardan cezaevindeler. Yani öyle kamuoyunda sanıldığı gibi çocuklar işte cinayet işliyor, çocuklar adam öldürüyor, çocuklar işte dükkanları tarıyor, esnaftan haraç alıyor, böyle bir şey yok. Yani basit suçlardan aslında çocuklar yargılanıyor. Yani Türkiye'de de şu an cezaevlerinde bulunan çocukların %85'i bu tip suçlardan yargılanıyor. Ve bu tip suçların, mala karşı suçların mağdurlarını bir şekilde devlet, onların gördüğü zararı önce ailesi, tabii ailesi karşılayamazsa devlet karşılıyor. Sonra çocuğu, mesela diyelim ki bir telefon dükkanından bir telefon çalan çocuğu, önce dükkanın zararı karşılanıyor. Sonra çocuğa deniyor ki sen okulunu aksatmayacak şekilde haftada 2 gün, ikişer saat bu dükkanda çalışacaksın. Ve hani çocuğun yaptığı şeyin yanlışlığını ve tekrar bu suça sürüklenmemesi için çocuğa ve ailesine sosyal
6: Ben
9: hizmet
6: şimdi
9: desteği verildi.
6: gireceğim.
9: Ve cezaevi
6: Kusura
9: yok.
6: bakmayın.
9: Yani çok ağır suçlardan, ancak hani cinayet vesaire olduğunda çocuk evleri var sadece. Oralarda da yine çocuklar eğitimlerine devam ediyor. İşte en fazla 4 çocuk oluyor ama 4 çocuk varsa en az 4 tane de uzman o evde kalıyor. Yani bunu dünyanın 80 civarında ülkesinde uygulanıyor. İşte benim net olarak bizim bildiğimiz Almanya, Norveç, Belçika, Hollanda, Kanada, kısmen İngiltere ve oradaki amaç şu: çocuğun tekrar toplumla bütünleştirilmesi. Ama bizdeki şey yine geçmişten kalan algı, ıslahı, çocuğun ıslahı. Aslında ıslah değil. O çocuk eğer hani suça sürüklenen tanımını kullanıyorsa yasa, o çocuğun neden suça sürüklendiği ve nasıl bunun önüne geçileceği, nasıl tekrar suça sürüklenmemesi için ne yapmak gerekir, bunun için orada akıl yürütülüyor ve buna ilişkin mekanizmalar var. Ve çocuklar adalet sisteminin dışında, bu onarıcı adalet dediğimiz sistemde çocuklar adliye görmüyor. Yani ve çok az Avrupa'da suç işleme oranı çocuklarda. Yani biz 3.000 kişi falan dediğimiz zaman onlar diyorlar ki ya tüm Almanya'da 10 yılda ancak 3.000 çocuk olur. Yani sadece bir eyalette değil, tüm Almanya'da. Yani 3-5 tane çocuk var suç işleyen ve maalesef onların da büyük çoğunluğu mülteci çocuklar. Yani çünkü ekonomik suçlar, bu mala karşı suçlar dediğimiz ekonomik suçlar, Türkiye'deki de aynı şekilde. Yani toplumun aslında gelir düzeyindeki sıkıntı, yaşam sorunları çocukları suça sürüklüyor. Ve burada da hani cezaların arttırılması değil, devletin sosyal tedbirleriyle suça sürüklenecek risk altındaki çocuklara müdahalesiyle bunun önüne geçilebilir. Bu dünyaca kanıtlanmış, araştırmaları yapılmış, istatistikleri yapılmış. Son bir şey söyleyeyim: Türkiye'de suça sürüklenen çocukların mükerrer yargılamaları, yani tekrar cezaevine girmeleri, bir yıl içerisinde çocukların %80'i, bu Adalet Bakanlığı istatistikleri de var, %80'i tekrar cezaevine giriyor. Yani bu sistemin yanlış olduğunun en net kanıtı da bu: mükerrer suç işleme oranı. Yani ben 15
6: Hasan Bey, pardon, ben de son bir dakikamız kaldı ama bir şey soru sormak istiyorum. Sizin bu gayet net bir şekilde ortaya koyduğunuz büyük bir çeşitlilik, farklılık var. Yani Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve dünyanın bu yaklaşımla şimdi bunca zaman ve tecrübe sonra, bu yeni tecrübeden sonra yeni getirilecek yasanın bu kadar aykırılıklar içermesini neye yoracağız?
9: Hani biraz amiyane tabir olacak ama popülarite, yani iktidarın sadece işte toplumda böyle bir beklenti oluştu. Bu çocuklar suç işliyor, bunlara ağır ceza verin, bunları cezaevine kapatın, bir daha suç işlemesinler. Sadece bu, başka bir şey yok. Yani bilimsel bir gerekçe yok. 8 aydır bu komisyonda tartışılıyordu aslında. Bir sürü uzman dinlediler, hukukçu dinlediler, sosyal hizmet uzmanı dinlediler, akademisyenleri dinlediler ama hiç kimsenin son güne kadar dahi arkadaşlarımız oradaydı. Pek çok baro basın açıklaması yaptı. Türkiye Barolar Birliği oradaydı, komisyondaydı. Görüşlerini sundular. Ne gibi bu değişirse yasanın çocuklara nasıl zararlar vereceğini anlattılar ama maalesef komisyondan geçti.
8: Aslında bir yandan tabii istihbarat konusunda az önce sizden önce Haluk Levent'le konuşuyorduk. Bu forensikler falan, yani her türlü istihbarat toplayan bir devletin bu konularda istihbarata sahip değilim, bu işi aile yapacak demesi de bir taşla iki kuşta yapıyorsunuz aslında. Ailenin kutsallığını, aile yılı falan diyorsunuz ya, sorumlulukta öyle bir odak oluşturuyorsunuz. Öyle
9: yani sorumluluğu üstlerinden atıyorlar. Başka evet. Bunun bence bana göre özeti budur. Devlet kendi sorumluluğunu üstünden atıyor.
8: Evet.
6: Evet, çok vahim.
7: Evet, vahim bir tablo maalesef. Bunun ne kadar vahim olduğunu en azından birazcık daha anlayarak bitiriyoruz bu programı. Çok teşekkürler Hasan Bey.
9: Ben teşekkür ederim.
7: Umarız bir şeyler olur ve Meclis Genel Kurulu'nda ciddi tartışmalar olur ve geçmez diyelim. Sonrasında takip etmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın.
6: Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
9: İyi günler diliyorum. Sağ olun.
7: Sahiden dinleyicilerine de hoşça kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.
6: Hoşça kalın. Teşekkürler.
8: Görüşmek üzere.
5: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
6: Evet, bu şekilde de sahiden programı da bitti ve Açık Gazete'yi de bitirmek üzereyiz ama iki tane son dakika diyebileceğimiz habere de işaret etmek istedim. Ferhat, sen de gördün mü bilmiyorum. Bir Kısa Dalga yazarı Ayşe Yıldırım, çözüm sürecinin sona ermesine gerekçe gösterilen bu Ceylanpınar'daki iki polisin cinayetine ilişkin dosyada 11 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandığını yazmış ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir örgüt mensubunun itirafı üzerine dosyanın bir örneğini Şanlıurfa'dan istediğini belirtmiş. Şimdi bu çok ayrıntılı bir şey. Sürpriz gelişme, önceki çözüm sürecini bitiren Ceylan Pınar olayında sürpriz gelişme başlıklı yazısında Ayşe Yıldırım diyor ki, yani sanıkların 2018 yılında beraat etmesine rağmen cinayetlerin faillerinin bulunamadığını da vurgulamış. Dosyanın yaklaşık 7 yıldır Yargıtay'da bekledikten sonra bir çözüm sürecinin bitirilmesine neden olan bu olay 11 yıl sonra yeni bir çözüm sürecinde yine gündemde. Bu kez gerçekten aydınlatılmak için mi, yoksa başka bir şeye gerekçe yapılmak için mi diye soruyor. Bunun daha tartışılacağı, konuşulacağı beklenebilir tabii. Bir de şeyden bahsediyordum, İstanbul'un bu yeni hava şartlarında İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde Beykoz Kaymakamlığı mesela plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 23-27 Temmuz tarihlerinde, yani 4 gün süreyle, hatta 5, denize girmenin yasaklandığını duyurmuş. İstanbul'un Arnavutköy, Sarıyer ve Beykoz ilçesinde bugün de 23 Temmuz'da denize girmenin yasak olduğunu belirtelim. Geçici olarak Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı da girişe kapatılacakmış, dalga boyu gerekçesiyle. Evet, durum bu. Senin eklemek istediğin, gördüğün bir şey varsa onunla.
8: Yok, çok etkilendim ama bu çocuk meselesinden. Yani
6: Evet.
8: hakikaten popüler bir takım politikalar. Bunlar, çocuk çeteler dolaşıyor ortalıkta. Bu çocuk çeteler toplanamıyor. Bu konuda istihbarat olamıyor. Dolayısıyla halkımızdan tepki geliyor. Hadi o zaman ben de bunu yapıyorum. Bu çok böyle şey, çok hesaplı kitaplı işler gibi geliyor bana. Neyse.
6: Hapse atalım daha iyisi. Peki, o
8: Tamam.
6: zaman bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
8: Günaydın.
0: Günaydın.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Akın Hakan Alkan'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Günaydın sevgili günlükten, hepinize günaydın. Didem ben, bugün yalnızım. Çeşitli müzikler getirdim 23 Temmuz Perşembe gününden. Ve ilk parça, dün malum 3. parçayı herkesten istek yapmıştık. Bu arada benim sevgili kız kardeşim de, onun da doğum günüydü, onu da kutlamış olalım bu vesileyle. Bir şarkı istemişti, onunla başlayalım. Fikret Kızılok'tan Haberin Var mı?

Fikret Kızılok'tan dinledik, haberin var mı? Ve başlayalım bugün radyomuzda ne var ne yok anlatmaya. Sevgili Günlük'ten hemen sonra, yani saat 10.30'da Kıyı Köşe İstanbul programı var. Turgay Tuna'nın hazırladığı programda bugün konuğu araştırmacı, yazar ve yayıncı Kadir Toprakkaya olacakmış. Kadıköy Life dergisini yıllardır yayımlamayı sürdüren özbeöz Kadıköylü diye tarif etmiş Turgay Tuna. Kadir Toprakkaya ile dördüncü baskısını yapan Göztepe kitabını ve semtin geçmişini, kültürünü ve dönüşümünü konuşacaklar. Bugün saat 10.30'da, yani sevgili Günlük'ten hemen sonra. 11'de ise açık mimarlık programı var, Yağmur Yıldırım. Bugün Ayvalık'a uzanıyor ve Cunda Adası'ndan sesleniyor bize. Kaydı stüdyolarında gerçekleştirdiği Pür Cunda, deniz kenarında yer alan bir kayıt stüdyosuymuş. Soar Studio tasarımı olan yapıda zeminde ahşap ve taş bloklarla konaklama ve servis bölümleriyle rekreasyon alanları, deniz seviyesinin 10 metre altındaysa beton plakalardan amorf bir kabukla örtülmüş ve her biri farklı özellikte 5 kayıt stüdyosu bulunuyormuş. Müzik dinlemek, kaydetmek ve paylaşmak için yapılmış bu alanı Erce Kaşlıoğlu'yla konuşacaklar bugün saat 11'de Açık Mimarlık'ta. 12'de ise Funkmatik var ve Funkmatik'te Yunus Can ve Okan Güneş bizi 90'lara ışınlıyor. Dün Walkman'de 80'lerin başındaydık, bugünse öyle kuşağında 90'lara ışınlanıyoruz. Bir yanda İngiltere kulüplerinden fırlayan disco soslu Jamiroquai, diğer yanda Los Angeles sokaklarından vahşi punk funk enerjisiyle Red Hot Chili Peppers yer alacak programda. Funkmatik'te bu hafta Neo Funk başlığıyla birleşiyor müzikler. Elektronik müziğin ve grunge'ın dünyayı ele geçirdiği yıllarda funk'ı nasıl dirilttiklerini, o meşhur bas yürüyüşlerini ve müzik tarihine geçen stüdyo dedikodularını konuşacaklar. Bugün saat 12'de Jamiroquai'nin bas yürüyüşleriyle ilgili enteresan şeyleri de vardır. Yani bu konuda çeşitli dedikodular vardır. Bir ara basçısı ayrılınca tamamen bas gitar olmadan bir parça yapmışlar ona ithafen. Biraz böyle kinayeli de bir şarkı, bunu hatırlattı bana. Funkmatik'ten hemen sonra ise Seoul Express var ve Melek Uzunoğlu bizi Kore pop müziğinin en yeni ve en heyecan verici isimleriyle güncel K-pop sahnesine ışınlıyor ve Baby Monster, aespa, Elite, 80s, Triple S, 2S, IVE ve daha birçok sanatçının yeni şarkıları eşliğinde türün bugününü şekillendiren seslere ve yükselen trendlere birlikte kulak vereceğiz saat 13'te. 14'te ise Günün Güncel'in edebiyatı programı var. Seval Şahin'in hazırladığı programda bugün konuğu Lütfiye Çetin olacak ve İstanbul aydınlanıyorken 20. yüzyıl Türkiye'sinde kent, elektrik, gündelik hayat kitabı üzerinden elektriğin kenti ve gündelik yaşamı nasıl dönüştürdüğünü konuşacaklar. Bugün Açık Gazete'de de elektrik meselesi vardı. Tabii iklim krizi boyutuyla bu sefer de kentin elektriği, elektriğin kenti ve gündelik yaşamı nasıl dönüştürdüğünü Lütfiye Çetin'le konuşacak. Gündelik edebiyat, günün güncelin edebiyatı programında, özür dilerim, gündelik hayatın sosyalist programıyla hep isimlerini küçük bir karıştırıveriyorum. Tekrar özür dilerim. Saat 14.30'da ise Notalarla Sohbet programı var. Zerhan Gökpınar bu hafta yorumcuların seslendirdikleri eserlere neler kattıklarını gözlemleyecekmiş ve Beethoven'ı Carlos Kleiber yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan, Rahmaninov şarkılarını ise Anna Netrebko ve Valeri Gergiev yönetimindeki Mirinsky Tiyatro Orkestrası'ndan dinleyecekmişiz bugün saat 14.30'da. Hadi bir müzik arası verelim. Bu sefer İran'a uzanıyoruz ve İranlı iki kız kardeşin 1992 yılında İran'daki İtalyan Konsolosluğu'nun bahçesinde verdikleri konserden bir canlı kayıt bu. Haleyli.

Meryem ve Mahzen Vahdat'tan Haleyli dinledik. Çok da meşhur bir parçadır. Hadi devam edelim bugün ne var ne yok anlatmaya. Saat 15.30'da hukuk güvenliği programı var. Ümit Altaş, Bahri Belen ve Aynur Tuncel'in hazırladığı programda bugün Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin konuğumuz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının son duruşmada verilen ara kararı, yargılamanın seyrini ve İmamoğlu'nun savunmasının engellenmesini konuşacaklarmış. Saat 15.30'da. 16.30'da ise gündelik hayatın sosyolojisi var. Ayşe Berna Uçaral'ın bugünkü konuğu sosyolog Doktor Ozan Doğan olacak. Daha önce de konuk etmişti Ozan Doğan'ı, fakat kitap çıktı bu sefer. İletişim Yayınları'ndan 2025 yılında çıkan Roman Aleviler kitabı üzerine konuşacaklar. Söyleşide Uşaklı Alevi romanların gündelik yaşam deneyimlerine, kimliklerine ve maruz kaldıkları çok katmanlı dışlanma süreçlerine odaklanacaklar ve toplumsal yaşamda ötekinin ötekisi olma halinin farklı boyutlarını tartışmaya açıyorlar. Bugün saat 16.30'da bu enteresan kitabı ve araştırmayı Doktor Ozan Doğan'la konuşacak Ayşe Berna Uçaral. 17'de ise Dünyanın Cazı var. Her perşembe olduğu gibi Atilla Aksoy ve Jacques Cohen'in tam 21 yıl önce yaptıkları Dünyanın Cazı programlarına kulak veriyoruz. Her perşembe olduğu gibi mütevefa programcılarımızı anıyoruz. 18'de ise Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi, Büşra Yer ve onlardan, gezegenden ve memleketten iklim ve çevre haberlerine kulak vereceğiz. 18.10'da Açık Dergi başlıyor. İlksel Mavituna bir yaz yayınına geçti malumunuz. Çeşitli 2026'da çıkan albümlerden listeler bir seçki hazırlayacak bize, onlara kulak vereceğiz. 18.50'de sinemalardan var. Melis Behlil sinemaların gündemini, neler olup bittiğini, vizyondaki filmleri bize aktaracak. 19'da ise Eko Kozmopolitan programı başlayacak ve Deniz Gündoğan İbriş'in bu hafta, geçen hafta başladığı Anna Kornblu'nun dolayımsızlık ya da çok geç kapitalizmin üslubu çalışmasını konuşmaya devam edecek. Otokurmaca ve anı hem birbirinden ayrılır hem de birbirinin etrafına dolanır. Hem biri diğerinden daha fazla gerçeklik talep ederek piyasayı tek bir sonuca doğru sürükler. Yani dolayımsızlığa. Gerçek ile kurmaca arasındaki sınırların bu şekilde silikleşmesi ve hızlanması, kolektif dayanışmadan uzaklaştırıldığını gören Kornblu'nun huzursuz ettiğini söylüyor Deniz Gündoğan İbriş'in. Bu bölümde otokurmacayı, anıyı ve yeryüzünün dolayımsızlıklarını anlamaya çalışmaya devam ediyoruz. Bugün saat 19'da Eko Kozmopolitan'da bu enteresan konuyu dinleyebilirsiniz. 19.30'da ise Homo Ludens var. Can Kantarcı'nın hazırladığı programda bugün konuğu anlatı tasarımcısı ve yazar Mehmet Ali Şen olacak. Televizyon dizilerinden bağımsız oyunlara uzanan yolculuğunu, neden yıllar sonra kariyerini baştan kurmaya karar verdiğini ve bir oyunun hikayesini gerçekten unutulmaz kılan şeyin ne olduğunu konuşacaklar. Sohbetin merkezinde ise İstanbul'da geçen psikolojik macera oyunu Perakoda ve oyunlarda hikaye anlatmanın imkanlarını konuşacaklar. Bugün saat 19.30'da Homo Ludens'te Can Kantarcı, konuğu Mehmet Ali Şen'le beraber. 20'de ise Odyo Parazit var. Odyo Parazit'te Aslı Gökçe ve Yaren Siesta serisine devam ediyor. Bu vesileyle Yaren'in de bugün doğum günü, onu da kutlamış olalım. İyi ki doğdun Yaren diyelim. Doğuma adanmış müzikler seçmişler. Onlar da küçük bir kutlama yapıyor gibi duruyor. Odyo Parazit yaz sezonuna her hafta farklı bir tema ve duygu etrafında şekillenen Çayınlar serisiyle devam ediyor demişler. Siesta serisinin 6. bölümünde ölüme adanmış şarkılar seçkisinin ardından bu kez rotamızı doğuma, yeniden doğuşa, dönüşme çeviriyoruz diyorlar. Sağlık sebepleri nedeniyle bu bölümde pek mikrofon başında olmayacaklarmış. Sözler yerine müziğe bırakmışlar sözü. Farklı ses evrenleri arasında kurduğu beklenmedik karşılaşmaları bu kez yalnızca bir seçki aracılığıyla paylaşacaklar ve doğumun biyolojik, sembolik, politik ve duygusal çağrışımları arasında dolaşan bazı parçalar seçmişler bize. Bugün saat 20'de
O diyor Parazit'te doğuma adanmış şarkılar var. Ve saat 21'de sosyal müziğe kulak vereceğiz. Gonca Açıkalın ve Sina Hakman mikrofon başında olacak. Yaz ayları eskiden rehavet, tembellik, mutlu bir can sıkıntısı demekti. Özlediğimiz bu duyguları hatırlatan parçalarla stüdyoda olacağız demişler. Saat 21'de onlara kulak vereceğiz. 23'te ise Lost Cosmonauts var. Sinan Kutlu hazırlıyor bu programı ve bu hafta elektronik müzik devriminin öncüsü Fransız sanatçı Jean-Michel Jarre tarafından bu yaz düzenlenen Avrupa turnesinde seslendirdiği bestelerin izini sürmeye başlıyormuşuz ve 50 yılı aşkın kariyerinin farklı dönemlerinden parçalardan oluşan eklektik bir seçki bizi bekliyormuş Lost Cosmonauts'ta. Ve saat gece yarısı tam 12'de ise Metal Yer var. Erdem Dilbaz'ın hazırladığı programda bu ay ikincisini gerçekleştirdiği tek bir gruptan parçalar seçkisinin dinleyecekmişiz ve 24'ü yani yarın yani aslında tam da gece yarısını geçtiğine göre tam da Metal Yer'in başladığı sıralardaki günde İstanbul'da konseri olan Lamb of God grubundan bir seçki hazırlamış Erdem Dilmaz ve şöyle demiş: dev kamyonlarla metal taşıyacağımız bir yayın olacak demiş. Epey iddialı. Metal Yer'den sonra ise Eclectic Dreams'e kulak vereceğiz. Emre Aksoy'un hazırladığı sette farklı müzik türleri arasında bir yolculuk bizi bekliyor. Böylece 23 Temmuz Perşembe gününü noktalayacağız. Tabii ki Apaçık Radyo müziklerine bırakacak sonrasında yayın. Hatırlatmalarımızı yapıp son bir parçamız var. Parça da uzun. O yüzden de hani çok fazla konuşmak da istemiyorum açıkçası. Bir YouTube kanalımız var. Bu YouTube kanalında çeşitli söyleşiler sizleri bekliyor. Açık Dergi Portreler serisinde bu söyleşilerde çeşitli müstesna konukları ağırlıyoruz. Geçtiğimiz hafta ise Gündüz Vassaf konuğumuzdu. İlksel Mavi Tuna ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Kaçırmayın diyelim. Hatta girmişken abone olmayı ve bildirimleri açmayı, hatta mümkünse Hype diye bir opsiyon var, buna tıklamayı ihmal etmeyin. Böylece algoritmaların önüne geçebiliriz. Pek çok sosyal medya mecrasında varız. Buralardan bizi takip edebilirsiniz. İki tane de bültenimiz var. Bir tanesi salı günleri yayınlanan ve COP31'e giderken iklim krizine odaklanan Hikayenin Sonu bülteni salı günleri saat 14'te posta kutunuzda oluyor. Diğeri ise yıllardır sürdürdüğümüz, artık yıllardır diyebiliriz, 3 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz açık bülten. O da cumartesi günleri saat 14'te yayınlanıyor ve radyoda ne var ne yok anlatıyoruz o bültende. Bu da cumartesi 14'te posta kutunuzda oluyor. Her ikisine birden abone olmak ise çok kolay. Açıkbülten.substack.com adresine girdiğinizde burada mail adresinizi giriyorsunuz ve çok basit bir şekilde her salı ve cumartesi posta kutunuzda oluyor bu bültenler. Neyse, çok fazla konuştum, müziği de kesmek istemiyorum. Dün bu çağrımızdan sonra istek yapan bir dinleyicimiz de Davut Baltaş'ta, onun isteğiydi. Mohsen Namcu'ya kulak vereceğiz. Parçanın adı Raw Dust, aslında bir Layla cover'ı ve bununla kapatacağız. Teknik masada Andrei Grisku vardı, ona teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Akın Hakan Alkan'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Güven'e teşekkür ederiz.
8: Binks sunar.
9: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
10: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
9: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
11: Bugün stüdyomuzda İstanbul'un geçmişine ışık tutan, semtlerin hafızasını geleceğe taşıyan değerli bir konuğumu ağırlıyorum. İstanbul yalnızca surları, sarayları, anıtlarıyla değil, mahalleleri, sokakları, apartmanları ve buralarda yaşanmış insan hikayeleriyle de yaşayan kadim bir şehir. İşte bu hikayelerin izini süren, uzun yıllardır İstanbul'un kültürel yaşamını kayıt altına alan, araştıran isimlerden biri bu sabahki konuğum. Göztepe'nin tarihini ve değişimini anlattığı kitabıyla dikkat çeken, aynı zamanda İstanbul'un özellikle de Kadıköy tarafının kültür, sanat ve yaşam dünyasını okuyucularla buluşturan Kadıköy Life dergisinin yayıncısı Kadir Toprakkaya ile beraberiz. Kendisiyle hem Göztepe'nin geçmişine uzanacak hem de değişen yüzünü konuşacağız. Evet, değerli Kadir Toprakkaya üstadım, hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilere de selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum.
11: Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Siz Kadıköy ile özdeşmiş, hayatını Kadıköy'e vakfetmiş, çok eski, has bir Göztepe'lisiniz. Yazar, araştırmacı, tarihçi, gazeteci, yayımcı, burada kısa programımda dile getiremeyeceğim kadar da meziyetleri olan çok değerli bir İstanbullusunuz. Yıllardır yayımladığınız Kadıköy Life, değil yalnız Kadıköylülere, İstanbullulara da kazandırılmış dört dörtlük bir kent dergisi. Yazdığınız makaleler, kitaplar, bunların yanı sıra konferanslar, insanlara kentini sevme, tanıma bilincini aşılamak için verdiğiniz özverili çabalar, başlı başına büyük bir çalışma, büyük bir değer arz ediyor. Bizlere Göztepe'liliğinizi ve bugüne dek gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalarınızı çok kısa bir şekilde özetleyebilir misiniz Kadir Bey?
12: Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Değindiğiniz gibi çok özveri isteyen bir işi yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bunun da takdir edilmesi çok ayrı bir konu benim için. Ama daha da önemlisi, bütün bunu niye yapıyorsunuz diye soracak olursanız, iz bırakmak, gelecek kuşaklara bir iz bırakmak, bilgi bırakmak adına yapmaya çalışıyoruz. O nedenle yaptığımız çalışmayı değerli buluyoruz. Sizin de bunu kanala taşıyarak kitlelere ulaştırmadaki çabanızı ayrıca değerli buluyorum. Bunun için bir daha teşekkür ediyorum size ve dinleyenlerimize. Göztepe'ye gelecek olursa bana ailemin duyduklarım, komşularımdan duyduklarım kaybolmasın, yok olmasın diye kitabı yazmaya karar verdim. 3 yıl sürdü yazması. Çeşitli belgeler, bilgiler toplamak, bunların doğruluğunu teyit etmek bu zamanı aldı. Ve bunları araştırırken de çok ilginç bilgilerle karşılaştım. İşte sadece bir semt olmadığını, çok önemli paşalara, efendilere, iş insanlarına, sanatçılara ev sahipliği yaptığını öğrendim her araştırmada. Dolayısıyla bunlar başka ufuklar açtı ve sonunda çok iyi bir kitap olarak ortaya çıktı. Şu anda 4. baskısı hazırlanıyor. Burada mahalle kültürü çok önemliymiş. Mahalle kültüründen izler yansıttım kitapta. En çok beğenilen tarafı bu oldu. Okullar bunları okudukça böyle hem geçmişe hayranlıklarını dile getirdiler, hem de gelecek için kendilerinde bir düzeltmeler, bir düşünceler oluştu. Bu beni mutlu etti.
11: Kitabınız K İletişim Yayınları'ndan çıktı. 4. baskısını şimdi hazırlıyorsunuz. Hayırlısı olsun. Evet. Şunu söylemek istiyorum ki ben, çünkü İstanbul tarihiyle iç içe olduğumuz için hem programlarımız nedeniyle, yazdığımız makaleler, şunlar bunlar, bir de mesleğimiz rehberlik nedeniyle bu da var. Benim bugüne kadar yayınlanmış Göztepe kitapları arasında ayrıcalıklı bir yeri olduğunu gördüğüm bir kitap olmuş sizin kitabınız. Yani çok değişik, ötekilerin yanında bambaşka, farklı bir tarafı var. Siz kitabınızda semtin tarihi, geçmişi, evet dediğiniz gibi yapıları, mekanları dışında yaşanmış insan öyküleri, gelmiş geçmiş, efendim bir o kadar da unutulup gitmiş eski Göztepe'leri anlatmışsınız. Bu da tabii ki kitabınızı çok ilginç ve ayrıcalıklı kılmış. Göztepe öyle bir semt ki, kitabınızda da sözünü ettiğiniz gibi 120'den fazla Osmanlı paşasına, bir o kadar da Cumhuriyetimizin generallerine, başbakanlarına, bakanlarına, vekillerine, valilerine, belediye başkanlarına ev sahipliği yapmış bir semt. Doğru. Bütün bunları yazarken hangi kaynaklardan yararlandınız, nasıl bir çalışma yürüttünüz?
12: Öncelikle biraz kapsamlı olduğunda hemfikirim. Çünkü bugüne kadar Göztepe ile ilgili 3 tane kitap yazılmış. Fakat bunlar kendi çevrelerini orada anlatmaya çalışmışlar. Ben daha da kapsamlı ve daha geriden başlayarak kitabı ele aldım. Örneğin Göztepe'nin duyunu, umumiye ile bağlantısını hiç düşünemezdim, hiç aklıma gelmezdi. O kadar ilginç ki bana çok şaşırdığım bir taraf oldu. Tütüncü Mehmet Efendi caddesi de var hatta. Bu Tütüncü Mehmet Efendi'ye Göztepe'yi satmışlar. Satarken niye satmışlar diye düşündüm. Bunu duyunu umumiye istemiş. Niye istemiş diye düşündüm. Cibali sigara fabrikasının sahibiymiş. Ve o zamanlar duyunu umumiye yıllarında tütün ve mamullerini tek elden yürütülmesi gerekiyormuş. Bir nevi IMF pozisyonunda. Evet. Kontrol altında tutmak için fabrikanın sahibi olması gerekiyormuş duyunu umumiyenin. Bunun karşılığında işte 100 bin altın teklif edip 100 bin altına fabrikayı bize vereceksin demişler. Vermek zorunda kalmış Tütüncü Mehmet Efendi. Buna karşılık sana nereyi istiyorsun? İstanbul'un her tarafından sana bir yer verelim, nereyi istiyorsan demiş. İşte Caddebostan sahilini göstermişler. İstememiş denizden dalga gelir diye. Ankara asfaltı Çamlıca Tepesi eteklerini teklif etmişler. Orada da çok rüzgar var, istemem demiş. Göztepe'yi istemiş. 1100 dönüm bir yer böyle. Dolayısıyla Göztepe'yi satın alınca bu 100 bin altın karşılığı. Ne yapacağım ben bu kadar büyük araziyi demiş. Bunları demiş paşalara satalım. Parselleyip 10 dönüm 20 dönüm parsellere dönüştürüp paşalara Osmanlı'nın o bilinen paşalarına satmaya başlamış. Dolayısıyla böyle bir Göztepe buradan ortaya çıkmış. Mesela bu hiç bilinmeyen bir tarafıydı. Bu bana evet, çok ilginç geldi. Bu yönü kitabın en cezbedici tarafı oldu.
11: Çok güzel, çok. Bu arada Göztepe'nin artık kaybolmuş ya da unutulmuş özelliklerinden biraz söz eder misiniz? Biz mesela bu geçen yani bir 10 yıldan fazla bir dönem geldi geçti, çok konuşuldu edildi Göztepe tren istasyonu. Ne olacak, ne bitecek, ne gidecek, bütün bu güzellikler. Ve tabii ki çok köşkler birçok semtimizde olduğu gibi, eski semtlerde olduğu gibi kayboldu gitti ama bunların arasında böyle kaybolup unutulmuş özellikler neler var bizde? Biraz da ondan bahseder misiniz?
12: Öncelikle çok muhteşem köşkleri vardı. Böyle bakmaya kıyamadığımız dantel gibi işlenmiş. O köşkler maalesef yok oldu. Sadece işte 12-13 tanesi korunabildi. Bu bir kere çok üzüntü verici bir tarafı. Şimdi o köşklerin böyle fotoğraflarına bakıyorum ve bunları aynısını yapmak mümkün değil. Çünkü büyük sabır ve sanat gücü isteyen bir özellik. Bu köşklerin yok olması çok üzücü. Keşke korunabilseydi. Şöyle bir şey anlatayım. Göztepe'nin istasyonuna çok yakın bir yerde Rıdvan Paşa Sokak diye bir sokak vardı. Evet. Bu sokakta 6 tane köşk vardı. Şu anda o 6 tane köşk, sadece yazın 3 ay boyunca işte o 6 köşkte 25-30 kişi, 50 kişi yaşardı. Şimdi o 6 köşkün kapladığı alanda yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz ne kadar, nasıl bir değişim olmuş? İnanılmaz bir şey. Biraz önce istasyona değindiniz. Göztepe istasyonu çok özellikleri olan bir, sadece bir istasyon değil, aynı zamanda bir buluşma noktasıydı. Bir transfer merkeziydi. Onun yok olması son anda kurtarıldı. Taşımak istediler. Taşımayı başaramadılar. Çünkü bir Alman teknolojisiyle yapılmıştı. Fakat devlet demir yolları orayı böyle bir müze gibi, işte küçük bir etkinlik merkezi gibi korumaya çalıştı. Ve şu anda orası korunuyor. Bazı etkinlikler yapılıyor.
11: Yapılıyor.
12: Göztepe'nin de sembolü olarak korunmuş olmasını başarı kabul ediyoruz. Ama köşkler için çok üzücü maalesef.
11: Tabii. Keşke yarınlarda o güzelim bina, o güzelim istasyon binası bir kent müzesi gibi Göztepe'nin müzesi olabilse. Çünkü hala bugün eski Göztepe'liler var, sizler varsınız. Bunlardan gelen bir takım bağışlarla toplanacak bazı malzemelerle orada Göztepe'nin geçmişten kalan o güzel izleri, kalabilenler tabii ki. O insanların anıları, şunlar bunlar, bilmem hangi beyin efendim, kemanı, şusu busu, böyle çok güzel bir kent müzesine de dönüşebilir. İnşallah bu dileklerimizle.
12: İnşallah. Çok iyi olur böyle bir şey olursa. Hatta bunun içinde biz de öncülük edeceğiz. Biraz önce bu programa başlamadan önce bir yarım saat önce bir fotoğraf geçti elime. Bir yerde rastladım daha doğrusu. Fotoğraf Bağdat Caddesi'nden çekilmiş Göztepe'ye doğru. Şimdi önde böyle 5 katlı Bağdat Caddesi'nin o meşhur geleneksel Türk mimarisi özelliğini taşıyan Bağdat Caddesi binaları var. Böyle 5 katlı, önlerinde seramik, sanatçıların yaptığı seramik işlemeler var. Arkasında 12 katlı 70'li yıllardan sonra yapılan binalar var. Onun arkasında işte 2000'li yıllarda yapılmış o 4 tane büyük bir kule var. Taş yapı tarafından yapılan Four Winds dedikleri kule. Onu görünce şimdi 3 tane farklı şeyi görüyoruz. Yani 5 katlı normal binalar, arkasında 15 katlı binalar, onun arkasında 40 katlı bir gökdelen. Yani çok enteresan bir fotoğraf. O nereye geldiğimizi gösteren en iyi fotoğraftı. Tesadüfen gördüm.
11: Evet, ne güzel, ne güzel. Tabii bunlar hep böyle işte fotoğraflarda, şeylerde hep kalıyor, ediyor. Allah'tan ki onlar var. Onlardan bir belgelik evet. şeklinde devam ediyor. Evet. Sizin de yaptığınız çalışmaların zaten yıllardan beri. Kadıköy Life dergisi olsun, yazdığınız makaleler, konferanslar veyahut yaptığınız kitaplar şunlarla. Bunlar da bir belgeyi, yani bir Göztepe belgeliği olarak tabii ki yarınlara efendim aktarılacak muazzam bir hazine. Kadir Beyciğim, küçük bir ara veriyor ve dinleyicilerimiz de programımıza yakışır güzel bir şarkı paylaşıyoruz. Göztepe dedik, Göztepe'yi konuşuyoruz. Şarkımız da Göztepe'li bir şarkı olsun istedik. Olsun. Evet, ya çok güzel bir şarkı bu aslında, çok güzel bir ses. Evet, teknik masada oturan Feryal Kabil kardeşimden rica ediyorum. Dün Göztepe'nin neşeli bir alimi vardı şarkısını bizlere dinletmesini rica
12: harika,
11: ediyorum.
12: Harika, harika.

0: Evet, ne güzel, ne nostalji yüklü bir şarkıdır bu. Sesli sözleri Hüseyin Mayadağ, bestesi Teoman Alpay'a ait. Bu güzel şarkıyı Ege Üniversitesi Klasik Türk Müziği hocalarından Halil İbrahim Yüksel seslendirdi. Efendim, kitapta yer vermiş olduğunuz anılar arasında sizi en çok etkileyen hangisi oldu? Veya hangisi olmuştur? Öyle sorayım.
1: Bu kitabı yazmamdaki sebeplerden bir tanesi de Erenköy Kız Lisesi binası vardı. Bu yangında yok oldu birkaç saat içinde. Ve yandığı zaman İstanbul böyle aylarca gözyaşı tuttu. Bu binanın, bu kitapta bu binanın elektrik kontağından çıktığı söyleniyordu. Ve kayıtlara da öyle geçti. Fakat babam bizzat başında olduğu için olayın bunun elektrik kontağından değil bir boyadan kaynaklandığını bana aktarmıştı. Ben de bunu doğrusunu yazdım kitapta ve böylece bu tescil edilmiş oldu. Şöyle ki bina yanmadan önceki eğitim sezonuna hazırlanırken komple bir tadilattan geçiyor ve boyanıyor. Bembeyaz boyanıyor. Boyanırken de terebentin diye bir madde kullanıyorlar. Evet. Ağustos ayında başlıyor boyama işlemleri. Eylül'ün sonunda bitiyor ve işte Ekim ayında da okul başlıyor. Bu terebentin çam ağacından elde edilen çok yanıcı bir madde. Şubat ayında yangın çıktı. Çok soğuk bir hava. O soğuk havada işte ateş hızlanınca bu terebentin boyaların altından alev alıp bütün binayı, o yeni boyanmış binayı birkaç saat içinde devasa bir köşkü aşağıya indirip yok olmasına sebep oluyor. Bu benim için çok hala böyle üzülerek sesimi titreten bir anı. Çünkü günlerce böyle dumanlar çıkmış o yataklardan. Çünkü en üst katı yatakhane şeklinde kullanılıyormuş. Pamuk yataklar. Böyle bir ay iki ay boyunca hep yanmış içten içe. İstanbul aydınlanmış. Düşünebiliyor musunuz ne kadar farklı bir şey.
0: Yıllardan nasıl gözükmüş.
1: Evet. Yani elektrik kontağı yerine başka bir, bambaşka bir olay, alakası olmayan bir olayla bunu bahsetmiş oldum kitapta kanıtlarıyla. Bu benim için unutulmayan bir anı. Kitabın da en güzel tarafıydı.
0: Acı bir anı.
1: Evet. Acı bir anı.
0: Gelelim 2025 yılından bu yana düzenli olarak yayınladığınız O Güzelim Kadıköy Life dergisine. Bu dergiyi evet. Çıkarmak fikri nasıl ortaya çıktı? Şöyle söylemek istiyorum. Grafikteki başarısından, kağıdının kalitesini, içinde yer alan konulardan, yazarlarına İstanbul'a yakışan çok kaliteli bir dergiden söz ediyoruz.
1: Ben aslında kendimi emekli etmiştim. Böyle ayırmıştım artık. Çünkü uzun yıllar Kadıköy Gazetesi'ni de çıkarttım. 1960'lı yıllardan beri gazete satıcılığı, gazete dağıtıcılığı, sonra Kadıköy Gazetesi. 94 yılına kadar Kadıköy Gazetesi'ni yayınladım düzenli olarak. Ondan sonra dedim ara vereyim artık, tamam yeter filan diye. Ama kızım, çocuklarım yeniden böyle sıcak baktıklarını görünce ve elimdeki arşivin de yok olmasını sebep olmayayım diye Kadıköy Life dergisini çıkartayım birkaç sayı, belki böyle bir arşivi de kullanmış olurum dedim. Fakat çıkar çıkmaz dergi tuttu, çok sevildi böyle. Evet. Konsept geçmişten geleceğe bir konseptti. Dolayısıyla çok tutunca devam etmek zorunda kaldık. O gün bugündür 22 senedir devam ediyoruz. Hiç evet, ara vermedik. Evet, pandemi döneminde bile ara vermeden çok güzel bir şekilde devam ettirdik. Şimdi başka, ondan sonra kitaplar yapmak. Ayrıca biz dışarıya da kitaplar yazıyoruz. Basıyoruz, hazırlıyoruz yayına. Şimdi ben mesela Göztepe'den sonra Caddebostan diye bir yine komşusu Göztepe'nin. O kitabı hazırladım. Birkaç gün sonra baskıya girecek.
0: adaymış İnşallah olsun. Bekliyoruz.
1: Orada da çok güzel anılar var. Çok güzel fotoğraflar var. Çok güzel bilgiler var.
0: Çok
1: iyi. İnşallah o da Göztepe gibi şanslı olur şeyi.
0: İnşallah. Olur. Şeyler. Çünkü bunlar hep böyle herkesin beklentisi, beklediği güzellikler. Ne kadar şey olursa o kadar da yararlanıyor insanlar. Hani oturduğu kentte, semtte neyse bunları bilebilmek çok güzel şeyler. Peki,
1: çok önemli bir şeye değindiniz. Onu bir daha izninizle dokunmak istiyorum. Maalesef insanlar etraflarını tanımıyorlar. Da kendilerini tanımıyorlar.
0: Çok özür dilerim. Ben de şimdi onu soracaktım size. Evet. Çünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şunu sormak istiyorum. Sizin söylediğinize geliyoruz. Genç kuşakların semt tarihine ilgisini yeterli buluyor musunuz?
1: Hiç bulmuyorum ve çok üzülüyorum. Ben adres soruyorum. Hemen yanındaki, arkasındaki şeyi bilmiyor. Neden bilmediğini sorduğumda da aidiyet duygusunun olmadığını anlıyorum o şeylerden. Ama bu büyük bir sorun. Geçenlerde bakın size bir şey söyleyeyim. Geçen sene bir otele gittim. Genel müdürüyle görüşeceğim. Randevum var. Ondan sonra resepsiyona geldim. Dedim ki Zafer Bey'le görüşeceğim dedim. Zafer Bey kim dedi? Kimdir Zafer Bey dedi? Genel müdürünüz dedim. Bir durdum filan böyle. Dedim niye durdunuz? Bir şey mi var filan? Telefon açtı kaldı. Yandaki telefonunu açtı ve dedi ki Zafer Bey dedi kim dedi? Öyle deyince çok şaşırdım. Neyse sonra genel müdür geldi Zafer Bey. Bir dakika benimle gelir misiniz dedim. Bu arkadaş dedim böyle böyle yaptı filan dedim. Ve hemen o elemanı muhasebeye gönderdi. İlişkisini kesin diye. Yani insan çalıştığı kurumun genel müdürünü bilmez mi? Böyle şeyler var maalesef yani. Çok çok üzücü. Hele oturduğu semti, oturduğu yerleri tanımaması, etrafında ne olduğunu bilmemesi çok beni üzüyor. Ve şaşırıyorum. Evet. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Ataşehir var Kadıköy'ün.
0: Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Çok kısa kaldı bir özetlersek. Evet.
1: Evet. Ataşehir Kadıköy'den kopan bir ilçe oldu sonradan. Ataşehir'e gittim. Röportaj yapacağım belediye başkanıyla. Dedim Ataşehir ile ilgili böyle ne yapmasınız? Tarihi bir işte açıklamanız olur mu? Dedi ki gece gündüz bir tarihi bir ipucu yakalamak istiyoruz Ataşehir'i anlatmak için. Geçmişe dair bir şeyler bulmak istiyoruz. Fakat bulamıyoruz dedi. O zaman anladım ne kadar önemli olduğunu. İşte bu bence özeti yani geçmişin.
0: Size çok çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Güzel verimli çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Bir kez daha kitabınızın künyesini iletiyorum buradan kıymetli dinleyicilerimize. Ağaların, paşaların, efendilerin diyarı Göztepe. Kadir Toprakkaya, K İletişim Yayınlar. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Kadir Bey. Sağ olun, var olun. Nice başarılar, nice güzel çalışmalar olsun.
1: Sağ olun, çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz bu hafta Göztepe'deydik. Gelecek hafta bir başka konu ve konukla beraber olmak üzere. Hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul. İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Güven'e teşekkür ederiz.
5: Ködüle müzik ya.
6: Kainatın tüm seslerine
3: renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Demirtaş Uygun'a teşekkür ederiz.
2: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
3: Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Kulaklıksız ve bambaşka bir stüdyodan bu kaydı gerçekleştiriyorum. Şu anda Ayvalık'tayız, Cunda Adası'nda. Harika bir hafta sonu öğleninde oturuyoruz. Yukarıda Poyraz. Fakat biz denizin 10 metre altında bir mağara gibi 140'tan fazla beton plakanın ilginç bir amorf biçimle örttüğü çok ilginç bir stüdyonun içinde bu kaydı alıyoruz. Pür Stüdyo'nun Cunda'daki yerleşkesinden alıyoruz ve bu çok ilginç yapının hikayesini konuşacağız işvereniyle ve Pür Stüdyo'nun da sahibiyle ve aynı zamanda da stüdyonun beyniyle diyeceğim. Bugün sevgili konuklarım Erce Kaşlıoğlu ve Peter Snapper olacak. Benim için de çok ilginç bir program kaydı oluyor. Bizim Açık Radyo stüdyolarında çok kayda girdim ama böylesi farklı stüdyolarda girmişliğim azdır. Çok çok teşekkür ederim. Hem bu çok ilginç, çok keyifli, çok özenle yapılmış mekanı bize açtığınız için, hem cömertçi hikayesini paylaştığınız için, bir de üstüne konuşmak için stüdyonun kapılarını bizlere açtığınız için. Sevgili Erce Kaşlıoğlu, sevgili Peter Snapper, hoş geldiniz. Ya da ben hoş geldim sizin evinize.
4: Siz hoş geldiniz.
5: Sağ olun,
3: evet, ben çok teşekkür ederim. Burası çok yeni açıldı fakat epeyce uzun bir hazırlık, planlama, deneme, tekrar deneme, keşfetme sürecinin ardından açılmış. Bizleri dinleyenler, müzik dünyasında olanlar Pür Records ismine aşinadırlar diye düşünüyorum. Erce Kaşlıoğlu uzun süreden beri Kadıköy'deki Pür Records'ı, Pür Stüdyolarını yürütüyordu. Halen de Pür Records devam ediyor. Ama Ayvalık'taki bu büyük, keyifli, özenle, uzun sürede keyifle yapılmış yerleşkeyi görmeyenlerin en yakın zamanda görmelerini öneriyoruz. Şimdi burası bir kayıt stüdyosu ama yalnız bir kayıt stüdyosu değil. Müziği dinlemek, paylaşmak, canlı olarak icra etmek, kaydetmek için yapılmış ve çevresine örülmüş başka türlü konaklamanın, yemenin, içmenin, dinlenmenin, manzaranın keyfini çıkarmanın çeşitli imkanlarında olduğu bir yerleşkedeyiz. Cunda'nın da tam kalbindeyiz, değil mi?
4: Evet, zaten siz hepsini anlattınız. Sanırım programı bunda bitirebiliriz diye. Şimdi şöyle, Pür Cunda'da

0: yapmaya, işte ilk birkaç odamızda misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Arkasından da Nisan aylarının sonu gibi artık bütün tesisimiz çalışır hale geldi. Bütün tesis derken ne demek istediğimi isterseniz şöyle dinleyicilerinize çok kısa bir özetleyeyim. Pürcün'de birkaç iş modelinin aynı anda bir kompleks içinde vücuda girdiği bir yer. Beş tane kayıt stüdyomuz var. Bu kayıt stüdyolarımızda karakterleri birbirinden çok farklı işler yapılabiliyor. Bir rock band kaydından tutun da bir klasik müzik ansiyonuna kadar, işte mix işlerinden mastering işlerine kadar, Dolby Atmos kayıtlarından Dolby Atmos mix ve masteringine kadar, aklınıza gelen neredeyse şu anda müzik kayıtları içinde dünyada var olan bütün imkanların tamamı burada Cunda Adası'nda sahilde suyun 10 metre altında mevcut. Onun dışında kayıt stüdyolarımızın dışında bir butik otelimiz var. Gelen hem müzisyenlere burada kalmalarını sağlayan hem de normal müşterilerimize açık olan, misafirlerimize açık olan bir otelimiz var. 12 odamız var. Otelimizin aynı zamanda bir de bir hoş olduğunu düşündüğümüz bir restoranı var. Bir plajımız var. Böylece müzik yapma deneyimini sadece bir stüdyonun duvarları arasına sıkıştırmayıp aynı zamanda bunu bir toplu deneyime çevirerek müzisyen arkadaşlarımızın veya müzikseverlerin veya sadece bizi sevenlerin, burada olmak isteyenlerin çok 360 derece bir deneyimi yaşayabileceği bir ortam hazırladık. Burası ne tek bir stüdyo, ne tek bir otel, ne tek bir restoran. Hepsinin birbirine destek olduğu, bir araya geldiği bir yer.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Zaten tam da bu programda bunu konuşmak istiyorum. Burası bir sadece kayıt stüdyosu, bir temel fonksiyonla işlevlendirilmiş bir mekan değil. Bir müzik mekanı, müzikle yaşayan, içinde müzik üretilen, kaydedilen, dinlenen ve kendisi böyle müzikle hemhal olan. Çünkü siz de hem müzisyensiniz hem bu işi profesyonel olarak yapmanın yanı sıra da iyi bir dinleyici olduğunuzda ben birlikte geçirdiğimiz zaman içinde oldukça yakından gözlemleme fırsatı buldum. Ya, müziği bu kadar seven bir insan olarak, bir işveren olarak da böyle bir yapı yapmanızın hikayesini de ben çok merak ediyorum. Ne hayal ettiniz? Burası nasıl müzikle işleyen, hemhal olan bir mekan? Biraz onu dinleyelim sizden.
0: Tabii. Şimdi Pürcünda'nın ilk fikri ve hikayesi aslında benim neredeyse çocukluk dönemlerime denk düşüyor. Ben hep hayallerimde gitar çalabildiğim, aynı zamanda havanın sıcak olduğu, o yaşların getirdiği hormonlarla etrafta birçok bikinili kızların olduğu bir hayal içindeydim 14-15 yaşındayken. Sonra tabii bu işin espri kısmı ama İstanbul'daki stüdyolarımızı açıp misafirlerimizle, müzisyenlerle ne şekilde bir interaksiyon içinde olduğumuzu görünce ve ne kadar güzel müziklerin çok telaşsız bir şekilde, çok keyifli bir şekilde var olmaya başladığını gördüğümüzde aslında müzik yapma deneyimini bu bahsettiğimiz diğer onu destekleyen faktörlerle birleştirince işte yemekleriyle, kalmasıyla, işte eve geri dönmek zorunda olmamasıyla, plajda dinlenmesiyle vesairesiyle bunun çok kıymetli olabileceğini hissettik. Aynı zamanda da bunun pek bir örneğinin olmadığını da aslında fark ettik. Bundan 80'li yıllara, 70'li yılların sonlarına doğru gittiğinizde dünyada aslında bu residential recording studio kavramı, yani hem müziğinizi kaydedip hem de gidip orada kaldığınız stüdyolar çok rağbet görüyordu. Bunların en önemli sebeplerinden bir tanesi o dönemde teknoloji ancak büyük stüdyolarda müziğin yapılmasına el veriyordu. Ve büyük stüdyoları da çeşitli sebeplerle büyük şehirlerden çıkartmak o dönemki müzisyenler için, prodüktörler için çok çekici bir fikirdi. Bunun bize ilk ilham veren modellerinden bir tanesi Air Montserrat stüdyoları aslında oldu. Air Montserrat stüdyo

0: Yolları George Martin'in, yani bu 5. Beatle diye tabir edilen prodüktörün, Beatles çok başarılı olduktan sonra ve İngiltere'de de bir takım vergi kanunları onları çok sıkıştırmaya başladığı noktada Karayipler'de bir adaya gidip bu adada bir stüdyo hayal etmesiyle başlayan, o dönemin imkansızlıklarıyla böyle çok inanılmaz bir ortam yarattıkları, bir eski bir oteli bir müzik mabedine çevirdikleri bir hikaye aslında. Bu Air Montserrat hikayesini ben dinlediğimde çok etkilendim bundan. Çok kendime, benim ruhuma çok yakın olduğunu hissettim. Ve bunun benzeri bir şeyin bizim coğrafyamızda, Cunda Adası gibi bir yerde yapılabileceği gibi bir kanaate kapıldım. Arkasından da işte bol bol çalışarak bugünlere geldik hep beraber.
1: Evet, uzun 7 yıla yayılan bir planlama, demlenme, fermente olma evresi olduğundan çok bahsetmiştiniz. Burası bir Sour Studio tasarımı yapısı. İnanç Eray'a, Pınar Güvenç'e selamlarımızı gönderelim. Evet. Kendileri ABD'de oldukları için ve bizim de buradaki kısıtlı vaktimizdeki saat farkından ötürü bu kaydı beraber kıtalar arası yapamıyoruz. Ama belki kendileriyle ufak bir kayıt alıp da eklemeyi de düşünüyoruz. Buradan da çok selamlarımızı ve tebriklerimizi iletelim onlara. Yollarınız nasıl kesişti? Siz bu aklınızdaki fikri nasıl anlattınız? Bazen bunların söze, yazıya, hatta projeye dökülmesi de zordur. Eminim yolda da birçok şey değişmiştir. Zamanımız da var, konuşacağız da onları.
0: Tabii. Şöyle, inançla yollarımız 2018 yılı itibariyle kesişti aslında. Ve biz inançla sohbetlere başladığımızda, ben inançın hem geçmiş tecrübelerinde hem de gelecekle ilgili yapmak istedikleri hayallerini, planlarını dinlediğimde kendisini de aşağı yukarı benim kadar zırdeli olduğuna kanaat getirerek doğru mimarı bulduğumu düşündüm hep. Şimdi bu iş normal standart bir iş değil. Bu hem ticari manada hem de verilmesi gereken zaman ve efor manasında birçok zorluğu göze almanız gereken bir iş. Bu hem işveren tarafında, hem mimar tarafında, hem de işin içinde olan bütün paydaşlar, bütün mühendisler için geçerli bir konu. Dolayısıyla bizim bu işte özellikle inançla çok çok iyi anlaşmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi, tasarımın bu kadar zor olduğu bir işte, inancın yapmak istediklerinin aslında çok yaratıcı, çok özel, çok standartların ve normların dışında olup kendisini bir şekilde zamanla bağlamaya çalışmamasıydı. O özgür olma fikri ve bunu iyi olması için ne gerekiyorsa yapma fikrini ben inançta gördüğümde bu kadar norm dışı bir projenin için kendisinin çok doğru olduğuna kanaat getirdim. İyi ki de öyle yapmışız. İyi bir işbirliği olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi norm dışı bir proje deyince bazı soru işaretleri uyanabilir dinleyicilerin zihninde. Programın başında söylemiştim, şu an deniz seviyesinin 10 metre altında bir kayıt stüdyosunda bunu gerçekleştiriyoruz. Bir başka bakımlardan da malzeme kullanımları, çok üst düzey iyi bir ses sistemi kullanımına gayret etmeniz. Onun yanı sıra bu beton plakalardan bir kabuk sistemin aslında ahşap çatıların altında gizli bir mağara gibi stüdyoda karşımıza çıkması gibi Cunda Adası'ndan çok da beklemeyeceğimiz türden sürprizlerle dolu bir projedeyiz. Biraz böyle dinleyiciler, biz radyonun da imkanlarını kullanarak onları hayal etmeye davet edelim. Cunda Adası'na geliyorsunuz. Adanın doğu tarafında, hemen deniz kenarında bu yerleşke. Girdiğinizde üçgen çatılı, biraz nordik de esintili ahşaptan ve aynı zamanda da Ege taşlarından bir bir yapı karşılıyor. Denize doğru bakan, üçgen çatılarıyla denize açılan konaklama birimlerinin, çeşitli avluların ve yakında, çok yakından itibaren canlı konser etkinliklerinde olacağı tatlı bir deniz manzarasına açılan avludan ibaret bir yerleşke olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat sonrasında lobiye doğru girdiğinizde aşağıda birden böyle bir beton plakalardan amorf biçimli, çok ilginç, bembeyaz, ışıkla yıkanmış bir kuyu görüyorsunuz. Allah Allah, burası niye, nedir diye baktığınızda bir piyano görüyorsunuz aşağıda. Orası zaten stüdyonun, yani şu an bu kaydı yaptığımız yerin girişi. Aşağıya doğru indiğiniz zaman adeta bir kuyu gibi oldukça yüksek, 10-12 metre yüksekliğinde olduğunu tahmin ettiğim bir amorftan bir avluya giriyorsunuz. Beton plakalarla bu biçim sağlanmış. Dışarıdan ışık geliyor. Siz de dışarıyı görebiliyorsunuz ve 5 tane de kayıt stüdyosu var. Sizin de başta söylediğiniz gibi farklı özelliklerde. Şimdi buranın beyni, kalbi, sevgili Peter Snapper'a buradaki malzeme detaylarını ve nasıl bu stüdyoların ayrıştığını ya da nasıl bir Ar-Ge ile bu mekanların sağlandığını soracağım. Oraya gelmeden benim eksik bıraktığım ya da sizin eklemek istedikleriniz var mı mekana ilişkin? Kullanılan malzeme, taşlar?
0: Peter'a özellikle müzikal ve akustik tasarımı ile ilgili konuya girmeden önce, belki bu hani şu amorf beyaz dediğimiz şeyi böyle çok hızlı bir bahsetmekte yarar var. Bunlar döküm beton paneller aslında. 149 tane değişik panelin bir puzzle gibi bir araya getirilmesinden oluşuyor. Bu 149 panel için 149 kalıp yapıldı. Her biri farklı bir geometride. O kalıpların her birinden sadece bir panel çıktı. Çünkü hiçbir geometri, İnanç Bey sağ olsun, birbirini tekrarlamıyor. Arkasından bunları bir çok kıymetli profesör hocalarımızın, statik hocalarımızın bize yönlendirdiği şekilde bir iskelet yapı kuruldu. Arkasında bir çelik yapı kuruldu ve bu çelik yapının üzerine de bu beton paneller birer birer konuldu. Bunların her biri boyutlarına göre aşağı yukarı 550 ile 650 kilo arasında. Dolayısıyla bunu bütün bir alana yaydığınızı düşündüğünüzde, tavanlar, bütün duvarlar, bütün kolonlar gibi düşündüğünüzde oldukça karmaşık ve zor bir instalasyon işi var aslında orada. Tabii duvarların çok yüksek olması ve bu amorf yapının da üç boyutlu olarak oldukça kendini göstermesi sebebiyle de bizim arzu ettiğimiz, içine girildiğinde o çok sizin de hissettiğinizi tahmin ettiğim o güzel ve şaşırtıcı his oluşuyor. Biz o bölgeyi hem müzik stüdyolarımızın işte dinlenme alanı olarak kullanıyoruz. Ama aynı zamanda o bölge bizim için çok kıymetli bir anlamı daha var. O bölge bir dinleti alanı. Aşağı yukarı işte 85-90 dinleyiciyi orada toplayarak çok güzel küçük konserler, dinletiler yapabiliyoruz. Bir de tabii bu bölgenin amorf yapısı sebebiyle akustik olarak da tavanı çok yüksek olmasına rağmen çok güzel, çok ideal bir müzik oluşuyor orada. Oradan, bütün duvarlardan gelen yansımalar konserin çok büyülü bir hale gelmesine sebep oluyor. Ben buradan sonrasını, biraz daha teknik kısmını ve stüdyolarla ilgili kısmını biraz Peter'a aktarayım.
1: Evet, hoş geldiniz. Ayrıca ben sizi uzaklardan çok selam da getirdim. Çünkü Peter Snapper uzun süre Miami'de pek çok müzik dünyasından eşimiz, dostumuz, dinlediğimiz, tanıdığımız, konserine gittiğimiz isminde hocalığını da yapmış birisi. Bu anlam çok kıymetli çabalarınız var. Hem ben tebrik ederim. Stüdyolarda da pek çok farklı yerde sizin isminizi gördük, sizleri gördük. Şimdi burada Ayvalık'ta karşılaşmış olduk. Siz de epey emek vermişsiniz ve epey bir keşiflerle dolu maceranın sonunda bu stüdyolar çıkmış anlaşılan. Hoş geldiniz.
2: Hoş
1: ya da ben hoş geldim.
2: Ya öyle aslında. Ama çok teşekkür ederim. Valla ben 5,5 seneden beri bu projeyle katıldım. En baştan bir danışman olarak geldim. Çünkü Miam stüdyonun inşaat sürecinde her gün oradaydım. Aynı şekilde babacığım de. Ve o zaman planlara bakınca onu anlıyorum. Müzisyenim. Ama şu anda bir inşaat mühendisi oldum bu projeden sonra. Ama en baştan tabii ki burada oturdum. Zaten kontrol ettim. Her şey ölçüle doğru, malzemeyle doğru. Doğru bu alçıpan seçmek falan. Doğru o yoğunluk. Küçük şeyler ama önem kazanıyor. Ama Ondan sonra biz RGB'yle konuştum. Yani ve aslında vay, yani bir büyük bir imkanı var. Yani gerçek bir sanatsal bir kültürü oluşturabiliriz burada. Yani zaten sadece teknik olarak değil, sadece kayıt, mix, mastering onlar değil. Aslında bir müzikal, yani bu yaratıcı ya, yani önem veren bir yer kurabiliriz. Yani bir ethos yani kurmak istedim. Yani ve tabii ki RGB'nin aynı fikriydi. Ve o zaman ha, yani aslında yani belki akademik kariyerimi bırakabilirim yani bunu gerçekleştirmek için. Ve yani zaten öğrencilerim özlüyorum tabii ki, ama ben çok mutluyum yani, iyi ki geldim, teşekkür ederim RGB. Buradayken yani zaten harika bir akustik tasarım var. Anı stüdyolarından, Level Acoustic Design'dan, yani Chris ve Emily Walls, onlar yani müstesna yani akustisyenler. Ama planlar yani Türk yani işçiler için çok şeffaf değil diyebiliriz.
0: Çok naziksin Peter.
2: yani öyle düşündüm. Ama yani ama bu inşaat kültürleri o kadar farklı ki yani anlatamadım. Yani zaten çok şoka girdim. Sonra tamam, yani iyi ki buradayım. Yavaş yavaş öğrendim yani her ölçü. Tekrar kontrol etmem gerekiyor. Olsun. Yani böyle bir süreç oluşturduk ve özel malzemeleri yani işte bulmaya çalıştık. Onların çoğu genelde Türkiye'den aldık. Yani birkaç yer özel akustik kumaşları yani yurt dışından aldık. Yani çünkü zaten o Chris Walls'ın tasarımı yani çok akustik kumaşı kullanıyor. Ve şey bir barrier matting yani özel bir yoğun kumaş gibi bir materyal. Ondan yani şey yurt dışından almamız gerekiyordu. Ama onun dışında her şey Türkiye'den yani şey bulduk yani bir şekilde. Tabii ki yani kayıt malzemeleri, mikrofonlar tabii ki yani zaten bütün dünyadan yani topladık bunu. Ama ben hep yani her gün ben düşünüyorum, bak yani bu yer şimdi yani kaba inşaatta bile yani bu müstesna müzikten yani çıkartıyor. Evet, bir kültür oluşturdum ama müzik yapmak istedim. Yani zaten yani bu belki biraz skandal yani gibi, ama ben konservatuvardaydım. Yani o kültürü seviyorum. Yani ben ondan yani şey büyüdüm. Ama ben o zaman düşündüm yani hissettim. Valla bu yani en iyi arabesk yapmak isteyen birisi. Yani onunla çalışmak istiyorum. En iyi yani yüksek standartla, çok yani hırsla, fark etmez hangi tarz. Yani onu yapmak istedim. En iyisi olduğu kadar. Tabii ki yani herkes yani bir dahi olmayabilir. Ama yani o istek dipten yani onu aradım.
0: Burada mesela Peter'ın da söylediği gibi siz de hissediyorsunuzdur. Genelde hep bir tutku konusu var aslında burada. Tasarımda da tutku var, insanlarında da tutku var, planlarda da tutku var, çalışanlarında da var. Bu aslında yani müziğin dışında bizi çok birleştiren ortak özelliklerden bir tanesi. Zaten bu tip bir proje ancak insanlar hayatlarında bu kadar sebeplendirirse ve bunlar hepsi bir araya gelirse anlamlı bir şekilde formlanabiliyor. Bizim Peter'la birbirimizi bu şekilde bulup tamamlamamızın da en önemli sebeplerinden bir tanesi vasatlığa karşı olan rahatsızlığımız. Ve bunun herhangi bir coğrafyaya, herhangi bir pozisyona bağlı olduğunu düşünmüyoruz. Bunun hani çok daha insani bir manada vasatlıktan memnun değiliz ve bir takım şeyleri en iyisini yapmayı hayal edip en iyisini yapmak için de gayret sarf etmenin çok iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu stüdyo bu ruh halinin bir dışarı çıkmış hali aslında. Bu onun bir ürünü.
1: Zaten buranın sevgiyle, özenle, tutkuyla yapıldığı o kadar belli ki içeri girdiğiniz ilk andan itibaren bunu hissediyorsunuz. burada hani sizlerle de konuştuk. Zaten sizin de hep vurguladığınız, burası bizim yaşadığımız yer ve biz burada yaşarken bizim kendi hayatımıza girenler, çıkanlar, gelenler ve onların kendi hayatlarını da buraya taşıdıklarındaki o kendiliğindenlik, o organikliği biz burada kurmak istedik. Bravo. Diye ve o ama özenilmiş de bir yerden kurulan o kendiliğindenlik hali burada kendini çok hissettiriyor ve bunu sağlamak da zor bir şey. Belki de o yüzden işverenle de programı şu an yapıyoruz hani. Çünkü o kadar evet. işin içinde olup bir yandan kendi yaşam alanınızı da kuruyorsunuz.
0: Evet.
1: Onu da konuşuyorduk daha önce kayda girmeden. Bu zor da bir şey, insanın bu kadar içinde olduğu bir işe, bir hayata mesafelenmesi. Hani bu bir mimar için projesini çizdiği bir iş oluyor ama sizin Tabii. kendi hayatınızı kurmanız işte terzi sökük derler ya, biraz da zorluğu keyfi de orada ama zor gerçekten. Şimdi biraz daha o zaman biz stüdyoların nasıl kurgulandığını konuşmaya devam edelim. 5 stüdyo olduğundan bahsettik ama aşağıda bir fuayen dinleme alanı olarak da kurgulandığından bahsettik. Bu norm dışı diye tabir ettiğimiz amorf yapı, yani bunların her biri de bir tasarım problemine yaratıcı çözümler olarak geliyor değil mi? Çünkü ya burada çok böyle yüksek bir duvar oldu. Biz bu duvara ne yapalım? Sanat eseri mi koyalım derken bu form çıkmış değil mi? Nasıl
0: Aynen
1: oldu?
0: Öyle. Şimdi biz aslında tasarımımızı bitirdik. Çok da memnun ve emin yolda giderken kaba inşaat kendini göstermeye başlayınca, fiziksel olarak alanların içine girmeye başladığınızda hissettiğiniz şeyle ekranda gördüğünüz şeyin hissettirdiği şey aynı değil. Özellikle bu deminden beri hep bahsi geçen bu stüdyonun fuayesi olan kısımda girdiğimizde biz daha kaba inşaatken, hiçbir şey yokken, o aradaki yükseklik farkları, işte iki parçaya bölünmüş olması bize şeyi hissettirdi. Eğer biz oraya anlamlı ve kendi başına varlığı olacak, bir imza atacak bir şey yaratamazsak çok çirkin dev gibi bir duvarımız olacaktı. Arkasından işte inançla oturup çalışmaya başladık, fikir yürütmeye başladık ve İnanç'ın bundan önceki tecrübelerinde benzer iki boyutlu duvarları üç boyutlu hale getirmesi, özellikle Zaha Hadid'le birlikte geçirdiği yıllarda filan, oradan gösterdiği örnekler, benim sonra işte eşim Özlem'le birlikte gidip o örnekleri yerinde görmem işte falan derken şeyi fark ettik. Yani biz zaten suyun altındayız. Böyle ses dalgalarıyla uğraşıyoruz. Dolayısıyla duvarın dalgalanması fikri ve birdenbire iki boyutludan üç boyutluya bize doğru morf etmesi fikri, evrilmesi fikri bize çok çekici geldi. İnançla sağ olsun oraya çok güzel bir form yarattı. İlk önce aslında biz karşımızdaki büyük duvar için bunu hayal etmiştik. Yani sanki böyle bir tek sanat eseri gibi düşünmüştük bunu. Sonra onu oraya koymayı hayal edip, yani tasarımda görüp fiziksel mekana girdiğimizde bu sefer bende bir eksiklik hissi uyandı. Çünkü o kadar baskın ve güzel bir şey olacaktı ki, ama eğer içinde olduğumuz diğer yüzeylerle birleşmeseydi, yani tavanla, kolonlarla, diğer kısımlarla aynı şekilde böyle bir akışkan bir şekilde birleşmeseydi, sanki bir duvar enstalasyonuna dönüşecekti. Biz de orayı bir duvar enstalasyonu gibi değil de sanki içine girilen böyle bir koza gibi hissettirsin istedik hep. Yani yukarıdan aşağı inildiğinde bambaşka bir dünyaya girdiğinizi, başka bir iş yapmaya oraya adım attığınızı, daha stüdyolara girmeden fuayesinde yürürken o hisse kapılmasını çok istiyorduk. Sanırım makul bir sonuç aldık diye düşünüyorum. Ama tabii şöyle bazı küçük problemler ortaya çıktı. Biz tasarımı bitirdiğimizde yani her biri 550-650 kilo bandında olan 149 tane paneli binanın içine sokacağımızı tabii düşünmemiştik. Buna bağlı olarak da binanın yük taşıma kapasitesi, statik hesapları tekrar oturuldu. Her şey baştan yapıldı filan falan. Şu anda tahmin ediyorum Ayvalık ve Ege bölgesinin en güvenli ve en sağlam binasının içinde olabiliriz. Tabii bu hem parasal manada hem de aynı zamanda zaman manasında bizi geri attı. Doğrudur. Ama ben yine de iyi ki yapmışız diye düşünüyorum. Bu binaya hem bugün hem de gelecekte kıymet katacağını düşünüyorum.
1: Evet, bir de fotoğraflarında da oldukça akılda kalıcı, etkileyici. Aa, bu stüdyo neresi? Ha, tamam, burası burasıymış diye böyle bir hani imza görünüş olduğunu da söyleyebiliriz. Bir diğeri de ahşap üçgen çatılar dediğiniz gibi, evet. Ki zaten sizin logonuzda da tatlı bir selam da var o forma. Dışarıdan ayrı, içeriden ayrı ama her buradaki çözümün bir tasarım problemine yaratıcı ve bir yandan da eldeki imkanlarla ve çok da zaman ve enerji de kaybetmeden verilmiş cevaplar olduğunu zaten biliyoruz. Bu denizin altında olma meselesi. Şimdi bir yandan da belli metrekarelerde inşaat yapabiliyorsunuz ama belli ihtiyaçlarınız var. Stüdyoyu denizin altına taşımak başka türlü, hele ki bu kadar kıymetli elektronik eşyalarla dolu olan ve 5 stüdyonun yani ciddi bir alanın da olduğu düşünüldüğü zaman bu büyük bir aslında yeni tasarım yaklaşımını da gerektiriyor, değil mi?
0: Çok doğru. Şimdi suyun altında olmak, biz çünkü denizin direkt yanındayız, üzerindeyiz. Yani evet, sahilin üzerinde yerimiz. Suyun altına girmenin birkaç tane konusu var. Bunlardan bir tanesi, birincisi, bir kere bunun inşaatla alakalı zorlukları. Yani çok büyük bir derinliğin içine girip onun içine hiçbir şekilde nemin asla giremeyeceği bir şekilde bir tasarım yapmanız ve bunu yaptığınız tasarımı da hayata geçirmeniz gerekiyor. Bu gerçekten çok büyük ustalık isteyen ve çok büyük sabır isteyen bir şey. Aynı şekilde ya binanın yaşama şekline de bakarsanız, misafirlerimiz geldiği zaman işte dışarıdan sadece böyle iki katlı taş ve ahşap binalar görüyorlar. Buranın o naifliğini bozmayacak şekilde. Ve bu dışarıda işte güneşin altında aydınlık bir yerdeyiz. Gittikçe aşağıya doğru indikçe, bir manada işte Dante'nin infernosu gibi farklı layer'lara doğru inmeye başladığımızda hayatımız formlanmaya başlıyor, değişmeye başlıyor. Bunun şu manada söylüyorum, binayı deneyimlerken aynı zamanda psikolojik olarak da farklı formlardan ve farklı aşamalardan geçiyoruz. Bunu gelen müzisyen arkadaşlarımız, başka misafirlerimiz hep bize bunu anlatıyorlar ve bu bir şaşırma parametresi ekliyor deneyime. Herhangi bir deneyime pozitif bir şaşırma parametresi eklediğiniz anda o metanın ilginçliğini ve beğenilme ihtimalini çok arttırıyorsunuz aslında. Buradaki bu Cunda'da olması, suyun altında olması, işte bir takım diğer faktörleriyle birlikte yapılmış makul olan işin de bir şaşırma parametresiyle de birleşmiş olması böyle bir sonuç veriyor bizlere.
1: Evet ve bu fuayeden 5 stüdyonun her birinde teker teker gezdikçe de bu şaşırma faktörü artarak devam ediyor ve biz kendi aramızda stüdyoları gezdikten sonra epey şaşırdık ve gülüştük. Hani müzik dinlemek böyle bir eğlenmiş bedensel ve duyusal anlamda. Eğer öyleyse hani bizim evde dinlediğimiz nasıl bir müzik dinleme deneyimi ne oturuyor diye epeyce şaşırmışlığımız oldu. Şunu da söyleyelim, sizin epeyce uluslararası anlamda bilinen, kullanılan bir aynı zamanda ses sistemi ve hoparlörler markanız da olduğu için aslında bu işe de aşina olduğunuzu söylemem gerekir ve bu sistemleri de kullanarak bu stüdyoları yapıyorsunuz. 5 stüdyonun imkanları, mekansal özellikleri, alınabilecek kayıtların çıktıları farklı değil mi sevgili Peter Snapper'dan? Biz bunun detaylarını dinleyebilir miyiz?
2: Yani zaten en sevdiğim şey, çok aslında çok sevdiğim şey var yani, ama yani birisi var yani zaten bütün yani şey yaratıcılık, yani şey seviyeler diyelim. Yani zaten biz en baştan o yani orijinal kırıntılar, yani çekirdekler, fikirler nasıl büyüyor? Yani şey bir iki yerimiz var. Özellikle bir stüdyo, bütün yani vintage synthler. Yani biz zaten sadece yani mesela enstrümanlara dokunmak istiyorum. Yani çalmak istiyorum. Yani ve her müzisyen öyle yani yakın bir şey hissediyor. Yani o zaman o yani o doğum, sanatsal doğum yeri, bu çok yani acayip bir şey. Ama yani zaten o standart stüdyo yani şey mimarlık yani şey tasarım değil. Ve diğerler yani şey teker teker yani bir mix stüdyosu var. Yani şimdi biz Studio B'deyiz. Harika yani şey bir collaboration, yani collaboration Türkçe'de yani affedersiniz.
1: İşbirliği.
2: İşbirliği o kadar. Yani Yani bir yer ve hem de hücum kayrı yapabiliriz. Yani şu anda bir grupta oturuyoruz. Yani ve yani bu doğru. Yani zaten bir şeyler mümkün. Yani zaten o hep sanatsal fırsatları yani hissetmek kursal.
1: Şimdi hiç bilmeyen dinleyiciler için biraz daha açabilir misiniz? 5 farklı stüdyo olduğu ve bunların farklı biçimlerde müzik kaydetmeye elverişli ve farklı büyüklüklerde olduğundan bahsettik. Hı hı. Bu niçin gerekli? Hangi stüdyo ne için kullanılıyor? Okay. Çok aşina olmayan birine biraz daha açıklayarak
2: tabii,
1: anlatır mısınız?
2: Seve seve. Tamam. D stüdyomuz yani ve C stüdyomuz ikisi en küçük. D stüdyo yani bu vintage synthler yani enstrümanlar, klasik enstrümanlar bir kompozisyon, bestecilik yani düzenlemeler yani zaten provalar yani sadece yaratıcılık için aynı zamanda production olacak. Yani bu synthler acayip yani güçlü ve renkleri yani ilham verici. Yani o zaman projeler başlıyor orada ama mixte yapar, yani editing yapar yani aslında tamam yani bir stüdyo. O zaman ama onun özel yani yetenekleri yaratıcılık tarafında. J stüdyomuz yani o da biraz küçük ama harika bir mix stüdyo. Yani zaten en çok in the box yani ve çok hızlı control surface'lere acayip hoparlör. Ya hoparlör konusu yani gelecek eminim. yani ve ya biraz o yani edit, mix aşamalara odaklanabiliriz. B stüdyodayız. Yani bu bir Joker stüdyosu. Yani zaten kayıt, yani hücum kaydı olabilir, provalar mümkün. Yani zaten brainstorming, songwriting, yani workshoplar. Yani bu çok yani esnek bir yer. Yani overdubs, gitarlar, yani zaten davul, vokal odaları var. Yani zaten ne gerekiyor? Yani çok büyük değilse burada yapabiliriz B stüdyosunda. Tabii ki güzel monitoring, küçük SSL mikser. Ama en çok hissiyat önemli. Yani ben burada çok rahat, kendimi çok rahat hissediyorum. Misafirler, müzisyenler aynı şey diyorlar. Yani çok açıkça çok mutluydum. Çok hoşuma gitti. Müzisyenler yani şey rahat hissederse tamam işimiz bitti. Bitti değil ama yani güzel bir başlangıç. Ya her şey müzisyenler için yapıyoruz. Yani ve rahatsa yani ve biraz ilham verici bir şey ilham verilen şeyler varsa yani her şey mümkün bence.
1: Evet, yani bir böyle kapalı black box gibi değil, her birinde farklılaştırdığınız ve başka türlü ihtiyaçlara da yanıt verebilen ve esnek mekanlar olarak
2: aynen,
1: kurgulamışsınız.
2: Ederim,
1: hani
2: evet,
1: bir
2: evet,
1: büyük
2: öyle.
1: Stüdyo, bir küçük stüdyo gibi bir format olmasına alışkınız ama burada daha farklı da bir konfigürasyon olduğu için bu soruyu
2: evet.
1: Sormayı önemsedim. Bir de çok sürprizli, çok enteresan bir büyük stüdyonuz var. Onu da biraz anlatır mısınız?
2: Evet. Bu yani ton master'ım yani bu ses mühendisliği ve prodüktörlüğüm yani bir rüya gibi. Ya zaten büyük bir oda ama onun akustik karakteri çok yani çok esnek. Yani bir klasik müzik için yani çok uygun ama aynı zamanda rock müzik için çok uygun. Yani duvarların karakteri değiştirebiliriz. Tavan yani şey panelleri yani karbon fibre bile yani kullanıyoruz ondan. Yani çok parlak, çok kontrollü olabilir. Ve yani şey biz secret weapon'ımız yani bir hamamımız yani hamam şey reverb odamız. Yani o en güzel şey benim perspektifimden o kapı kayıt yerine açılıyor. O zaman tabii ki yani gerçekten hamam taşla üretilmiş yani o çok çok canlı bir enerji veriyor. Yani ve herkes kolay kolay girebilir. Solistler orada söyleyebilir. Yani zaten çok açık herkese ve gerçekten ilham verici bir yer. İnsanlar farklı söylüyor. Orada yani çünkü biliyoruz yani zaten müzikal performanslar onun yani ortama göre çıkar. O zaman o çok önemli. Ama sadece kapı açık bırakırsak bütün kayıtlar büyük orada yani etkisi var. Biraz dönüş, akustik dönüşü var ve piyanistler mesela o çok etkili diyorlar. Yani çünkü zaten biz yani en doğal yer klasik müzisyenler için diyelim konser salonunda. Yani herkes biliyor. O zaman biz o hissiyatı verebiliriz. Yani en çok yani şey o oradan o yansımalar gerçekten bir uzun yani akustik kuruğu var yani reverb'dan ve yani çok mutluyum.
1: Evet, evet inanılmaz. Bilmeyenler için biraz daha açıklamak da iyi olur. Burası büyükçe bir oda ve gizli bir kapıyı tırnak içinde açtığınız zaman yankı odası. Sizin hamam dediğiniz yani gerçekten hamam taşıyla döşeli 12-13 metre yükseklikte kuyu gibi bir oda olduğunu düşünün. Ve orası dediğiniz gibi bir yankı odası, reverb için kullanıyorsunuz. Ve başka türlü ses kayıtları ya da başka bir ortam sesi yaratmak için kullanılabiliyor. Şu benim kendi açımdan çok ilginç bir bedensel ve duyusal bir deneyimdi. Bir odanın içindesiniz, gözünüzü kapatın. Evet, bir stüdyodayız. Yani çok güzel yalıtılmış sesin oldu. Kapıyı açıp orada durduğunuz zaman ve gözünüzü kapattığınız zaman birdenbire bir opera salonuna ışınlanmış oluyorsunuz ve o benim için olağanüstü bir deneyimdi. Üç adım atıp gözünüzü kapattığınızda sanki bir odada değilsiniz de dev bir opera salonunun sahnesinden aynı sesi dinliyormuşsunuz gibi. Ha, bu kadar malzemeyle ve birkaç farklı akustik oyunla bu kadar büyük bir mekansal fark deneyimlemek beni çok çok şaşırttı açıkçası.
2: Evet ve tabii ki sadece klasik müzik değil. Yani davullar o yani reverb odasının yani şey kapının önünde bir metre gibi. Aman tanrım yani kusura bakmayın ama şey bu John Bonham yani Led Zeppelin davul sesleri hazır. Hazır. Yani ben çok agresif bir kick. Yani bazen onu istiyoruz. Yani zaten biz çok yani şey usul usul beyefendi müzik kaydetmiyoruz. Yani zaten her şey için açığız. Ve o da yani aslında RGB'yi biliyor. Yani onun müziğinde onu kullandık acayip. Yani şey perküsyon için.
1: Evet yani hem bir kuyu gibi bir yankı odası var. Bu kapıyı açtığınız zaman başka türlü ses almanız imkanlar dahilinde. Ama odayı adeta bir yapboz parçası gibi kurgulayarak kendi istediğiniz sese ulaşacağınız bir uzuv olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi biraz daha açıklayalım. Hareket eden paneller var. Hem tavanda hem de duvarlarda. Siz bu panelleri istediğiniz biçimde açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Paneller iki türlü. Elinizi çevirdiğiniz düşünün. Avucunuzun içi ya da parmaklarınızın üstünün başka malzemeyle kaplı olduğunu düşünün. Ve 16 tane miydi bu paneller?
0: Evet, aynen öyle. Tavan panelleri 16 tane. Onun dışında da yine hareketli paneller bütün 3 duvarımızın etrafında. Bunların şöyle bir özelliği var. Bu panellerin tamamının ve duvarların iki tane karakteri var. Bunlardan bir tanesi sesi absorbe ediyor, bir tanesi de sesi yansıtıyor. Biz orada kaydedilen müziğin karakterine göre, duyulmasını istediğimiz şekle göre, parlaklığına göre ya da odanın içinde oluşmasını istediğimiz, hayal ettiğimiz yankıların büyüklüğüne göre odayı fiziksel olarak büyütüyoruz veya küçültüyoruz. Bunları yaptığımız noktada da bir manada aslında bugün bilgisayar simülasyonlarında yapılan işleri biz bayağı bildiğiniz fiziksel panellerle yukarı kaldırarak, aşağı indirerek, bunlara açılar vererek, değişik malzemelerden yansımalarını sağlayarak odayı bir manada enstrüman gibi aslında Hı-hı. kullanıyoruz. Odayı, odanın parametreleri var bizim için. Bu demin Peter'ın da bahsettiği gibi birçok farklı müzik janrası için çok şaşırtıcı ve çok tatmin edici sonuçlar veriyor. Biraz da denemeye çok açık bir hale getiriyor kayıt prosesini. Yani sadece benim önümde notalarım var, ne enstrümanımı çalacağımı biliyorumdan çıkıyor. O odanın size geri verdiği seslerle sizin enstrümanınız veya sesinizle olan interaksiyonunuz o odanın içinde yeniden şekillendiği için sizin zaman zaman çalma şeklinizi değiştiriyor. Perform etme şeklinizi, davranış paterninizi, söyleme ruh halinizi bile değiştirebiliyor. Yani bir manada sanatçıyla birlikte o da oradaki üretime bir katkı sağlamış oluyor, bir etki sağlamış oluyor.
1: Evet tam yani materyal bir yerden mekanın kendisinin müzik üretimine katılması. O zaman da mekan bir konteyner olmaktan çıkıyor dediğiniz gibi. Müzik yapımının icrasının, kaydının kendisine müdahil olan bir aktör olmaya başlıyor. Evet. Burada o da çok tatlı. Belki hani sonuna doğru onunla ilgili de birkaç fikrinizi sorabilirim. Bu kayda girmeden önce de sohbet ederken konuştuk. Stüdyolara hala ihtiyaç var mı? Özellikle pandemi zamanında bu çok konuşuldu. Herkes evine çok da erişilebilir oldu. Örneğin tabii, bu tür bilgisayar programları, enstrüman sesleri. Sizin bahsettiğiniz örneğin panelleri çevirerek, ki bunlar büyük bir metreden daha fazla uzunluğu olan ve 16 civarında, doğru, panelden bahsediyoruz. Evet. Hani bunlar büyük de parçalar. Hani yapması da her türlü emek isteyen, masraflı da parçalar. Ama bilgisayar programıyla bunu çok rahat yapabiliyorsunuz. Yapay zeka, müzik, bizim radyomuzun da başka programlarında çok tartışılıyor bu mesele. Ama insanı insan yapan şey bir grup müzisyenin bir araya gelmesi ve o kaydı yapması mı? Halen bunlara ihtiyaç var mı? Ya, Erci Bey, bunları programda da yapardık. Şimdi bunun için kocaman oda yaptık. Elbette böyle bir şeyin geçerli yok, ama sizce neden hala önemli bu tür stüdyoların varlığı?
0: Şöyle, buradaki stüdyoların varlığı temel olarak müzik yapmak için önemli değil artık, sizin dediğiniz gibi. Bu stüdyolar ve işte özellikle Pür'ün özelinde stüdyolara bağlı işte diğer yaşam alanlarının tamamı aslında gittikçe yalnızlaşmaya başlayan bu modern hayatın tekrar kolektif bir insan deneyimine müzikle birlikte, müziğin etkisiyle, müziğin platformunda dönmesi için bunlar bahaneler aslında. Bunu hiç yapmak zorunda değildik, değiliz. Olmasa da olur. Ama nasıl bu olmasaydı işte bu dört insan bugün burada bu sohbeti yapmıyor olurduk. Bizi dinleyen yüzlerce, binlerce kişi bunun enteresan olduğunu düşünmezdi. İşte belki biz işte Peter'la birlikte kendimiz yalnız odalarımızda AI'la bir şey kaydetmeye çalışıyor olurduk. İşte siz de işte bir yerde başka bir şey yapıyor olurdunuz. Bu bunun gibi. Bu insan interaksiyonuna sebep olma ve sebep olduğunuz şeyin de bir sanat formu olarak insanlara bir umut verme pozisyonu aslında. Biz burada silah olarak müziği kullanıyoruz aslında, öyle düşünebilirsiniz. Bu böyle bir perspektifim var benim. Yoksa aksi takdirde dediğim gibi gerçekten burası çok kötü bir yatırım, bir iş adamı perspektifinden. Yani bu şu anda yapılmaması gereken bir yatırımın içinde oturuyoruz hep beraber. Matematiksel olarak ve finansal olarak hiçbir mantığı yok bu işin. Bu tamamen başka bir şeye yatırım yapıyorsunuz bu işi yaparken. Hayata, işte insanlara, insanların bundan umut duyma ihtimaline, işte güzel müzik yapmaya, karşılıklı müzisyenlerin küçücük bir odada bunu yapmak yerine birlikte tekrar yaratmayı hatırlayıp bunları deneyimlemesine falan. Bunun sebebi bu.
1: Çok güzel. Şimdi Peter Hocam, onca sene çalıştınız, nice müzisyen ya da müzik profesyoneli yetiştirdiniz. Siz nasıl görüyorsunuz bu yapay zeka ve kendin yapın kolaylaşması çağında bu tür mekanların sürdürülebilirliği ya da sürekliliğini?
2: Ya zaten bazı konular süper bir şey. Ben yani onun karşısı değilim. Hı hı. Fakat yani aslında ben çok iyimserim. Neden? Neyi özen... Yani veriyoruz. Yani şeyler, yani AI, yani yapmayan şeyler, mantıksız, deli şeyler. Yani o yüzden aslında yaratıcılık perspektifinden aslında AI doğru yöne yönlendiriyor. Ya tabii ki insanlar çok vasat şeyler yapar, ama böyle bir yer, yani böyle bir yer yeri var. Yani mesela biz çok müzisyen. Yani ben anlatıyorum, yani şey bu büyük kayıt orası ne mümkün. Yani ona evet ya zaten, ama belki gerek yok. Girince, yani onu hissedince ben gösteriyorum. Ha, aslında bunu yapabiliriz. Bak orası söylemek istiyorum. Yani ve ha nasıl, yani belki bu müzisyen burada koyuyoruz. Orada. Yani ve zaten direkt o yer, yani direkt ilham veriyor. Yani ve bana geliyor en baştan, ben sürekli tahmin ettim. Ha, bu duvarla yani böyle bir değişiklik nasıl kullanabiliriz? Öyle kullanabiliriz. Hı hı. Ve en güzel şey, çok dediğim gibi çok en güzel şey var. Biz çok yani o çok baştan beri düşündük. O zaman çok hızlı denebiliriz. Ya zaten çünkü zaten o orijinal enerji yani bu kayıtta müzisyenler giriyor ve belki bir saatimiz var. Yani şeyle denemek için. Bazı müzisyenler daha çok süper ama bir saat. Yani o zaman o orada her şey çok çabuk değiştirebiliriz. Ha, belki bu parça için yani tavan çok çok alçak olsun. Yani oldu. Yani o zaman düşün yani zaten bir prodüktör. Yani mesela davul, özel bir davul sesi arıyoruz. Yani biraz canlı ama biraz kontrollü. O zaman davul çalıyor. Aynı zamanda tavan yani şey indiriyor. Yani ve prodüktör soruyoruz. Ne, bu mu? Ne kadar mı? Daha fazla oldu. Yani ve o yani ideal bir ses. Yani ama sadece öyle bir stüdyodan yani kaynaklanabilir. Yani biliyorum cevabım çok yani değişik yere gitti. Ama yani zaten ama bağlı bence benim tuhaf beynimde belki olabilir. yani yaratıcılık yani ve gerçekten beslenebilirsek yani o yani AI bir soru değil. Yani belki şey dünyanın yani devam ettiğin yani o olabilir ama müzikal yani zamanla gösterecek yani tabii ki daha slick olacak ama eğer large language model'dan kaynaklanırsa gerçek yani şey ilham yaratıcılık yok.
1: Evet ve burası gibi mekanların insanların bir araya gelmesi, birbirinden öğrenmesi, beslenmesi, denemesi, yanılması, tekrar denemesi, başka bir şey denemesi, bir şey keşfetmesi, orada gördüğü bir şeyden etkilenip yeni bir şey üretmeye devam etmesi ve siz çok güzel söylediniz, umut vermesi. Yani böyle bir gündemde, böyle bir dünyada ihtiyacımız var böyle birlikteliklere, karşılaşmalara ya da üretmeye, iyi şeyler yapmaya, devam etmeye dair cesaret bulmaya diyeyim. Aynen. Ve teşekkür edeyim. Ben dinlemeye doyamadım ama biraz da burada üretilmiş parçaları da dinleyerek kapatalım dilerseniz ve Pure Sessions'tan da bahsedelim dilerseniz. Evet. Kimlerin yolu buraya gelmiş, kimler geçmiş derseniz pek çok müzisyen gelip aslında hiç aklında yokken albüm kaydedip çıkanlar olmuş bizim sizlerden dinlediğimiz daha önceki hikayelerden. Burada kaydedilmiş albümlerden bir parçaya kulak verelim, kapatalım. Ama ondan öncesinde hem eklemek istedikleriniz var mı diye ben size sorayım. Hem de belki Pure Live Sessions'tan da bahsetmek istersiniz.
0: Tabii. Burada deminden beri işte bu son bölümde özellikle konuştuğumuz ana konulardan bir tanesi olarak canlı kayıtların, hücum kayıtlarının yapılması, müzisyenlerin birbiriyle aynı anda interaksiyon içinde olarak kayda girmesi, neredeyse yaptığımız kayıtların janrasından bağımsız olarak çok temel bir ortak özelliği oldu. Buraya bizlere gelip kayıtları yapan müzisyen dostlarımız genel olarak hep eğilimleri ve ilhamları aynı anda birbirleriyle interaksiyon içindeki parçalarını çalmak, o şekilde icra etmek ve kaydı neredeyse editsiz yapmak, olabildiğince hiç dokunmadan o anı yakalamak üzerine bir eğilimde oldular. Bu çok sevgili dostumuz, büyük maestro müzisyen Fazıl Say'dan tutun. Aynı şekilde yine çok sevdiğimiz dostlarımız, Türkiye'nin en büyük ünlü rock gruplarından Duman'ın ne kadar büyük bir spektrum içinde çok benzer davranış paternleri gördük. Her birinde o andaki sanatçılar arasındaki iletişimin de kayda ne kadar büyük bir enerji olarak ve ne kadar bir perdesiz böyle tüylerinizi diken diken edecek şekilde yansıdığını gördük. Ben çok uzun yıllardır Peter kadar olmasa da yani hep kayıtların müziğin içindeyim. Türkiye'de yüzlerce binlerce kaydın içinde oldum. Burada odada olan, kayıt esnasında odada olan müziğin enerjisinin kayıt medyasına bu kadar katıksız yansıdığı çok az şeyim oldu, deneyimim oldu bugüne kadar. Burada bunları tekrar edebilerek farklı canlılarda görmek de beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden bence biz bugün bu iki bahsettiğimiz kayıttan iki parça çalalım. Bir tanesi Fazıl Say'ın son albümünden bir eser seçelim. Bir de Duman'la birlikte yaptığımız Pürcün The Live Sessions'dan bir eser seçelim isterseniz.
1: Harika. Parçaların hepsini dinlemeye süremiz yetmeyebilir ama kısaca bir kulak verelim. Biz dinleyenler de Cunda'nın Poyraz'ını, Dalgas'ını, Kum'unu belki birazcık yoklayarak keşfedebilirler burada kaydedilmiş iki albümden. Çok çok teşekkürler. Siz dinlemeye doyamadım. Hem de beni konuk ettiniz bu kaydı sizin stüdyolarınızda yapmam için. Benim için de çok özel bir kayıt ve sohbet oldu. Sağ olun hem cömert bilgilere hem de misafirperverliğinize. Pür Cunda'da bu kaydı gerçekleştiriyoruz. Ayvalık'ta Cunda Adası'nda yer alan Pür Stüdyoları'nın hikayesini Erce Kaşlıoğlu ve Peter Snapper ile konuştuk. Çok teşekkürler beni konuk ettiğiniz için. Açık Mimarlığı dinlediniz. Şimdi burada kaydedilmiş iki parçaya kulak vereceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Very good spirit.
1: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Demirtaş Uygun'a teşekkür ederiz.
3: Kainatın
4: tüm
3: seslerine,
4: renklerine, titreşimlerine
3: Apaçık
4: Radyo.
3: Apaçık
4: Radyo.
3: Apaçık.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aysu Gündüzalp ve Gökhan Gündüzalp'e teşekkür ederiz.
5: Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Açık Radyo'nun herkese merhabalar. Saatlerimiz yine 12'yi gösteriyor. Güzel, sıcak bir perşembe günü. Öğle arası. Ben Yunus ve karşımda
1: Okan.
0: Yepyeni bir Funkmatik yayına hoş geldiniz diyor. Reklam başlıyoruz.
1: Merhabalar herkese tekrardan. 8. haftamıza geldik Yunus. Farkında
0: evet,
1: mısın?
0: Evet Okan, 8 hafta oldu. Funkmatik olarak Apaçık Radyo'da devam ediyoruz. Nasıldı haftan, nasıldı günlerin diye sorayım öncelikle sana.
1: Tabii her şey çok güzel. Geçen de bir konsere gittik birlikte zaten. Biliyorsun, evet. Gorillaz'a gittik.
0: Evet.
1: Biraz hayal kırıklığı ama aynı zamanda bir geçmişi yad etme, hoş oldu. O anlamda çok iyiydi.
0: Kesinlikle. Herkes bu şekilde söylüyor bu arada. Evet. Hani herkes çok kısa olduğunu ama öz olduğunu söylüyor.
1: Aynen öyle, aynen öyle.
0: Öyle bir deneyim oldu.
1: Evet, gayet güzeldi.
0: Onun haricinde devam ediyoruz diye düşünüyorum.
1: Aynen, devam. O zaman geçtiğimiz 7 hafta boyunca neler yaptığımıza bakalım, sonra devam edelim. 70'lerin disco toplarını konuştuk. 80'lerin drum machine'lerini konuştuk. Ondan sonra geçen hafta da Batı yakasının hip hop altyapılarını geride bıraktık. Şimdi bu hafta 90'lardayız.
0: Evet.
1: Elektronik müziğin ve grunge rock'ın dünyayı kasıp kavurduğu bir dönem yani aslında bu. Ama orada funk'ı yeniden dirilten o meşhur neo-funk akımını konuşacağız.
0: Aynen öyle. Bugün böyle rotamızda hani bir yandan İngiltere'nin kulüplerinden çıkıyoruz.

0: Böyle çocukken dinlediği Red Hot Chili Peppers'ı. İkisi tamamen çok farklı ve çok hani birbirinden uzak kıtalar, birisi Avrupa, birisi Amerika. Ama aynı yaklaşım, tavizsiz bir groove'la bize geliyor. Hani burada da zaten neo-funk'ın aslında tanımını görmüş oluyoruz. Hani gelişen teknolojiyle, gelişen terimlerle, gelişen akımlarla burada iki farklı kıtada olsa da ama aynı yaklaşımlarla, farklı perspektiflerle aynı noktada buluşuyoruz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. O zaman hiç uzatmadan devam edelim ve şarkılarımıza başlayalım Yunus. Şimdi İngiltere'den o meşhur yürüyen zeminli klipleriyle hepimizin beynine kazınan Jamiroquai efsanesini dinleyeceğiz. Virtual Insanity.
0: Şarkıyı ben çok seviyorum Okan.
1: Ben de çok severim.
0: Klibi de çok güzel. Aynen. Gerçekten aşırı
1: müthiş.
0: popüler bir klip. Herkes bunu böyle Instagram'da falan, böyle TikTok'ta ya da her platformda bunu yapıyorlar. Şu aralar tekrardan popülerliği arttı.
1: Evet.
0: Yani güzel oldu en azından. Güzel şarkı.
1: Müthiş bir şarkı.
0: Gelsin diyelim.
1: Gelsin diyelim. Sonra peşinden ama Los Angeles'a geçeceğiz. Oraya uçuş yapıyoruz ve Red Hot Chili Peppers'ın Punk Rock Manifestosu Give It Away ile enerjiyi tavana çıkaracağız. Şimdi gelsin.
0: Gelsin. We're living in. Let me tell ya.

0: Apaçık Radyo'da Funk Matik devam ediyor arkadaşlar. Anlayacağınız üzere Neo Funk'ı Jamiroquai ve Red Hot Chili Peppers üzerinden sizlerle buluşturuyoruz şu an. Give It Away 90'lardan Neo Funk dünyasının iki tutkutlu ile giriş yaptık aslında. Hem Jamiroquai hem Red Hot Chili Peppers. Okan, bir sorun var aslında kafamda dönen. Bunu hem sana hem de seyircilerimize sormak istiyorum. Bu iki grubun tarzı kadar solistlerin de dünyaları tamamen farklı değil mi ya?
1: Evet, evet, kesinlikle çok farklı. Aynen öyle. Bir kere JK kafasında o kocaman tüylü şapkalarla
0: çok işte, ikonik.
1: Aynen, çok, çok ikonik. Ayak oyunları, işte çevre dostu mesajlarıyla falan tam uzaylı disco çocuğu. Aynen. Yani. Ama diğer tarafta Anthony Kiedis ve Play var. Biliyorsun onlar da biraz da böyle vahşi canavarlar gibiler.
0: Aynen, yani. Aynen.
1: Hani sahnede duramıyorlar ve
0: hep oynuyorlar, çıtırıyorlar.
1: Evet. O yüzden mesela Give It Away şarkısının kayıtlarında Flea ve Kiedis mesela Bob Marley'in o tarzını ve punk'ın enerjisini birleştirip açgözlü olma, sahip olduklarını değil, işte felsefesini yansıtarak sert bir funk yapıyorlar.
0: Aynen, aynen. Zaten JK böyle Cosmic Girl'le bizi disco topu altına götürüyor. Hani orada kendimizi görüyoruz. Blok'ta da The Brand New Heavies'i ekledik ki İngiltere'deki o acid jazz ve işte kulüp kültürünün, funk kültürünün altyapısı iyice anlaşılsın diye onu koyduk. Burada da hani o iki sentezi görüyoruz işte. Hem İngiltere sentezi hem Amerika sentezini görüyoruz.
1: Aynen öyle. Şimdi tekrar o zaman Los Angeles'ın o sert ve köşeli funk basslarına dönelim. Lee'nin bas gitar tellerini resmen böyle kopardığı, canavarlık yaptığı dediğimiz parçalarına dönelim. Ardından da Jamiroquai'nin o meşhur bas yürüyüşüyle ders veren efsane şarkılarına geçelim.
0: Geçelim.

0: cidden wow. Çünkü Suck My Kiss ve hemen ardından Jamiroquai'den Space Cowboy dinledik. Bu iki şarkıdaki ikonik basslar inanılmaz. Resmen arkada mısırlar patlatıldı. Kesinlikle o böyle bassların böyle kütür kütür çalınması insana inanılmaz derecede mutlu ediyor. Yani o Glee gerçekten keza yine aynı şekilde Jamiroquai'daki basçı abimiz çok iyi çalıyorlar. E, bu arada Glee demişken yakın zamanda Flea'nin Tiny Desk'te bir konseri çıktı. Bilenler de Tiny Desk YouTube'dan izleyebilirler. Çok tatlı, çok güzel. Kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir çalışmamış aynen. Buradan tavsiye ederim. Bu iki omurganın hem Jamiroquai'dan hem de Red Hot Chili Peppers'tan böyle o dönemin iki dahisi olduğunu görebiliyoruz resmen bu dinlediğimiz şarkılarda.
1: Kesinlikle. Kesinlikle aynen öyle. İşte zaten Space Cowboy'da Stuart Zander çaldığı o efsane bir bas, akıcı bas yürüyüşü bugün hala müzik okullarında ders olarak okutuluyor Yunus yani aslında.
0: Mesela?
1: Buradan bir pay biçebiliriz aslında dinlemi. JK ile aralarındaki uyum zaten kesinlikle suçsuzdu. Yani sonra bazı olaylar oldu, ayrılmak zorunda kaldılar ama o güne kadar yaptıkları müzik müthişti, öyle söyleyelim. Devam edelim. Diğer tarafta da zaten Flea'nin Aeroplane'de çaldığı o funky slap bassları var.
0: İnanılmaz.
1: İnanılmaz, aynen öyle.
0: Gerçekten inanılmaz. Yani hani Mısırcılar çarşı... Neyse tamam, bunu şaka yapmayacağım ama...
1: Evet.
0: Gerçekten çok güzel. Kütür kütür bas çalıyor ve hali hazırda böyle Aeroplane demişken bununla alakalı çok tatlı bir hikaye var. O şarkının sonundaki çocuk korosu hikayesini burada anlatmak isterim aslında. O şarkı kaydedilirken Flea bir gün işte anaokuluna gidiyor işte kızını almaya. Ve kız arkadaşının sınıfındaki bütün insanları yani çocukları alıp stüdyoya getiriyor. Burada da hani o arkada duyduğumuz çocuk sesleri aslında Flea'nin kızının kreşten arkadaşları.
1: Müthiş bir... İyi oldu bizim için. Teşekkür ederiz.
0: Evet, yani tatlı bir
1: kuple oldu. Evet, tatlı. Çok tatlı. Aynen öyle. Şimdi o zaman programın aslında son virajına geliyoruz Yunus yine.
0: Gelelim.
1: Maalesef bu eğlenceli Perşembe gününü sonlarına yaklaşmak durumundayız. Şimdi Jamiroquai'nin o pürüzsüz havasından yavaş yavaş tekrar Red Hot Chili Peppers'ın o patlayıcı enerjisine doğru geçiş yapacağız.
0: Geçelim. Zaten bir öğle arası enerjiye de ihtiyacımız var.
1: Aynen öyle.

0: Apaçık Radyo'da 90'ların neofunk rüzgarını dinliyoruz Okan. Umarım bu sıcak bir perşembe günü öğlen saat 12 civarlarında güzel bir esinti oluyordur. Jamiroquai'la başladık All Right şarkısıyla. Akabinde Red Hot Chili Peppers'tan Around the World'u dinledik ve bu şarkıyla enerjiyi böyle zirveye taşıdık. Bu serüvende bu zamana kadar hani çok güzel bass riffler dinledik. Devasa, mükemmel, inanılmaz, ikonik bass akışlarını dinledik bu neo-funk açısından. Ve sen, ben ve dinleyiciler bence şeyin farkına varıyoruz. Rock ve funk bir araya geldiğinde aslında çok tehlikeli oluyor. Yani şey açısından tehlikeli oluyor burada. Ritmik, enerjik olarak çok güzel.
1: Aynen öyle Yunus. Zaten görüyorsun ki bu insanlar, bu gruplar devasa stadyumlarda konserler veriyorlar. Bunun açıklaması zaten senin az önce bahsettiğin şeylerin hepsi yani. O yüzden insanlar bağırıyor, çağırıyor ve güzel eğleniyorlar açıkçası.
0: Kesinlikle yani bu iki grubun enerjisi çok farklı.
1: Çok yüksek.
0: Kesinlikle. İnanılmaz yüksek. Kıpır kıpır yapıyor. Hani her ne kadar farklı cenahlardan gelse de sonuç olarak verdiği enerji hemen hemen aynı.
1: Öyle.
0: İnsanlarda hoplama zıplama isteği uyandırıyor.
1: Bu enerjiyi mesela Jamiroquai lüks spor arabalarla ve disco stringleriyle veriyor. O şekilde funk yapıyor ve bu enerjinin aynısını veriyor. Ama Chili Peppers da işin içine punk'ı sokuyor.
0: Kesinlikle.
1: Ve o terli sokak enerjisi.
0: Kesinlikle.
1: Bak, yani ama günün sonunda hep aynı şey.
0: Aynen öyle.
1: Müthiş bir enerji.
0: Aynen. Çok güzel bir serüven oldu Okan. Şöyle bakıyorum, yavaştan dükkanı kapatma vakti geliyor. Apaçık Radyolarında punk bakiye veda etme vakti yaklaşıyor. Hızlıca toparlayalım istersen Okan. Bu haftayı İngiliz ve Los Angeles arasındaki o muhteşem köprüyü, punk köprüsünü kurduk, gördük, dinledik ve şu an el sallama vakti geldi.
1: Evet.
0: Kapatırken Milenium'a damgasını vuran ve yerinizde duramayacağınız bir Jamiroquai klasiğiyle veda edeceğiz dinleyicilerimize.
1: O zaman bugünlük bizden bu kadar diyelim. Jamiroquai'nin o disco jazz dokunuşlu funk'ı ve Red Hot Chili Peppers'ın funk funk'ını dinledik. 90'ların neo-funk dirilişini konuştuk. Haftaya Funkmatik dinleyicileriyle tekrardan yayında görüşmek üzere.
0: Aynen. Haftaya yine farklı bir konuyla, yine aynı gün, aynı saat, Perşembe saat 12'de Funkmatik'te görüşmek üzere. Buradan bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Apaçık Radyo'ya teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok tatlı, cici bakın diyoruz.
1: Sevgiler.
0: Saygılar.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aysu Gündüzalp ve Gökhan Gündüzalp'e teşekkür ederiz.
1: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
2: Apaçık Radyo.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
3: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
4: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Lütfen şu pila çabak olur musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Seoul Express programına hoş geldiniz. Bu programda insanların Kore pop müziğine karşı gelen fikirlerinin sadece bir ön yargı olduğunu göstermeye çalışacağım. K-pop yani Kore pop müziği, Güney Kore'de ortaya çıkan ve günümüzde dünyanın birçok yerinde dinlenen bir müzik türü. Şarkılar genellikle Korece olsa da İngilizce sözler de sıkça kullanılmakta. K-pop, pop, rap, hip-hop, dans müziği ve R&B gibi farklı tarzları bir araya getirir. K-pop sanatçıları genellikle JYP, YG, SM ve HYBE gibi eğlence şirketlerine düzenlediği seçmelere katılarak kariyerlerine başlar. Başarılı olan adaylar stajyer olarak kabul edilir ve şarkı söyleme, dans, sahne performansı, dil eğitimi veya medya eğitimi gibi alanlarda uzun süre eğitim alırlar. Şirketler yeterince hazır olduklarına karar verdiklerinde stajyerleri bir grubun üyesi veya solo sanatçı olarak çıkış yaptırırlar. Çıkış yaptıktan sonra idoller müzik yayımlar, konserler verir, programlara katılır ve hayranları için çeşitli içerikler üretirler. Kariyerleri boyunca şirketleriyle yaptıkları sözleşmeler doğrultusunda çalışmaya devam ederler. Bazı durumlarda eğitim ve yaşam giderleri gibi masrafların karşılanması gerektiğinden kariyerlerin ilk yıllarında yüksek gelir elde etmeleri zor olabilir. Evet, eğitimle dedim çünkü bu sanatçılar arasında hala liseye giden, eğitimini bitirmemiş çocuklar da var. Buna rağmen başarılı olan idoller zamanla kariyerlerini geliştirerek uluslararası tanınırlığa ulaşabilirler. Parçalarımıza geçelim öyleyse. Bugünkü programımızdaki parçaların hepsi 2026 yılında çıkan şarkılar. Yani bu sene çıkan yeni şarkılar olacak. İlk parçamız için YG Entertainment'ın Canavar Çaylakları var. Karşınızda Baby Monster ve şarkıları Chum. Ruka, Frida, Asa, Ahyon, Rami, Rora ve Chikira olmak üzere 7 yetenekli üyeden oluşan bu harika kız grubu resmi çıkışlarını 27 Kasım 2023'te yaptı. Bahsi geçen bu enerjik parça grubun 4 Mayıs 2026'da yayımlanan ve büyük ses getiren EP'leri Chum'da yer alıyor. Şarkı özellikle TikTok ve Reels üzerindeki etkileyici dans koreografisi sayesinde kısa sürede dünya çapında viral olmayı başardı. Baby Monster'dan Chum geliyor.

Baby Monster grubundan Choom şarkısını dinledik. Şimdi de K-pop'un fütüristik kraliçelerine kulak veriyoruz. aespa'dan Lemonade. Karina, Giselle, Winter ve Ning Ning'den oluşan 4 kişilik bu popüler kız grubu Kasım 2020'deki çıkışlarından beri zirveden inmiyor. Baharatlı ve ferahlatıcı tınılara sahip bu şarkı, grubun 29 Mayıs 2026'da müzikseverlerle buluşan en yeni albümü Lemonade The Second Album'da yer alıyor. Şarkı, grubun ikonik cyberpunk estetiği ve akılda kalıcı nakaratıyla kısa sürede müzik listelerinin üst sıralarına tırmanarak ünlendi. aespa grubundan Lemonade geliyor.

0: Wait, hold up, stop.
1: Aespa grubundan Lemonade şarkısını dinledik. Sırada tatlı enerjileriyle içimizi ısıtan Islet grubunun It's Me şarkısı var. Woni, Mocha, Minju, Iroha ve Yunah'dan oluşan 5 kişilik bu yetenekli kız grubu hayatımıza 25 Mart 2024'te adım attı. Bu eğlenceli parça grubun 30 Nisan 2026 tarihinde piyasaya sürdüğü Mami La Pinata Pie adlı 4. EP'lerinde yer alıyor. Şarkı, hayranların grubun doğal ve samimi hallerini sosyal medyada paylaşması ve akılda kalıcı ritmi sayesinde hızla popülerlik kazandı. Islet grubundan It's Me geliyor.

Islet grubunun It's Me şarkısını dinledik. Sırada sahnelerin tozunu attıran erkek grubu ATEEZ ve Adrenaline var. Hongjun, Sungha, Yeonho, Yosang, San, Mingi, Wooyoung ve Jungho olmak üzere 8 üyeden oluşan grup Ekim 2018'de çıkış yaptı. Bu yüksek enerjili parça grubun 6 Şubat 2026'da yayınlanan Golden Hour Part 4 albümünde yer alıyor. Şarkı, grubun dünya turnesindeki patlayıcı canlı performansları ve hayranların konser videolarını internette viral yapmasıyla ünlendi. ATEEZ'in Adrenaline şarkısı geliyor.

80s grubunun Adrenaline şarkısını dinledik. Şimdi kulaklarınızı dört açın çünkü tam bir yıldızlar geçidi dinliyoruz. LeSserafim, Islet ve Cat's Eye işbirliğiyle Iconic by Mistake. Hype bünyesindeki bu güçlü kız gruplarının üyelerini bir araya getiren bu özel proje K-pop dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Farklı çıkış tarihlerine sahip. Onlar da LeSserafim 2022, Islet 2024 ve Cat's Eye de 2024. Bu grupların ortak şarkısı 12 Haziran 2026'da özel bir global işbirliği albümünde yayımlandı. Ek bilgi olarak Cat's Eye grubu aslında bir global grup sayılıyor, K-pop değil. Şarkı, farklı hayran kitlelerinin gücünü birleştirmesi ve küresel müzik listelerinde aynı anda trend olmasıyla dünya çapında bir fenomene dönüştü. LeSserafim, Islet ve Cat's Eye işbirliğiyle oluşturulan Iconic by Mistake'i dinliyoruz.

Lucerfim, Islet ve Cat's Eye gruplarının bir araya gelip oluşturduğu Iconic by Mistake şarkısını dinledik. Sırada K-pop dünyasının en kalabalık ve yenilikçi kız grubu Triple S ve sevimli şarkıları Baby Flower var. Seon'dan Jiyeon'a uzanan ve tam 24 üyeden oluşan bu devasa kız grubu resmi olarak Şubat 2023'te tam kadro çıkışını gerçekleştirdi. Dinlerken içinizi açacak bu parça, grubun 1 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan heyecan verici Love and Pop Part 1 albümünde yer alıyor. Şarkı, hayranların oylarıyla belirlenen özel alt grupların renkli konseptleri ve YouTube içerikleri sayesinde kısa sürede ünlendi. Triple S'ten Baby Flower dinliyoruz.

Triple S grubunun Baby Flower şarkısını dinledik. Programımıza karizmatik erkek grubu ATEEZ'in başka bir hit şarkısı olan Bad ile devam ediyoruz. Grubun asi ruhunu yansıtan bu iddialı şarkı 26 Haziran 2026 tarihinde ortalığı kasıp kavuran Golden Hour Part 5 albümünde yer alıyor. Şarkı özellikle koreografisindeki zorlu adımlar ve müzik şovlarındaki kusursuz geri dönüş performansları sayesinde internette büyük bir popülarite yakaladı. ATEEZ'den Bad dinliyoruz.

80s'den Bad şarkısını dinledik. Şimdi de içinizi ferahlatacak genç bir enerjiye kulak veriyorsunuz. Karşınızda To Us ve şarkıları Dream With Us. Shinyu, Duhun, Yongje, Hanjin, Jihoon ve Kyungmin'den oluşan 6 kişilik bu dinamik erkek grubu 22 Ocak 2024'te çıkış yaptı. Grubun taze esintiler sunan bu şarkısı 11 Haziran 2026'da yayınlanan 6. dijital single'larında yer alıyor. Şarkı, yaz enerjisini sonuna kadar hissettiren melodisi ve gençlerin okul temalı videolarda arka plan müziği olarak sıkça kullanılmasıyla ünlendi. To Us'dan Dream With Us geliyor.

Tuas'tan Dream With Us şarkısını dinledik. Sırada K-pop sahnesinin en taze ve dikkat çeken erkek gruplarından Cortez ve patlayıcı şarkıları TNT var. Yetenekli genç üyelerden oluşan bu dinamik erkek grubu müzik dünyasına adımlarını yeni attı. Grubun enerjisini tam anlamıyla yansıtan bu parça 4 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanan Green Green albümlerinde yer alıyor. Şarkı, yayınlanır yayınlanmaz müzik videosunun sinematik kalitesi ve akıllıca kurgulanmış sosyal medya tanıtımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekerek ünlendi. Cortez'den TNT dinliyoruz.

Cortez grubundan TNT şarkısını dinledik. Şimdi de kendi isimlerini taşıyan şarkılarıyla fark yaratan bir gruptayız. Unchild grubundan Unchild. Benzersiz tarzlarıyla dikkat çeken bu yetenekli kız grubu, müzik endüstrisine iddialı bir giriş yaptı. Grubun kimliğini ve müzikal vizyonunu ortaya koyan bu parça, 21 Nisan 2026'da müzik piyasasına sürdüğü We Are Unchild EP'lerinde yer alıyor. Şarkı, alışılmışın dışındaki avantgard tarzı ve müzik eleştirmenlerinin sosyal medyadaki olumlu yorumları sayesinde kısa sürede keşfedilerek ünlendi. Unchild'dan Unchild'ı dinliyoruz. We

Unchild grubunun Unchild şarkısını dinledik. Hazır olun çünkü sırada güçlü ritimleriyle enerjimizi zirveye çıkaracak olan Ive ve Bang Bang var. Eugene, Gail, Ray, Won Young, Liz ve Lisa'dan oluşan 6 kişilik bu popüler kız grubu Aralık 2021'deki çıkışlarından beri trend makinesi olarak biliniyor. Grubun vokallerini öne çıkaran bu dinamik şarkı 23 Şubat 2026'da yayınlanan ve büyük başarı yakalayan Revive albümlerinin 9 Şubat'ta ön yayımlanan şarkılarından biri olarak yer alıyor. Şarkı, grubun göz alıcı sahne kostümleri ve akılda kalıcı nakarat dansının kısa sürede bir internet akımına dönüşmesiyle ünlendi. Ive grubunun Bang Bang şarkısı geliyor.

IVE'dan Bang Bang şarkısını dinledik. Sırada K-pop dünyasına yepyeni bir soluk getiren Longshot grubunun Moonwalking şarkısı var. Geleceğin yıldızları olmaya aday üyelerden oluşan bu taze erkek grubu müzik yolculuklarına oldukça iddialı başladılar. Ritmiyle sizi büyüleyecek bu şarkı grubun 13 Ocak 2026'da yayımlanan çıkış albümü Shot Colors'da yer alıyor. Şarkı adından da anlaşılacağı gibi pürüzsüz koreografisi ve üyelerin büyüleyici görsellerinin paylaşıldığı kısa videolar sayesinde hızla ünlendi. Longshot'tan Moonwalking geliyor.

Longshot grubundan Moonwalking şarkısını dinledik. Programımızın son parçasında ritmi tamamen yukarı taşıyoruz. Karşınızda Alpha Drive 1 ve Freak Alarm. Güçlü vokalleri ve rap yetenekleriyle parlayan 12 Ocak 2026'da çıkış yapan bu enerjik erkek grubu, sektöre adını altın harflerle yazdırmaya kararlı. Dinleyenlerin içindeki dans etme isteğini uyandıran bu parça, grubun çıkış tarihlerinde müzik platformlarında yerini alan iddialı Euphoria EP'lerinde bulunuyor. Şarkı, özellikle oyun yayıncılarının ve dans topluluklarının bu enerjik ritmi kendi videolarında sıkça kullanmasıyla kısa sürede küresel bir hit haline gelerek ünlendi. Alpha Drive 1'dan Freak Alarm geliyor. Second we walk in, everybody know. Got the place poppin', 꿈과 같은 set.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak Alpha Drive One'dan Freak Alarm'ı dinledik. Gelecek hafta Seoul Express'te görüşmek üzere. Herkese şanslı günler diliyorum.
1: Seoul Express. Let's go. Maniac. Nasıl bacın geçerim? Hazırlayan ve sunan Melek Uzunmayak.

0: 頼むよ。
1: Açık Radyo.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara. Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
2: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar, milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
5: Orhan Pamuk.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Lütfiye Çetin. Merhaba Lütfiye, hoş geldin.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Bugün Lütfiye ile birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları tarafından yayınlanan Lütfiye'nin Ahmet Gökçen'le birlikte hazırladığı İstanbul Aydınlanıyorken 20. Yüzyıl Türkiye'sinde Kent, Elektrik, Gündelik Hayat kitabını konuşacağız. Bu kitap iki dilli olarak yayınlandı ve oldukça uzun bir süreç aldı, değil mi Lütfiye?
2: Yaklaşık 3,5 sene sürdü. Hazırlanmasıyla beraber 4 sene diyebiliriz. İlk taslaklarını aldığımız, işte yazarlarla konuştuğumuz dönemden itibaren aslında tam olarak 4 sene. Uzun bir süreci oldu, biraz meşakkatli de oldu ama bu emeğe değen bir yayın da oldu diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Peki neden böyle bir yayın yapma gereği duydunuz? Nedir sizi bu meseleye iten şey?
2: Aslında Silah Tarağ arşivinin kendisi bizi bu meseleye itti. Dolayısıyla biraz da Silah Tarağ arşivinden de bahsetmem gerekir bu soruyu cevaplarken. Biz kitaba çalışmaya ilk başlayacağımız dönemde aslında Silah Tarağ arşivinin tasnif ve dijitalleştirmesini yapıyorduk. İşte belgelerle hemhal olurken sürekli bir yandan belgeyi de merak edip okuyorsunuz sosyal bilimci olarak. Ve sürekli işte belgeler birbirini takip ediyor. Farklı farklı konular çıkmasını ummadığımız konular ortaya çıkıyor. Sorular ortaya dökülüyor. Ve işte arşivde de ziyaretçi olarak gelen işte akademisyenlerle beraber bazı sohbetlerimiz oldu. Bunun yanı sıra da Profesör Doktor Aydın Uğur da zaten Silah Tarağı arşiviyle en başından itibaren çok ilgiliydi ve o da ortaya böyle bir şey koydu. Acaba bu çalışmaları bir kitapta toplasak mı? Bu soruları bir kitapta toplasak mı diye. En başta buradan başladı. Silah Tarağı arşivi şimdi ilk bakışta bir elektrik fabrikasının arşivi olarak gözükebiliyor ama belgeler sadece teknik envanterler değil. Gündelik hayata dair çok fazla şey var. İstanbul tarihine dair çok fazla şey var. Yani konuları gittikçe çeşitlendirebilirsiniz. Günümüz Türkçesi tabii belgeler çok fazla ama Osmanlıca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Macarca yaklaşık 2 milyona yakın belge var. Dolayısıyla da bir sürü soru geliyor aklımıza. İşte mimari çizimlerden haritalara ya da kömür defterlerinden kasa defterlerine, teknik çizimlerden fotoğraflara, hem görsel hem yazılı bir sürü veri vardı. Dolayısıyla da şöyle toparlayayım. İstanbul'un aydınlanma, elektrifikasyon tarihini biz bu belgelerden görebiliyorken bu elektrik o dönemde ne demekti? Nasıl hayatımıza girdi? Çünkü elektrik bugün çok göz ardı ettiğimiz bir şey, çok görünmeyen bir şey. Ama o zaman çok büyük bir yenilikti de bir yandan. Bunları düşünerek bu yola girdik aslında. Diğer akademisyenlere işte ulaşıp yapmak ister misiniz sorusuyla başlayan bir yolculuktu ve bugüne kadar geldi.
1: Bu silahlara

0: içerisinde bulunuyor. Yani enerji müzesinin kendisi Silahtara Elektrik Fabrikası. Tabii kampüs aslında Silahtara Elektrik Fabrikası. Bizim bilgililer olarak söylediğimiz sarı binalar, işte eski lojmanlar, işçilerin kaldıkları, şu anda mimarlık fakültesi olan yer, elektrik fabrikasının makinelerinin olduğu, kazanının olduğu bir yer. Ve enerji müzesi de zaten direkt makinelerinin, makine 1, 2, 3'ün olduğu bir yer. Aslında 2004'te işte dönüşme başladığında arşiv bulunuyor ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından tasnif edilmeye ve iş, yani bir arşiv haline getirilmeye başlanıyor. Tabii çok fazla belge olduğu için de uzun bir süreç alıyor. Hala da devam ediyor çalışmalar.
1: Peki bu belgeler şu anda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin himayesinde diyelim, değil mi?
0: Evet,
1: Hala
0: şu anda evet hala Silahtara arşivinde, yani Santral Kampüs konumunda bulunuyorlar.
1: ve çalışılmaya da devam ediyor.
0: Evet.
1: Peki bu kitap sürecinde farklı disiplinler var ve farklı coğrafyalardan kişiler var. Bunları nasıl tespit ettiniz? Bu nasıl bir hazırlık süreci oldu? Elektrikle ilgilenenleri ya da ilgilenmeye mi davet ettiniz? Öyle diyeyim. İlgi.
0: Aslında çok kısa bir cevap olarak hepsini yaptık diyebilirim. Ama daha uzun bir cevap vereyim. Şöyle başladı aslında. Tabii bir yandan literatür taraması gerçekleşti. Nerede ne var, hangi konular, neler tartışılıyor vesaire. Zaten hani belgeler tasnif edilirken bir yandan bunların literatür taramaları yapılıyordu. Sonrasında da hem elektrik üstüne çalışan hem de tam olarak elektrik üstüne çalışmasa da farklı konularda bir şekilde elektrikle karşılaşmış akademisyenleri bulmaya çalıştık aslında. Daha sonrasında da herkese davetler yolladık. Görüşmeler yaptık. Katılmak istemeyeceklerini sorduk. Bazı hocalarımız katılmak istedi ama müsait olmadıkları için katılamadı. Bazı hocalarımız da katılacağına dair anlaştık. Sonra bazı durumlar gerçekleşti. Müsait olmadıklarından dolayı geri çıkmak zorunda kaldılar. Ama sonra tabii diğer araştırmalarda birlikte olacağımız temennisiyle konuştuk hepsiyle.
1: Evet, tabii kitapta hemen giriş bölümüne bakıyorum ben. Olmazsa olmaz değil mi? Çalışanlar yani Uğur Tanyeli, özellikle Avner Fişnitler değil mi? Onun hayatı üzerine çalışmaları hemen bu ilk baştaki şeyleri oluşturuyor. Yine Carol Woodall keza öyle. Bu bölümlendirme ve çünkü bu tür çalışmalar da doğrudan bu konuyu literatürü olanlara da ulaşmak önemli, öyle değil mi? Literatürü yaratmış olanlara da ulaşmak
0: Yani şöyle
1: önemli.
0: aslında Avner Vişnitsel ve On Baran makaleleri daha önce yazılmış makaleler ama biz onları Türkçe'ye çevirerek de kitaba dahil etmek istedik. Çünkü gerçekten literatürlerinde çok önemli makaleler ve çok önemli tartışmalar yapıyorlar. Aynı zamanda zaten hani Uğur hocamızın yazdığı bölümle de Vişnitsel'in makalesi birbirine çok konuşan bir yerdeydi. Keza On Baran kömürle ilgili olan makalesi de bizim tartışmak istediğimiz kömür kısmında da çok ilgiliydi. O yüzden dahil ettik. Yani makaleleri bir işte öncelikle şöyle bir bölüm olsun ve bu bölümün içine şu şu şu kişilerden şu yazıları alalım, bu minvalde yazıları alalım gibi bir çalışma yapmadık aslında. Biraz daha özgür, biraz daha hareket alanlarının olabileceği şekilde yürüttük süreci. Sadece hani tek istediğimiz İstanbul'un aydınlanma hikayesini nereden ele almak istersiniz şeklinde bir soruydu.
1: Evet, şimdi buna biraz kitabın içeriğine gireceğiz ama önce bir müzik arası verelim. Ne çalalım? Bugün ne istersin?
0: Bugün Kolektif Medpazar'dan Sen Rengini çalalım.
1: Peki.
2: Sevgili arkadaşlarım, tekrar ve tekrar hoş geldiniz. Sabaha kadar buradayız hep beraber. Böyle bitmeyecek bu iş. Biliyor musunuz? Bazen hayat zordur. Ama berabersek daha tatlı zordur.

0: bereit.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında Lütfiye Çetin'le birlikte Ahmet Gökçen'le ikisinin hazırladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları tarafından yayınlanan İstanbul Aydınlanıyorken kitabını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Silahlar Ağa'dan ve burada bulunan arşivden İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bu arşivi tasnif edip çalışmaya başlaması sürecinden ve o süreçten bu kitaba uzanan yoldan bahsetmiştik. Biraz kitabın içindekilere geçmiştik ama biraz daha detaylandıralım. Neler var bu kitapta? Neler öğreneceğiz İstanbul Aydınlanıyorken'den?
2: Bu kitapta 5 bölüm var. Yani girişleri de sayarsak aslında 6, oldukça yoğun bir kitap. Burada tartıştığımız şey iki yöne. Hem fiziksel bir şeylerden bahsediyoruz. Yani fiziksel olan şeylerden. Hem de bir yandan fikir olarak nelerin de dönüştürüldüğü ya da dönüştüğü, değiştiği ne sorguluyoruz. Yalnızca şöyle bir durum var. Yani İstanbul elektrikli santrala, silahtara elektrik santraliyle tanışmadı. Daha öncesinde İstanbul'da elektrik üretimi ve elektrikle ışıklandırılan yerler vardı. 1850'lerden başlayan bir hikayesi var İstanbul'da. Sadece silahtara elektrik fabrikasıyla beraber bu daha genişliyor, daha fazla yayılıyor ve kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Kitapta da buradan başlayan bu hikayede işte modern hayatın aslında elektrikle mümkün olduğunu ve bir yandan da ulusalcı politik tutumda elektriğin nasıl bir iddiada olduğunu tartışıyoruz bir yandan. Bir yandan elektriğin günlük hayatta nerelere tezahür ettiğini tartışıyoruz. Ham maddesini, kömürü tartışıyoruz. Geceyi, gündüzü tartışıyoruz. Mimariyi tartışıyoruz. Yani elektriği aslında bir nasıl diyelim aydınlatmayı sağlayan o mekanın kendisinin inşasını, işte o buradaki mimari yapı özelliklerini, o mimari yapıdan çıkan elektriğin de bizim hayatlarımıza nasıl girdiğini, nasıl yer edindiğini tartışıyoruz.
1: Evet, biraz daha detaylandıralım istersen. Biraz yani Türkçe'ye çevrilen literatür yaratan isimleri bahsettik. Bunlar şüphesiz modernlik deneyiminin şehrin hayatını ve silüetini değiştirmesine elektrikle birlikte nasıl bir yeni dünyaya aydınlanmaya bir taraftan da bu Murat Belge'nin yazısı, ön sözünde de var zaten aydınlanmak, aydın kelimesi ve elektrik ilişkisi. Biraz daha detaya inelim çünkü çok güzel başlıklar var gerçekten kitapta. Yani ev içi hayattan sokak hayatına, yani geceye, her şey değil mi? Birçok böyle elektriğin dediğin gibi senin de ilk bölümde pek üzerinde düşünmediğimiz, bugün zaten hali hazırda hayatımızda olduğu için çok da algılayamadığımız ama belki de hani şu anda yapay zekanın o hızlı gelişimiyle hayatlarımızda yarattığı benzer bir etkiyi yaratan bir icattan bahsediyoruz aslında, değil mi o dönemde?
2: Aynen öyle. Yani görünmez bir şekilde ama bir o kadar da görünür bir şekilde çok yani tırnak içinde ışıltılı ve güzel olarak bir yandan pazarlanan da diyebiliriz şeyin hayatımıza nasıl sızdığını izliyor oluyoruz. Ve dediğiniz gibi yapay zeka da bundan 3-4 sene öncesinde aslında bizim için çok yabancı bir şeydi. Ve şu anda hani yapay zeka kullanıyor musun, kullanmıyor musun sorusunun da geçtiği ve bambaşka bir yere geldiği bir durumdayız. Biraz daha bölümlere girebilirim isterseniz. Dediğim gibi bir işte girişle beraber 6 bölümümüz var. İlk bölümümüzde Uğur Hoca'nın tabiriyle gecenin gündüze dahil oluşu. Ben bu lafı çok seviyorum. Yani kamusal alanın mekana, kamusal alanın geceye açılması ve aslında saatlerimize saatler eklenmesi belki de. Bu konuları tartışıyoruz. Yani gecenin gündüze dahil edilme biçimleri, işnitlerin ya da iddia ettiği şekilde dahil edilememe biçimleri ve oradaki sorunlar, işte panoptikondan bahsediyor işnitlerde. Yine Tanyeli'ye dönecek olursam, dahil edilme biçimlerini sağlayan dinamikler ve bu sürecin yönetim biçimleri tartışılıyor. Bu daha geniş bir yerden yapılıyor ilk bölümde. Sonrasında da Vudal'la beraber 1920'lerde kamusal alana açılmış o gecenin gece hayatına giriyoruz ve dans eden bedenler konuşmaya başlıyoruz. Ve o beden temsili, bu temsillerin ışıklandırmadan nasıl etkilendiğini karikatürler, reklamlar üzerinden incelemeye başlıyoruz. İkinci bölümü ben biraz daha elektrikle ilişkilenmeler, karşılaşmalar şeklinde okumayı seviyorum. Burada sizin de makalenizin olduğu, siz çok daha iyi anlatırsınız tabii. Modern edebiyatın örneklerinden işte suç ve suç, yani edebiyatta elektriği, yeni teknolojilerin kullanımını ve etkilerini görmeye
1: Evet,
2: başlıyoruz.
1: daha bir teknolojiyle hemhal olan bir polisiyeyi ben biraz şey yaptım burada. Çok işlerine yarıyor çünkü. Önceki
2: Evet.
1: suçluların polisiye bayağı işlerine yarıyor.
2: Ben okurken çok eğlenmiştim ilk
1: Evet.
2: geldiğinde.
1: Evet.
2: Sonrasında da Bahrem Gin ve diğer akademisyenlerin de dahil olduğu aydınlık ve temizliğin bir araya gelme biçimlerini tartışıyoruz. Burada 1930'lar ve 1950'ler arasında ki dönemi tartışıyorlar. Yani elektrikle gelen o ev temizliği ürünleri. Ev temizliği üzerinden tartışılıyor. Kenan Çayır ve diğerlerinin yazdığı bir makalede de 1925-1934 arasında yayınlanan Ameli Elektrik dergisinin içerisinde pazarlanan diyelim elektrikli aletlerin işte kullanılma öyküleri, onların hikayeleri, onların fişleri ne anlatıyoruz ve buradan da aslında Türk modernleşmesinde elektriğin üstlendiği işlevler de biraz tartışılıyor. Gülhan Balsoy ve Yağmur Nuhrat'ın makalesinde de yine Ameli Elektrik dergisinin sayılarının biraz daha içine giriyoruz. Ev içi alan ve cinsiyet temsilleri ve elektriğin yine modern Türkiye'nin inşasında tırnak içinde ideal ev, yine tırnak içinde ideal aile mevhumlarının nasıl kurgulandığını ve bu tahayyülde nasıl işlevler üzerine geldiğini konuşuyor oluyoruz. Üçüncü bölümde bu sefer Silahtarağı Elektrik Santrali'ne odaklanıyoruz. Konumumuzu oraya çeviriyoruz. Ve buranın mimarisine, kültürel hafızasını tartışmaya başlıyoruz. Mevlüt Kaptı ve Binnur Kıraç'ın makalesinde Silahtarağı Santrali'nin kültür tarihindeki önemi, yeri, buradaki mimari yapının nasıl bir şekilde kurgulandığını biraz daha teknik açılardan da öğreniyoruz. Hüseyin Irmak'ın bir makalesi var ayrıca. Burada da hep bilgide böyle bir şurada bir tren varmış ama sonra kaybolmuş diye bir şey anlatılır. Bunun peşinden gidiyor Hüseyin Irmak. Onun hikayesini anlatıyor. O tren hattı nasıl değişti, neredeydi, nasıl oldu ve sonrasında varmışa nasıl döndü. İhsan Bilgin'in yazısında da İhsan Bilgin'in yazısı aslında bir konuşma. Santralin son aşamasında yaptığı bir konuşma. Santralin kurulduğu dönemde. Orada da fabrikadan bilgi üretim mekanına dönüşümünün sorunları, soruları ve nitelikleri üzerine yaptığı bir konuşma. Oradan da Gül Köksal'ın kendi deneyiminden anlattığı, bu dönüşüm sürecinde yaşadığı kendi deneyiminden anlattığı endüstri mekanından bilgi üretimi mekanına nasıl dönüştüğünü tartışıyoruz. Dördüncü bölümde de biraz elektriğin gerilimlerinden bahsetmeye başlıyoruz. Biraz daha silahtarağından çıkıp silahtarağının ürettiği şeyin peşinden koşuyoruz. Görünmeyenleri bu sefer sorgulamaya başlıyoruz. İşte tehlikelerini, altyapısının nasıl olduğunu, nelere ulaştığını ya da bunun sermayesini sorguluyoruz. Cihangir Gündoğdu Yine biraz önce bahsettiğim gibi bu elektrikle gelen tırnak içindeki ışıltının öteki tarafındaki tehlikeleri anlatmaya başlıyor bize. 1920 ve 30'lardaki elektrik kazaları ve ölümlerinin haberleri üzerinden bir makale yazdı. Sırrı Emre Üçer de 1847'de yapılan elektrikli telgraf deneyiminden başlıyor. Sonrasında da işte telgraf ve elektrik ilişkisinin gelişme öyküsünü, Cumhuriyet sonrası çeşitlenen bu haberleşme ağlarını konu alıyor. Erol Ülker de son olarak İstanbul elektrik ve tramvay şirketlerinin dönüşüm süreçlerini ve demografik değişiminin bu şirketlere yansıma biçimini ele alıyor. Çünkü şöyle bir şey de var. 1938'de Silahtara Elektrik Santrali bu sefer millileştirildi. Pardon, 1938 değil 1939'da millileştiriliyor ve İETT'ye bağlanıyor. Sonrasında da yine yönetim devroluyor. Beşinci bölümde de bu sefer ham maddesine gidiyoruz bu işin ve kömürü tartışmaya başlıyoruz. Yani bu kömürün gelişi, bu kömürün gelişinin politikaları, bunun siyasi etkileri ya da var mıydı yok muydu bunu tartışmaya başlıyoruz. Alaaddin Tok Silahtara Santrali'ne kömür tedariği için izlenen politikaları ve bu politikaların yarattığı gerilimlerin izini sürüyor. Onbarak zaten bir kömür tartışması yapıyor direkt ve kömürün Orta Doğu'da otoriter eğilimleri güçlendirirken İngiltere'de ise siyasi katılımı canlandırdığını ileri sürüyor makalesinde. Bunun üzerine Murat Koral Türk'ün makalesinde de bu kömür meselesinin erken Cumhuriyet yıllarında Türkiye'nin bir krize gitme öyküsünü ve buna karşı önlem alma çabalarını anlatıyor. Tabii önlem alma çabalarının içerisinde oluşan çeşitli zorluklar da mevcut. İşte mevsimsel koşullar, kazalar gibi. Bunlara odaklanıyor. Yani bütün bölümleri topladığımızda, bütün bölümleri hazırlarken hep hem elektriğin ortaya çıkma, bizim hayatımıza, o dönemki hayata daha da nüfuz etme öyküsünü hem de Osmanlı-Türkiye deneyimine yerleşme öyküsünü biraz daha silahtara elektrik santrali üzerinden farklı bağlamlarla anlatmaya çalıştık, tartışmaya çalıştık. Umarım güzel bir okuma
1: Evet,
2: olur.
1: çok güzel. Çünkü Silahtar Ağa arşivinin de görsel malzemenin de burada kullanıldığını görüyoruz kitapla birlikte. Onlar da okura ve araştırmacılara sunuluyor. Bunlar da ilk defa sanırım yayınlanıyor bu kitap
2: Basılı
1: bölümünde.
2: olarak ilk defa
1: Evet.
2: yayınlanıyor. Aynı zamanda sitede de mevcut Silahtar Arşiv sitesinden araştırmacılara da bir kısmı açıldı. Aynı zamanda bir NFT'de araştırmalarını oradan da arayabiliyorlar. Ama basılı olarak ilk defa yayınlandı. Kitabın sonunda 3 tane belge ekledik. Bu 1911'de yapılan anlaşmalardan bir tanesini ekledik. Bir de Salacak. Tam adını hatırlayamadım. Ama bir denizler arası
1: Kemal
2: elektrik
1: burnu salacak.
2: çekilişi.
1: Evet.
2: Evet. Çekilişini ekledik. Bir de neyi eklemiştik?
1: Gans Anonim Elektrik Şirketi. Evet.
2: Evet, o birinci an yani ilk anlaşmalardan bir tanesi.
1: Sonra da Osmanlı
2: Dolayısıyla
1: Elektrik Şirketi ve evet,
2: evet.
1: belgelerin de evet, çok güzel bir kitap, çok değerli bir çalışma. Ellerinize sağlık.
2: Sizlerin de eline sağlık.
1: İstanbul Siyahtar Ağı arşivi çalışıldıkça muhtemelen yeni kitaplar, belki yeni çalışmalar, başka bağlamda yeni projeler de gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Ben son bir şey söylemek
1: Tabii,
2: istiyorum.
1: tabii.
2: Ben özellikle Başak Koşanay'a çok teşekkür etmek istiyorum bu süreçteki katkılarından ve emeklerinden dolayı. Silahtar Ağa Arşiv ekibine daha sonradan katılmıştı ama sanki ilk günden katılmış gibi hiçbir zaman emeğini esirgemedi. Ve bu süreçte Silahtar Ağa Arşiv'de görevli öğrenci olarak görev yapan birçok kişi de aynı zamanda kitaba desteklerini sundu. Onlara da teker teker çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
0: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Fizan Ekspresi.

Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.
2: Notalarla Sohbet.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Apaçık Radyo'mda yeni bir Notalarla Sohbet programına daha başlıyoruz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün ilk mesajımız Beethoven. Geçenlerde bir belgeselde tekrar benim esin kaynaklarımdan Carlos Kleiber'i izledim. Onun en iyi olduğu eserlerden birini çalayım istedim. Şahsen bu efsane varlığı tanıdığım andan itibaren hep başka bir yerlere koydum. Bir eseri yorumlarken müzikal duygudaki gerilimi onun kadar iyi yansıtabilen bir başka şef yok sanki dedirten bir müzisyendir. Mükemmeliyetçi yanı çok baskın olan Kleiber, konser öncesi istediği nüansı elde edene kadar çok sayıda prova yaptırırmış, bezdirirmiş aslında müzisyenleri de. Ancak genelde çok ironik bir yaklaşımla yaptığı, orkestra elemanlarını bazen kahkahalara boğan tarifleri var. Nasıl çalacaklarına dair. Ancak yorum sırasında bu örneklerin sırf kahkahada kalmadığı, çok iyi anlaşıldığı ve yansıtıldığını gözlemliyorsunuz. Dolayısıyla benzetmede kusursuz bir anlatım, Carlos Kleiber'i başarıya götüren en önemli özelliklerinden biri olmuş. Kleiber eseri yorumlarken beden diliyle tek söz söylemeden mükemmel bir harmoni yaratabilen nadir şeflerden biriydi. Müziğin içinden yönetir orkestrayı gibi hissedersiniz. Eserimiz her anlamda çok güzel olan 7. Senfoni. Bu senfoni öyle karakteristik bir eserdir ki 7. senfoni denildiğinde ilk akla gelen Ludwig van Beethoven'ın 1811-1812 yıllarında bestelediği La Majör tonundaki efsanevi müzik olur. Eser bestecinin kendi deyimiyle de en mükemmel senfonisi olarak kabul edilir. Bestecinin en sevdiği senfonisi ise başka, o 8. senfoni. 7. senfoninin 2. bölümü ise olağanüstü anlatımıyla en sevilen bölümdür. 7. senfoni ve Carlos Kleiber Viyana Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Beethoven 7. senfonide dinleyenin dikkatini çeken özellik, Carlos Kleiber'in orkestra tınısının kendine has bir şeffaflığa ve hafifliğe sahip oluşudur. Normların dışında bir yeteneği olan Kleiber'in çok iyi bir icracı olması da başarısındaki en önemli etkenlerden biri. Onun yönettiği konserler dolup taşmış hep. Dinleyici neler yaşayacağını bilememenin getirdiği merakla koltuklarını salonun doldurmuş. Bana sorarsanız müziğin içinden aktardığı duygusal yoğunluk ölümle kalım arası incecik bir çizgide hissedilir. Her yönettiği eserde bu böyle. Geliyoruz romantizm denince akla ilk gelen besteciye. Sergei Rachmaninov. Dinleyiciyi avucunun içine alan piyano eserlerinin yanı sıra ses için çok güzel eserler yazmış bir bestecidir. İki şarkı ve bir arya getirdim size. Opus 21'e 7 şarkı 1902 yılında bestelenmiş. Doğayı anlatır, tatlı esintileri lirik bir anlatımla sunar. Şair Galina bir şiirinde gökyüzünün mavisini hafif esen rüzgarları anlatmış. Besteci de bundan esinlenmiş. İkinci şarkımız Puşkin'in Benim Yanımda Şarkı Söyleme adlı şiirinden esinlenerek yazılmış. Şiir, Gürcü ezgilerinin ona kaybettiği bir kadını hatırlattığı için hüzün verdiğini anlatan bir adam hakkında. Besteleme yılı 1893. Son olarak bestecinin Francesca da Rimini adlı operasından bir arya dinliyoruz. Hatırlarsınız Çaykovski'nin de Francesca da Rimini adlı bir senfonik şiiri var. Rachmaninov'unki ise iki perdelik bir opera, 1900-1905 yılları arasında bestelenmiş. Dante'nin İlahi Komedyası'na dayandırılan operadan ikinci tabloda Paolo ve Francesca'nın trajik buluşması, birbirlerine aşklarını itiraf etmeleri ve Lanciotto tarafından ölüme gönderilmeleri işleniyor. Konu Rachmaninov'un tutkulu ve karanlık müziğiyle can bulan bir eser. Seslendiren sopranı dönemimizin sevilen bir sopranosu Anna Netrebko. Valeri Gergiev ise Mariinsky Tiyatro Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Rachmaninoff'un Anna Netrebko'nun sesinde hayat bulduğu iki şarkı ve bir arya dinledik. Melodide tutkunun, acının, duygusallığın bizimle buluştuğu anlardı bunlar. Haftaya yeni ezgilerde buluşmak üzere. Sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet et gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.
2: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonnet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Merve Uslu ve Burak Uslu'ya teşekkür ederiz. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
4: Yasada mahkemeleri boyunca o mahkemeleri çok yakından izledim. O mahkemelere giden bir takım şahitlerle vesairelerle falan da konuştum. Bilhassa rahmetli Adnan Bey üzerindeydi olay. Aslında 27 Mayıs olayı rahmetli Adnan Bey'i ortadan kaldırmak için yapılmıştır. Başarıya da ulaşmıştır. Benim o gün söylediğim şeyler, ki sonradan çok söyledim ben bunları. Meclis zabıtlarında da vardır. Meydanlarda da söyledim. 1961 Türkiye'sinde 10 sene başbakanlık yapmış bir zat asılmamalıydı. Asılan rahmetli Adnan Bey değildir. Onun şahsında Türkiye'de hükümet asılmıştır.
5: Sanıklar getirildiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Yassı Adada duruşma salonunda açık olarak duruşmaya başlandı.
6: 23 Temmuz 2026 Perşembe Apaçık Radyo Hukuk Güvenliği programında bugün Aynur Tuncel Yazgan ve Bahri Belen İstanbul Büyükşehir Davası'nda Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından ve duruşmaları hiç aksatmadan takip eden avukatlarından Tora Pekin arkadaşımızla bu davayı konuşacağız. Tabii avukatlarından, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından birisi tutuklu Mehmet Pehlivan. Diğer iki arkadaşımız daha var doğrudan İmamoğlu'nun avukatlığını yapan. Özel bir yargılama yapılıyor. Tabii Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren birçok siyasi dava var, mahkeme var. Bunların başında İstiklal Mahkemeleri, arada yapılan özellikle Komünist Parti tevkifatıyla ilgili tevkifatlar ve arkasından yapılan olağanüstü yargılamalar. 27 Mayıs yasada biraz evvel seslendirdiğimiz yargılamaları var. 12 Mart Sık Yönetim Mahkemesi yargılamaları var. 12 Eylül Sık Yönetim olan mahkemeleri var. Arkasından 86'da Sık Yönetim kalkmış. 12 Eylül olağanüstü hal bölgesi ilan edilmiş ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri yargılamaları var. Arkasından Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmış, özel yetkili mahkemeler. O da sonra kaldırılmış terörle mücadele mahkemeleri. Bir anlamda FETÖ mahkemeleri, Ergenekon davası ve nihayet hemen hemen birçok siyasi davanın görüldüğü Silivri'deki bir kampüsteki yürütülen davalar ve bunlardan en önemlisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilçe belediye başkan ve yöneticilerinin yargılandığı dava var. bu davanın kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan yönleri var. Bugün biz Tora Pekin arkadaşımızla yansımayan yerlerinde konuşacağız ama genel olarak da işte bu davada işte nasıl bir iddianame, kaç sanık var, kaç tutuklu kaldı ve şimdi duruşma Ağustos'un 17'sine ertelenmişti. Nasıl ertelendi, son duruşmada nasıl, neler oldu, bunları konuşacağız. Evet Toracığım, hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Nasılsınız?
8: Geldiniz.
7: Hoş bulduk.
6: Aynur Hanım,
7: Aynur Hanım.
6: Merhaba.
8: Merhabalar.
6: Evet Toracığım, yani söyleyecek söz çok belki ama senden belki de T24'ün yazarı Cansu Çamlıbel'e özel olarak teşekkür ederek onun yaptığı röportaj sonrası sana bu dünkü program için yaslanma şeysi bulduk kendimizde.
7: Her zaman.
6: Cesareti bulduk.
7: Her zaman.
6: Evet, yani bugün daha evvel de Aynur Hanım'la bu davada belli konuları konuştuk ama şimdi özellikle İmamoğlu ile ilgili bir de mesela son duruşmada yani bu savunma yapmayacağım mı dedi, demedi mi, aslında o cümle bağlamından kopartılarak bir gerçeğe aykırı bir tutanak mı tutuldu ve arkasından işte bu davanın yürütümünde yaşadığımız şeyler, bunları bir senden dinleyelim. Şimdi bir iddianame var, 4000 sayfaya yakın değil mi?
7: Evet, 4000 sayfa yakın, 3900 küsür sayfa. Orası bile belirsiz, öyle bir dava bu. Önce biliyorsunuz bu dosyanın iddianamesi son derece sıra dışı ve yasaya da aykırı bir biçimde başsavcısı tarafından dönemin gazetecilerle bir basın toplantısında duyuruldu. Onlara bir PDF dosyası halinde teslim edildi. O PDF dosyası da gazetecilerden bize geldi. Biz zannettik ki iddianame bu ama zaten onun içinde de bir şeyler vardı, tutarsızlıklar vardı işte. Bazı isimlerin yanın boş bırakılmış filan gibi. Sonra anlaşıldı ki paylaştıkları, başsavcılığın paylaştığı metin iddianamenin hazır olmaya yakın taslağıymış. Tam kendisi değilmiş. Daha sonra bir imzalı, taranmış hali de verildi avukatlara. Ama onu şeye koyamadılar.
6: Yani
7: Uyaba
6: iddianame
7: yükleyemediler.
6: tamamlanmadan taslağı verilmesi bir acelecilik olduğunu gösteriyor diyebilir miyiz?
7: Bahri Bey, siz şeyi hatırlarsanız Cumhuriyet Gazetesi dosyasında, şimdi okur, yani dinleyiciler belki şey yapamazlar, bilemeyebilirler tabii doğal olarak. Hem Aynur Hanım hem Bahri Bey Cumhuriyet Gazetesi davasında da beraberdik. Başka pek çok davada da birlikte ben kendi adıma avukatlık yapma fırsatı buldum. O onuru taşıdım. Orada da yaşamıştık benzer bir şeyi. Orada da ama o sefer böyle bir basın açıklamasıyla değil de el altında Cumhuriyet Gazetesi'nin iddianamesi gazetecilere verilmişti. Sonra ortaya çıkmıştı ki taslakmış o. O iddianame biraz düzeltildi. Tekrar ona öyle dava açıldı. Aynısı burada da oldu. Burada sadece hani bir şey doğrudan gazetecilere, herkesin gözünün önünde teslim edildi iddianame dedikleri belge, taslak. İşte daha sonra imzalı haline yüklediler. Son hali oymuş iddianamenin ama şimdi bile o, şimdi daha sonradan yükledikleri iddianame 4000 sayfaya yakın işte imzalı taranmış metin üzerinde kelime araması yapılamadığı için şeyde bilgisayarda insanlar hala daha şeyde çalışıyorlar. Önceki taslak halinde o PDF'ydi. Onun üzerinde çalışıyorlar. Daha sonra şeyden kontrol etmek zorunda kalıyorlar. Hani bu doğru mu değil mi diye filan. Bayağı en önemli farklılıklar var iki iddianame arasında çünkü. İşte böyleydi. Yani başlangıcı itibariyle dosya bu. Ama ben sözü almadan önce lafa birlikte bu dosyada görev yaptığım avukatları adını anarak başladınız. Mehmet Pehlivan'a sözü getirmek isterim öncelikle ama Mehmet Pehlivan özelinde değil. Mehmet genellikle tabii ki avukat dayanışması içerisinde hep hani tutuklu meslektaşımız olduğunu vurguluyoruz, söylüyoruz. Ama bir konu gözden kaçıyor orada sanki. O da şu, yani Mehmet'in tutuklanmasının deki ilk problem Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkının kısıtlanması. Yani doğrudan onun, yani doğrudan suçlanan, böyle işte binlerce yıllık hapiste suçlanan, soruşturulan, tutuklanan, onlarca soruşturmaya maruz bırakılan birisiniz. Ve savcılığın ilk yaptığı işlemlerden bir tanesi sizin avukatınızı tutuklamak oluyor. Hani buradaki savunma hakkı kısmını hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Söz sizde tekrar.
6: Evet, yani İmam Mehmet Pehlivan'la ilgili tutuklamanın savunmaya ilk ihtar ve ilk darbe olduğunun farkındayız ve bu konuda birçok hukukçudan, birçok hukuk kurumundan, savunma kurumundan, İstanbul Barosu'ndan, İzmir, Ankara Barolarından ve Türkiye Barolar Birliği'nden de büyük tepkiler geldi. Hatta İstanbul'da baro yönetiminin, mevcut baro yönetiminin dışında İstanbul Barosu'nun işte bazıları bir numara diyor. Biz ısrarla halen İstanbul Barosu diyoruz. Orada seçim yarışmasına giren diğer gruplarında ortak bir organ olan Baro Meclisi'nin bu konuda yaptığı bir değerlendirme ve basın açıklaması var. Orada deniyor ki yani avukat ve savunma yok ise adil bir yargılanmadan söz edilemez diyor. Dolayısıyla orada da savunma hakkı ve bu olayın aslında savunma makamına ve savunmaya verilmiş bir darbe olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu bir de yani belki dinleyicilerimizin çoğu biliyordur ama biz bir kere daha söyleyelim. Kaç sanıklıydı ve şu anda kaç tane tutuklu var? O konuda bir şey hatırlıyor musunuz?
7: Tabii,
6: Yani
7: tabii. Tabii.
6: belki bu çok önemli bir rakam değil. Çünkü bütün çok önemli ama bu rakam da hani böyle bir bilgi olsun diye söyleyelim.
7: Tabii 407 sanık var dosyada. 9 Mart'ta ilk duruşma başladığında 107 tutuklusu vardı dosyanın. Yani 407'nin 107'si tutukluydu. Sorgularda doğal olarak tutuklulardan başladı. Daha sonra yargılamalar sürerken Beyoğlu Belediyesi'nin iddianamesi hazırlandı. Oradan da 3 tutuklu daha katıldı araya. 2 de tutuksuz sanık katıldı. Bu şekilde arttı. Hali hazırda yani bugün itibarıyla 53 tutuklusu var dosyanın. Hani sayılardan hemen çıkarsak dediğiniz gibi yani sayıların burada dikkat edilmesi gereken tek yönü bence toplu tutuklama. 1,5 yıla yaklaşmış bir tutuklama var. 53 kişi gerçekten hiçbir şekilde kamuoyunu ikna etmez bir vaziyette tutuklu tutuluyor. Aynur Hanım da dosyanın müdafilerinden çok da esaslı itirazları oldu duruşma sırasında bu tutukluluk haline. Belki onda söyleyeceği bir şeyler vardır. Oradan devam edebiliriz bence. Yani sayılardan insanlara geçip konuşmak belki daha doğru olur.
8: Teşekkür
6: Aynen
8: ederim.
6: öyle. Bir şey der misin?
8: Evet, tabii ki tutuklulukla ilgili ve işin hukuki kısmı ile ilgili çok şey söylemek gerekiyor. Ama bunun bir siyasi dava olduğunu bilmeyen yok. Buna karşın siyasi dava olduğunu ispat etmeye gerek olmadığını ortaya koyan bir iki tarihten bahsederek bence konuya yaklaşabiliriz. Sonra tutukluğa da gelebiliriz tabii ki. Şimdi yanlışsam Tora Bey düzeltir beni çünkü Ekrem Bey'in özgeçmişini o bizden daha iyi biliyor müdafi olduğu için. 71 doğumlu Ekrem İmamoğlu sanırım.
7: Evet.
8: 2014 yılında önce Beylikdüzü Belediye Başkanı oluyor. %50 Taksim nokta 82 gibi %50'yi aşan bir oyla 2019'da 31 Mart'ta %48'i geçen oyla başkan oluyor. AKP itiraz edince 6 Mayıs'ta geri alınıyor seçim kararı, iptal ediliyor ve 23 Haziran'da yenilendiğinde %54,2 ile belediye başkanı oluyor ve benim okuduğum kadarıyla güncel tarihi bilgiler içinde İBB tarihinde en yüksek oyu alan belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş kendisi. 2024'te de %51'i aşan bir oy oluyor, yeniden seçiliyor. Ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da oluyor ve önemli olan şey şu, CHP Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceğini söyleyince hatlarda bir karışıklık var. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü Özgür Özel 28 Ocak 2025 tarihinde biz partimizin Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceğiz diyor. Ve ön seçimin tarihi olarak da 23 Mart tarihi açıklanıyor. Ekrem Bey de 21 Şubat'ta genel merkeze dilekçe vererek Cumhurbaşkanı'nın adayı olduğunu söylüyor ve hepimizin hatırladığı gibi propaganda çalışmalarına yurdun değişik illerinde toplantılarına başladı ve iktidarı eleştiren ve niye aday olduğunu açıklayan önemli değerlendirmeleri dinledik kendisinden. Ve çok ilginç, 19 Mart'ta gözaltına alındığında bir gün önce diploması iptal olmuştu ve 19 Mart'ta gözaltına alınıp 4 gün 4. günde 23 Mart'ta tutuklandığında aslında o gün Cumhurbaşkanı adayı olarak partisi tarafından açıklanacaktı. Muazzam bir böyle tarihleri üst üste getirme durumu var. Ben kendi müvekkilimle ilgili savunma yaparken, örgüt savunması için hazırlık yaparken unutmuşum bu tarihlerin bu kadar denk geldiğini. Tekrar baktığımda bunu görmüştüm. Ben aslında Tora Bey'in bu tarihlerin üst üste gelmesi ve davanın siyasi olması ile ilgili söylemek istediği bir şey varsa öncelikle onu dinlemek isterim. Yani bu kadar kör gözün parmağına, bu kadar alenen bir şey yapılıyor. Daha önce var mıydı örneği Bahri abicim? Mesela DİSK davasında da başka davalarda da çok failli, çok sanıklı
6: Sizin
8: dosyalar vardı ama.
6: söylediğinizden belki şöyle bir cümle çıkarmak mümkün olabilir. Biraz evvel programın girişinde Süleyman Demirel'in
8: Evet.
6: 10 yıl başbakanlık yapan bir kişinin asılmaması gerekirdi diye bir sözü var son olarak. Ben de diyeyim ki Türkiye'de 2 dönem ve bu kadar yüksek oyla, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının eğer hakkında bir iddia ve suçlama varsa bunlar yapılırken bu kadar kötü bir soruşturma ile ve bu kadar uzun süre tutuklu kalmaması gerekirdi diyebilirim. Ve başta söylediğim gibi işte İstiklal Mahkemeleri, 12 Mart yargılaması, 27 Mayıs, 12 Eylül 1980 DGM'ler, şunlar, FETÖ yargılamaları ve bu yargılama da bir anlamda işte Silivri yargılamaları da lawfare dediğimiz yani hukukla savaş yargılamaları. Dileriz ki bu yargılamalardan sonra belki de bu programın sonunda söyleyeceğimiz en son sözü şimdiden söyleyeyim. Aslında bu ülkede yani bu hukuku kullanarak belli hakim ve savcıları kullanarak belli hakim ve savcıların belli mahkemelerde çalışmasını sağlayarak demokrasiye, adalete, bağımsız, adil, etkin ve tarafsız yargıya bu kadar büyük zarar verilmeden demokrasi kurulamaz. Bundan sonra da bu yapılmaz diye düşünüyorum. Evet, Toran'a söylediğiniz şeyin arasına bu yani İmamoğlu ile ilgili çok yüksek iki seçim kazanmış, oy kazanmış birisi olarak bunu söylemek geldi aklıma.
8: Ya ben şunu söylemek istedim aslında, yani bir suçüstü hali olsa ve suçun işlendiği anda kolluğa, savcılığa ihbar geldiği anda hemen soruşturma başlasa ve yakalama ve benzeri tedbirlere başvurulsa bu üst üste gelmeyi anlayabiliriz. Ama burada Cumhurbaşkanı adayı olmak suç değil, seçimi kazanmak suç değil, siyaset yapmak, muhalefet yapmak suç değil. Ve tam ana muhalefet partisinin açıkladığı milli iradesiye yönelik parti iradesini belirleyeceğini açıkladığı bir günde tam da o güne denk gelecek şekilde yürütülen bir projeli soruşturmalar bu Türk hukuk tarihinde oldu mu, Türk siyasi tarihinde oldu mu diye size sormuştum. Tora Bey'e de Ekrem Bey bu konuda ne düşünüyor ya da siz bu konuda ne söylemek istersiniz? İşin siyasi dava oluşu ve tarihlerin bu kadar üst üste getirilişiyle ilgili diye sormuştum. Yoksa dedikleriniz tabii ki çok kıymetli. Söyleyecek bir şeyleri varsa öncelikle ben onu dinlemek isterim. Ondan sonra da tabii ki hukuka aykırılıklar, dosyada neler oluyor? Özellikle Tora Bey'in gözünden ve Ekrem Bey'in gözünden dinlemeyi çok istiyorum, ben de merakla bekliyorum.
7: Peki. Ya şöyle çok kısaca hani tarih konusunda işte bütün yurttaşlar yani Türkiye'de an an beraber yaşadık onu. Ama yine böyle sizin yaptığınız gibi arka arkaya izlediğiniz zaman insan hakikaten etkileniyor. Benim buna ekleyeceğim şu olabilir. 19 Mart'a giderken, yani son 2 hafta diyelim, çok alametler belirmişti zaten. Yani bunun olacağı besbelliydi ve belki daha öngörülü meslektaşlar, arkadaşlar, gazeteciler adını koyuyorlardı. Yani şey diyorlardı, ya okuyoruz, ediyoruz haberleri ve şu gözüküyor, Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanmadan bunu yapacaklar, gelecekler deniyordu bu yani. Pek çok arkadaşımdan duydum bunu ve ben de ikna oldum doğrusu. Yani onların işaret ettiği yazılara, haberlere bakınca, diğer emarelere bakınca buna ikna oldum. 19 Mart'ın öyle bir anlamı var. Bundan bir sonrası ise şu, daha sonra sakinlikle değerlendirebiliyor insan. Buna da başka bir meslektaşım dikkatimi çekti. Varsayımımız nedir? Hani savcılık soruşturma yürütür. Bütün şeyden, her şeyden, herkesten bağımsız. Tabii ki adli kolluk olarak emniyet güçleriyle öncesinde konuşabilir. Soruşturma için bir takım isteklerde bulunabilir ama bizim 19 Mart'ta gördüğümüz neydi? 19 Mart'ta gördük ki biz bütün her şey Ankara'dan planlanmış. Emniyet müdürünün çevresi nasıl sarılacak? Adliyenin çevresi nasıl sarılacak? Bu dosya nasıl ilerletilecek? Emniyet nasıl davranacak? Hepsi aslında çok önceden belliymiş, öyle değil mi? Yani bunların hiçbiri herhangi bir savcılıkta başlayan, adliyenin içinde başlayan bir soruşturmanın devamı gibi ilerlemedi yani. Devasa bütün İstanbul'u rehin alan, nasıl davranacaklarını söyleyen, hemen değil mi? O gün alan daraltması yapıldı. İnsanlar bilgiye ulaşamasınlar diye, habere ulaşamasınlar, sosyal medyadan olayları öğrenemesinler diye hemen alan daraltması yapıldı. Hemen İstanbul Valiliği bir neredeyse işte eylem yasağı adı altında sokağa çıkma yasağına varan sert bir önlem aldı ki İstanbul Barosu'nun açtığı dava sonucu iptal edilmiş, hukuka aykırı bir şeydir, işlemdir. Ama tabii çok sonra oldu bu. Onları düşününce aslında ortada, hani siyasi dava diyorsunuz ya Aynur Hanım, aslında siyasi dava olduğunu zaten kendisi, soruşturmanın kendisi söylüyor. Biz bütün hazırlığımızı yaptık, sizleri tutuklayacağız. Bunun için de hazırlığımızı yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam o sırada hapishanelerde de biraz şey olmuştu. Öncesinde Silivri 9 No'lu hapishanesinde. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Öyleyse hani dinleyenlerden de özür dilerim ama hapishanede de bir hazırlık vardı. Yani soruşturmayı başlatılmasını isteyenler diyelim. Bir yandan da hapishaneyi de hazırlıyorlardı. Oraları artık kimleri yerleştirecekleri belki çok önceden belliydi. Ne oluyor şimdi, savcılıktan suç ceza hakimliğine gidiyorsunuz. Kağıt üzerinde size bir tutuklamama ihtimali var değil mi? Hiç öyle bir ihtimal yok aslında. Önceden belli zaten, yani her şeyiyle belli yani. Olayın nasıl gideceği. O da sadece bir formalite yerine getiriyor. Suç ceza hakim sizin yüzünüze bakmadan tutuklama kararını veriyor. Bir hakim, biliyorsunuz, hatırlarsınız, İstanbul 4. Suç Ceza Hakimi sadece önüne gelen sanıyorum 8 kişiydi. Adli kontrol verdi. Eve gönderdi insanları. Evlerine gönderdi. Ertesi gün görevinden alındı. Orada başka bir yere görevlendirildi. Onun yerine de suç ceza hakimine de başka bir hakim getirildi. Böyle bir düzen yani. Hani siyasi dava deyince bütün bunların hepsini beraber hatırlamak ve ısrarla itiraz etmek lazım
8: Ve
7: herhalde.
8: sizin dediğiniz gibi 19 Mart 2025'te İstanbul Valiliği hem PVSK'daki dayandığı maddeyi yanlış da göstererek, öyle bir madde yok çünkü PVSK'da, başka bir maddeyi kullanmak istememişler, becerememişler. Hem de İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin C fıkrasına göre sanki valiliğin böyle bir yetkisi varmış gibi 4 gün süreyle gösteri yapma insanların hakkını yasaklamıştı, engellemişti. İstanbul Barosu'da sizin de dediğiniz gibi böyle bir yetkisi yok valiliğin ve bu çok ölçüsüz bir tedbir, keyfi bir uygulama diye dava atmıştı ve az önce söylediğiniz çok soru diye gerçekten de 28 Kasım 2025'te 3. İdare Mahkemesi iptal etti bu valilik kararını. Güzel olan 16 Temmuz'da, yani geçen hafta, Bölge İdare Mahkemesi'nin 10. dairesi bu itirazını reddetti valiliğin ve iptal kararının doğru olduğunu söyledi. Ama çok acı, 19 Mart nerede, 28 Kasım nerede? 8 ay sonra verilen bir iptal kararı. Ama bu arada ne oldu? İnsanlar fiilen sokağa çıktılar, gösteri haklarını kullandılar ama bir yığın dava açıldı, bir yığın insan tutuklandı. Haksızlıklar, kötü muameleler yaşandı. Dava bu gürültüyle, bu toplumsal muhalefet hareketleri için içinde soruşturması yürütüldü ve 28 Kasım'daki iptal kararı da çok ilginç, iddianamenin açıklanmasından sonra gelen bir iptal kararı ve o arada tutukluluklar sürdü, gösteri yapanların tutuklulukları. Dolayısıyla bu gürültü patırtı içinde avukatlar dosyanın içindeki belgeleri bilmeden, dediğiniz gibi tamamen prosedürel olarak kağıt üreten adli dosya içinde müvekkillerinin özgürlüklerini korumaya çalıştılar. O süreçle ilgili neler söylemek istersiniz? Neler
6: Aynur Hanım,
8: efendim?
6: Bir de sizin biraz evvelki sorduğunuz soruyla ilgili sonra zaten o röportajda şöyle diyor. Ekrem İmamoğlu için sonucunun mahkumiyet ve siyasi yasak olduğu konusunda artık hiç şüphesi kalmadı. Dosyayı yaratan anlayışa uygun bir karar verilecek. Zamanlama ise siyasi gündeme paralel kurgulanacak. Yani dediğiniz o tarihler siyasi gündeme göre kurgulanmış. O da herkes gibi bu konuda şüphe etmiyor diyor ve gündeme paralel olarak kurgunun amacının en güçlü cumhurbaşkanı adayının önünün kesilmesi olduğunu, yani o tarihlerin sizin söylediğiniz gibi tesadüfi tarihler olmadığını ve hakikaten kurgulanmış bir süreç olduğunu söylüyor röportajda Tora. Öyle değil mi Toracığım?
7: Evet öyle, ama çok iyi oldu bu tarafını hatırlattığınız. Tamamlamak isterim. Aslında orada ben başka bir şey daha söylüyorum. Şimdi o röportaja ilişkin olarak kendim de daha sonra hani öne çıkan kısmıyla baktığımda bu sizin söyledikleriniz öne çıktı. Aynen bu şekilde, yani hani sanki burada bir kehanet var, kehanet falan yok, işte olacak olanın adını koyuyoruz sadece. Ama bunu böyle söyleyince birazcık bir kötümserlik, yani işte Ekrem İmamoğlu mahkum olacak diyoruz. Önü kesildi diyoruz filan. Halbuki benim ona dair her cümlemin arkasından başka bir şey söylüyorum ama benim aslında önemsediğim o cümlelerdi. Yani şimdi anlıyorum ki keşke o cümlelere biraz daha vurgu yapsaydım. Belki onlar daha öne çıkardı. Şu, önemli olan o karar değil. Önemli olan sizin duruşunuz diyorum arkasında. Yani sizin bu siyasi davayı, bu siyasi saldırıyı, bu haksız tutuklamaları, haksız olası, haksız mahkumiyeti sizin nasıl göğüslediğiniz, sizin bununla nasıl mücadele ettiğiniz, buna karşı nasıl durdunuz? Bence bu şeyden daha önemli. Yani sözde bir yargılamanın, sözde bir davanın orada verilecek, sözde bir mahkumiyetin bir önemi yok. Asıl orada siz ne söylüyorsunuz yani topluma? Bence bu çok daha önemli. Ben bunu öne çıkarmayı isterdim. Bilemedim tabii onu, yani konuşmanın akışı içerisinde. Öbürü daha öne çıktı. Belki daha ilgi çekicidir insanlar yönünden. Ama en azından şimdi siz sordunuz. Ben tamamlamış olayım. Evet, aynen de böyle düşünüyorum. Yani önemli değil. Yani sizin sözünüzü çalarlar. Sizin, size sorgunuzu yaptırmazlar. Belki ileriki aşamada savunmanızı yaptırmazlar. Sizi salon dışına çıkartırlar uyduruk gerekçelerle. Hiç önemli değil yani. Önemli olan orada sizin nasıl durduğunuz yani. O anlamda da bir ek yapayım. Galiba röportajda bu derece vurgulu söylemiyorum. Yani orada evet 9 Mart'tan bugüne, hatta tabii 19 Mart'tan ondan sonra 19 Mart'tan bugüne Ekrem İmamoğlu'nun nasıl durduğuna bakmak lazım dosyada. Ve onunla beraber diğer yargılananların nasıl durduğuna bakmak lazım. Ekrem İmamoğlu hiçbir anında yargılamanın kendisine dayatılan, hukuka aykırı, meşruiyet içermeyen hiçbir şeye tamam demedi. Hiçbiriyle uzlaşmadı. Bana sorarsanız her zaman çok nazikti. Ama bu nezaketi bir uzlaşma nezaketi değildi. Sonuç itibariyle siyasi davaların tamamında olduğu gibi bu davada da işte olabildiği kadar sizi kıstırmak istiyorlar, sıkıştırmak istiyorlar. Savunma hakkınızı olabildiği kadar sınırlamak istiyorlar. Siz bunun herhangi bir anında tamam dediğinizde, bir uzlaşmaya çalıştığınızda da tepenize biniyorlar. Hani netice itibariyle zor kullanarak yine binebilir, yine sizi atabilir ama mesele buna teslim olmamakta. Ben Ekrem Bey'in bu anlamda kendi sözlerini kurgularken, sorgusunu, savunmasını kurgularken ve dile getirirken hep bunun farkında olduğunu gözlemliyorum, görüyorum ve çok da mutlu oluyorum.
6: İsterseniz şimdi son önemli bir bölüm var. Yani kamuoyunda bu Ekrem İmamoğlu zaten savunma yapmak istemediği tartışmaları var. Bunları ikinci bölümde Dinleyelim müzik aramızda. Ben bugün sizlere Lakovas Kambanellis'in sözlerini yazdığı, Theodorakis'in bestelediği ve Maria Farandouli'nin 74 bu albaylar cuntasından sonraki stadyumda söylenen o Antonis şarkısını dinletmek istiyorum ve bu beni böyle zamanlarda çok heyecanlandıran bir şarkı. Öykü geniş ama çok kısa bir dörtlüğünü tercümesini, kısa tercümesini ki bunu yapan arkadaşlardan aktarıyorum. Diyor ki orada geniş merdivenlerde gözyaşlarının merdivenlerinde derinlerde olacak o çukur, yas ocağı o çukur, yas ocağı diyor. Şimdi Maria Farandouli'nin o müthiş tüyleri ürperten sesiyle o Antonius'u dinleyelim.

0: 23 Temmuz 2026 Perşembe Apaçık Radyo'da hukuk güvenliği programında Aynur Tuncel Yazgan ve Bahri Belen bugün Silivri'de İBB davasında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından biri olan Torak Pekin'le bu davayı ve bu davadaki süreci önemli kriterleri diyelim. Konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Toracığım ben bir de bu işte duruşma sanıyorum 17 Ağustos'a bırakıldı ve son duruşma 8 Ağustos mu 9 Ağustos mu?
1: Temmuz.
0: Orada
1: Temmuz.
0: pardon Temmuz
1: 8 Temmuz.
0: 17 Ağustos'ta ertelendi duruşma. Bunun niye adli tatile ertelendiğini, niye Ağustos'un Temmuz'un 8'inde 9'unda ara verildiğini bir de mesela birinci celse deniyor ve her gün duruşma yapıldı. Siz
1: Evet.
0: her gün özellikle bunlara gittiniz. Bu celsenin anlamı ceza muhakemesi açısından biz biliyoruz da belki onu açıklamak lazım. İkinci celse 17 Ağustos'ta başlayacak. Ama o gün ben savunma yapmayacağım dedi diye yansıdı. Siz de demişsiniz ki Ekrem İmamoğlu o gün öyle bir şey demedi ve heyet aslında daha söz vermeden çekildi içeriye ve bir tutanak tuttu. O tutanak normal bir tutanak değil, gerçeğe aykırı bir tutanak diyorsunuz. Neden böyle oldu? Ekrem İmamoğlu neden ne söyledi ki böyle bir duruşma ertelendi? Bunu bir de sizin ağzınızdan dinleyelim Turacığım.
1: Olur. Yani objektif, nesnel bir şekilde anlatmaya çalışayım. Olan biten her şey bittikten sonra yalnız hani o kadar gerçek dışıydı ki tutanağı okuduktan sonra söz bize verildiğinde birkaç satır söz söyleme imkanı bulduk. Dedim ki yani siz herhalde başka salondaki bir duruşmadaydınız dedim ya da biz başka bir salondaydık dedim yani. O derece gerçeğe aykırı bir tutanak heyet başkanının okuduğu. Şöyle oldu. Birazcık uzatma pahasına en baştan anlatayım hani
0: Uzatmayın da bu
1: anlaşılabilmesi
0: çünkü
1: bakımından.
0: bu çok çok mesela tartışılan bir şey. Zaten İmamoğlu savunma yapmayacağım demiş diye
1: Evet.
0: böyle
1: Oradan o
0: konuşuluyor. O
1: zaman eğer o
0: bakımdan bu
1: andan başlarsak

0: Başka bir çareleri yoktu. Ekrem Bey'e sıra geldi. Ekrem Bey'i davet etti. Ekrem Bey öncelikle itirazlarını dile getirdi. Yani kimlik bilgilerini de vermeden önce dedi ki, bakın benden önce Murat Ongun'un müdafiinin söz hakkı eklendi, engellendi, kısaltıldı. Bir dayatma nedeniyle fiilen kısalmış oldu. O tamamlasın. Daha sonra Fatih Keleş'in müdafiine söz vermediniz. Süreyi keyfi olarak kısıtladınız. Ona söz verin. Dedi. Onu söyledi. Sonra da benim söz hakkımı hani kısıtlamayın. Bana bir kısıtlama koymayın. Bunların hepsini tesis edin. Ondan sonra başlayayım dedi. Şimdi bunu söyledikten sonra ve bunu söylediği sırada heyet başkanı hiç durmaksızın Ekrem Bey'in sözünü kesti. Hiç durmaksızın ama. Yani konuşturmadı. Hatta ben oturduğum yerden hiç sevmediğim halde hani böyle şeyleri seslenmek zorunda kaldım. Hani bırakın sözünü bitirsin diye seslenmek zorunda kaldım. Ona rağmen ısrarla sözünü kesti Ekrem Bey'in. Ekrem Bey hiç sesini yükseltmedi. Sakin sakin aynı şeyleri yani aynı taleplerini dile getirmeye çalıştı.
1: Aynı talepleri derken benden evvel savunmasını tamamlayamayan
0: Evet,
1: kişiler,
0: onlar
1: sizin
0: tamamlasın.
1: avukat.
0: Hani bu konuyu açıklığa kavuşturalım. Bana da bir süre şimdi orada şey de çıktı ortaya. Yani 9 Temmuz'da duruşmayı bitireceği, yani 8 Temmuz'dayız o an. 8 Temmuz öyle ortasındayız duruşmanın. Yani 1,5 gün içerisinde söyleyeceğiniz her şeyi söyleyin.
1: Birinci celseyi bitireceğim dedi.
0: Bitireceğim. Ondan sonra şeye bırakmayacağım. Sizin sorgunuzu gelecek işte onların deyişiyle ikinci celseye bırakmayacağım. Bitirin dedi. Onun üzerine de itirazlarını, yani gerekçelendirdiği itirazlarını dedi ki yani böyle bir şey olmaz. Hani böyle bir daha bugüne kadar hiçbir kimseye son ana gelene kadar kimseye sınırlama konmamış. Ben bütün eylemlerden sorumlu tutuluyorum. 1,5 gün ki o 1,5 günün içinde şey de var. Kendisine sorulacak olan sorular var. Bizlerin yani müdafilerin, üç avukatın, Fikret Bey ve Fehim Bey'in ve benim beyanlarımız da var. Asla yetmeyeceği besbelli. Ondan sonra bunu söyledi. Bunu dile getirdi. Yani bunun olamayacağını, başka davalardan örnekler verdi. Onları kendisi koğuşunda herhalde bir araştırma yapmış. Ondan sonra gün gün örnekler verdi başka siyasi davalardan. Bunun olamayacağını söyledi. Söylemeye çalıştı dediğim gibi. Fakat ısrarla kesti, kesti, kesti mahkeme başkanı ve en sonunda tamamen bağlam dışı, hiç ortada böyle bir şey yokken dedi ki Ekrem Bey neden savunma yapmaktan kaçınıyorsunuz dedi. Ekrem Bey buna da kızmadı. Burada da harareti yükselmedi. Gayet sakin bir şekilde böyle bir şey yok dedi. Yani en baştan beri dedi söylediklerimizi söylemeye çalışıyoruz burada. İlk gün söylemiştim diye aktarmaya çalıştı. Fakat o şey belli ki o kurgulanmış. Yani o cümle kullanılmak isteniyor. İşin buralara geleceği, bu gerilimin olacağı. Sanıyorum şu vardı benim gözlemlediğim heyette, özellikle heyet başkanında. Bu şekilde yaparak Ekrem Bey'i sinirlendireceğini, Ekrem Bey'in bir öfkeleneceğini, öfkesine teslim olacağını hesap ettiler. Ve o öfkesine teslim olunca da CMK'daki sanığın duruşma salonundan çıkarılmasına ilişkin prosedürü uygulayacağını umduğunu düşünüyorum. Tabii şey, yani bu bir şey, görüş benimki, gözlem. Fakat öyle bir şey olmadı yani Ekrem Bey hiç şeyini bozmadı, hiç istifini bozmadı. Sakin sakin söylemeye başladı filan. O konuşma sırasında sürekli sözü kesilen bir Ekrem İmamoğlu, sürekli söz kesen bir heyet başkanı. En sonunda yine de onu dedi yani. Yine de şeyin de katkısıyla, duruşma savcısının da katkı. Duruşma savcısı sanki heyetin bir parçasıymış gibi. CMK 203'ü uygulayın, CMK 203'ü uygulayın diye yan taraftan bağırdı heyete doğru. Ondan sonra heyette pek herhalde bu harika görüşü, hukuki görüşü kayda değer buldu herhalde. Ve Ekrem Bey'in duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi ve hemen de şeyi terk etti. Salonu terk etti. Şimdi kaldık dışarıya biz.
1: Evet, yani Ekrem İmamoğlu'nun çıkarılmasına karar verdi. Çıkarıldı mı Ekrem İmamoğlu?
0: Çıkarıldı, çıkarıldı,
1: Çıkarıldı. Sonra
0: çıkarıldı.
1: kendisi
0: Sonra
1: terk etti. Size
0: kendisi
1: söz
0: çıktı.
1: vermeden, müdafileri
0: Kendisi
1: söz.
0: bize söz vermeden çıktı. Ondan sonra işte biz oradayken, biz içerideyken haber gönderdi. İşte salonu boşaltın falan. Biz dedik ki ne münasebet. Ondan sonra duruşmayı bekliyoruz müdafiler olarak. Filan. Biz çıkmayınca bir süre sonra geri geldi. Doğrusunu isterseniz oradaki avukatların çoğu gelecek olanı gördü. Yani dedik ki buradan abuk sabuk bir ara karar gelecek. Duruşma içeriğini yansıtmayan keyfi bir karar gelecek ve büyük bir ihtimalle Ekrem Bey sorgusunu yapmış sayılır.

0: diye tahminde bulunduk yani. Çünkü o kadar hani taraflıydı ki şey muamele. Bunun da devamı ancak böyle gelebilirdi yani. Hani özür dileyecek hali yok, tekrar sorguya çağıracak hali yok. Hukuka uygun herhangi bir davranış sergileyecek hali yok heyetin artık o aşamadan itibaren. Bundan sonra da olur mu hiç bilmiyorum. Geldi. Hakikaten o tutanağı okudu. Dediğim gibi yani ancak başka bir salonda başka insanlarla falan bir yargılama yürütmüşse hazırlanabilecek olan tutanağını okudu. Ona ilişkin daha sonra bize söz verdi. O sözler sırasında Fehmi Bey önce söz aldı. Başladı yani bu tutanağın için hani doğruyu yansıtmadığını aktarırken dedi ki siz hani bu cümleyi kurdunuz dedi orada. Niçin savunma yapmaktan kaçıyorsunuz dedi. Cümlesini tamamlayamadan Fehmi Bey'in de sözünü kesti heyet başkanı. Dedi ki ben size polemik yapmanız için söz vermedim. İşte bu karara karşı hani varsa usulü itirazlarınız onu dile getirmeniz için söz verdim dedi. Anlayın yani buradan artık hani ok yaydan çıkmış vaziyette yani. Burada artık biz şeyle yani sadece CMK'nın uygulanmamasıyla, Türk Ceza Kanunu'nun tanınmamasıyla, anayasayla falan alakalı değiliz yani. Yargılama artık gerçeklik zeminini kaybetti. O gün yargılama gerçeklik zeminini tamamen kaybetti artık. Yani sizin elinizde yok ki tutanağı siz yazamazsınız, ben yazamam. Biz kendi ayrı tutanağımızı tutabiliriz ki sanıyorum tutuldu da bir tutanak hani olayların öyle gelişmediğine ilişki. Ama sonuçta UYAB'a kaydedilen duruşma tutanağı olsun işte olay tutanağı olsun. Evet kendisi arasında imzalıyor, yazıyor bir şey. Ve artık şeyle ilgilenmiyorlar. Olayların nasıl gerçekleştiğiyle, gerçekten ne olduğuyla da ilgilenmiyorlar yani. Onların güzel işte hayallerinde ne varsa ya da gündemlerinde ne varsa onu geçiriyorlar tutanağa. Olay bundan ibaret. Şimdi reddi hakimde talebinde bulunduk bunun üzerine. Hem biz hem de Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten müdafileri ayrı ayrı reddi hakim talebinde bulunduk. Şimdi iki başkan ve bir üye yoklar anladığım kadarıyla. Tek üye var. O mesela görüş bildirmiş yani mütalaasını vermiş. Kendi görüşünü bildirmiş reddi hakim talebine karşılık. Efendim hiçbir savunma hakkı engellenmedi. Her şey hukuka uygundur falan diye görüş bildirmiş. Bundan sonra belli ki böyle gidecek. Yani gerçekliği olmayan bir yargılama bugüne kadar ne kadar vardıysa bilmiyorum ama bundan sonra hiç olmayan bir yargılama izleyeceğiz gibi gözüküyor. O gün olan bir tane de bundan ibarettir. Yine de varsa hani atladığım bir şey sorarsanız yanıtlamaya çalışayım.
1: Evet, şimdi o 17 Ağustos'ta yeniden Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe devam edecek. Cumaları ara veriyor. Bu olacak ve Ekrem Bey bizim ceza muhakemesi kanunu ve hukukuna göre sorgu dediğimiz veya iddianameye karşı cevap dediğimiz veya suçlamalara karşı kendi söyleyeceklerini anlatacağı asıl savunma değil tabii dediğimiz şeyi anlatamadı, söyleyemedi heyetin bu tutumu yüzünden. Ama siz diyorsunuz ki mesela bu elbette bu yazılı şey kamuoyuna, millete ulaşacak ve de çok önemli bir sözünüz var bu röportajda. Ekrem Bey duruşmalarda muhatabını doğrudan millet olarak belirledi. Yani bu belli ki siyasi dava, burada adil bir yargılama yapılmıyor. Belirledi. Şeklen yüzü heyete dönük ama sözünün muhatabı milletti diyorsunuz. Bunu kısaca bir açıklar mısın Toracığım?
0: Ha, tabii şöyle yani hani diyelim ki bir talepte bulunuyor veyahut da işte bir sorgusunu veriyor, beyanda bulunuyor o ya da bu konuda. Yani iddianameye ilişkin veyahut da iddianamenin dışında daha siyasi bir şey söylüyor. O siyasi sözlerin ya da yargılama içindeki sözlerin muhatabını zaten duruşmalara gelirseniz görebilirsiniz yani. Hem sözlerinde hem vücut dilinde görebilirsiniz. Artık seslendiği yurttaşlara sesleniyor. Yani burada kendi sözünü sürekli kesen, kendisini sebepsiz yere duruşma salonundan çıkaran, kendisini konuşturmayan, bütün adil yargılanma hakkını kısıtlayan, ondan sonra heyde artık muhatap alıp onlarla hani konuşacak fazla bir şey kaldığını düşünmüyorum. Tabii ki nazik bir insan, makama saygısı olan bir insan, siyasetçi. Aynı şeyler biz müdafiler için de geçerlidir. Yani tabii ki netice itibariyle orada sonradan oluşturulmuş doğal yargıç ilkesine aykırı bir şekilde oluşturulmasından başlayarak kendi saygınlığına, kendi prestijine son derece zarar veren bir konumda mahkeme ama ne olsa makam orada tabii ki yani. O makama bir nezaketsizlik olmaz. Ama sözünüzü söylediğiniz zaman da kime söylediğinizi de bilirsiniz yani. Siz bilirsiniz ve o söz ağzınızdan çıktığında da muhatapları onu alır. Yani muhatap olmayan da onu anlar. Muhatap olan da onu anlar. Onu kastettim ben şeyde.
1: Yani
0: Duruşma salonunda da
1: aslında
0: yüzünüzün dönük olması da evet yani şey öyle yani duruşma salonunun
1: bu bir
0: mimarisi öyle.
1: siyasi davaysa Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki diğer siyasi davalarda olduğu gibi aslında bu yargılamayı ve bu yargılamanın sonucunda verilecek kararı millet kendisi vicdanında ölçüp tartacak demek istiyorsunuz ve bu
0: Mutlaka. Evet, çok
1: söz
0: güzel ifade ettiniz. Ben belki bu netlikle söyleyemedim. Doğrudur. Evet. Mutlaka.
1: evet.
0: Yani mutlaka.
1: Bunu
0: Yani
1: söylüyorsunuz.
0: evet.
1: Bir de mesela bu davanın siyasi niteliği açısından adeta yani sanıkları tuzağa düşürmek ister gibi mahkemenin bir sorusu var ve o soruya sizin cevabınız var. Çok önemli ve çok güzel. Diyor ki siz operasyon olacağını nereden biliyordunuz diye soruyor. Bence şaşırtıcı olan daha ziyade bu. Oysa her şey gözümüzün önünde oldu diye bir açıklama yapıyorsunuz. Yani bu operasyonun önceden haber alınmış, ona göre hazırlanmış. Yani İmamoğlu ve diğer gözaltına alınan, yakalanan, sorgulanan, tutuklanan, haklarında dava iddianame düzenlenen kişiler tarafından önceden bilinip de yani orada sanki polisin içinde veya bir yerlerde köstebek varmış, ondan haber aldığınız gibi bir sorusu var. Aslında bu yani söylerken şirketiniz itiraf etmek gibi bir şey bu. Sizin ona ilişkin bir değerlendirmeniz var. İsterseniz bir de onu
0: Evet.
1: dinleyelim.
0: Şey hatırlayamıyorum yani heyet üyeleri yani bir kere sormuş olabilir, olmamış olabilir. Benim kastettiğim savcılıktı burada. Yani savcılık bunu mesele etmişti.
1: Ha,
0: İşte
1: savcılık mı? Pardon.
0: evet bir köstebeğin hani peşine bir köstebek ya da köstebeklerin hani peşine düşme gibi bir şey vardı. Haberler filan da çıktı bu konuda.
1: Evet.
0: Gelen hani şüphelilerle ilgili olarak onlara da böyle bir şeyler soruldu. Emniyette bir şeyler oldu. Yani emniyetle savcılık arasında bir takım şey falan. Bu çok absürt geliyor bana. Çünkü zaten hani şeyiyle bütün belgesiyle bilgisiyle haftalar öncesinden diyorum ya şeyin başında programın başında konuştuğumuz gibi belli zaten bunun böyle olacağı. Yani özellikle de şeyden önce böyle olacağı belli. Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamadan önce bu operasyonun gerçekleşeceği zaten belliydi. Burada neyin artık soruyorlar? Bu birazcık o da başka türlü bir gerçeklik kaybı. Hani benim anlayamadığım husus o şaşırdığım beni şaşırtan husus. Yani pek çok şeye şaşırmıyoruz artık ama hani bu kadar göz önünde olan bir şey sanki yokmuş gibi. Hani siz nereden biliyordunuz bunun olacağını filan. Çok saçma yani. Sormak lazım ki sizin köşe yazarlarınız nereden biliyor? Sizin yayın organı, basın organlarınız nereden biliyor diye sormak lazım bunları. Tabii o soru asla sorulmaz.
1: Evet, önce bir şeyi söyleyeceğim. Sonra da diyorsunuz ki eğer sorgusunu verebilseydi bu en az 2,5 gün sürebilirdi diyorsunuz. Öyle bir hazırlık var, yazılı bir hazırlık var. Bu sonradan kamuoyuna bu sorgusu yansıtılacak mı acaba?
0: Yansıtılacak evet.
1: Evet.
0: Mutlaka. Dur yani
1: Şimdi.
0: o söz şeyde kalmaz yani hani kağıt üzerinde kalmaz. Mutlaka yansıtılacak evet.
1: Evet, şimdi biz sizden evvel birçok programda bu lawfare yani hukukla savaş, hukuku kullanarak savaş
0: Biz yargı silahı diye daha kolayımıza geldi. Yargı silahı diyoruz Bahri Bey.
1: nasıl?
0: Yargı silahı daha
1: Ha,
0: doğru bir
1: yargı
0: hani
1: silahı. Evet,
0: bir
1: bunu konuştuk ve bunu da zaten İmamoğlu'nun avukatlarından Avukat Mehmet Pehlivan duruşmasında savunma sorgusunda bunu anlattı. Hatta küçük de bir kitapçığı var ama bu sorgudan evvel hatta bu kitap çıkmadan evvel de biz Açık Radyo'da bunu konuştuk. Ve Türkiye Barolar Birliği ile Ankara Barosu'nun arkasından işte yaklaşık 15-20 gün sonra da Türkiye Barolar Birliği ile İstanbul Barosu'nun ikişer günlük bir sempozyumu oldu veya toplantısı oldu. Burada bu konu konuşuldu ve mesela İstanbul'daki toplantılar ve bu toplantıların başlığı da yargının araçsallaşması başlığını taşıyordu. Bu yani yargı neyin aracı haline geliyor? Bu önemli bir başlıktı. Ve o duruşmalardan birinde de hani bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi Amerika'da da Amerikan ülkeleri arasında da bir Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi var. O mahkemenin başkanı da gelmişti. Ve orada yani bu sizin söylediğiniz yargı silahı mı demiştiniz?
0: Evet.
1: Evet, biz de işte hukuk yoluyla savaş dediğimiz bu lawfare'i anlattı. Güney Amerika'daki örneklerini anlattı, tarihçesini anlattı. Ve işte söz gelimi Brezilya'daki Bolsonaro ile şey arasındaki
0: Lula.
1: efendim
0: Lula.
1: evet Lula arasındaki seçim sürecini anlattı ama onun mesela şeye gelmediğini kendi mahkemeleri önüne gelmediğini söyledi. Çünkü bu yöntemin aslında siyasi rakipleri itibarsızlaştırmak, onlar hakkında olumsuz sonuçlar yaratacak soruşturmalar yaratmak ve nihayet onların özellikle seçim yarışlarında devre dışına kalmasını sağlamak için kullanılan bir yöntem olduğunu anlattı ve oradaki hatta oturumu yöneten bir Ankara siyasal ve Ankara hukuktan bir hocamız da bunları anlattı. Ve yani sonuçta özellikle Brezilya'daki Lula olayında verilen mahkumiyet kararıyla, tutuklama kararıyla Lula'nın Bolsonaro karşısında tutuklandığı için seçime giremediğini ve seçimi tabii Bolsonaro veya Bolsonaro'nun kazandığını ama orada Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin farklı bir sistem var. Lula da Silva ile ilgili verilen bu mahkumiyet kararını habeas corpus yani yargıç güvencesinin olmadığı bir şekilde yargıladığını tespit ederek kaldırdığı için iç hukukta bu sorun bitti ve uluslararası Amerika İnsan Hakları Mahkemesi'ne ulaşmadı dedi. Bu örnekleri verdi ve bu tartışıldı. Yargının araçsallaştırılması olayı. Şimdi ben işin başından beri bu dava ile ilgili iddianamenin biçimiyle ilgili, iddianamenin kamuoyuna yansıtılması ile ilgili yapılan işte yargılamadaki hatta işte Aynur Hanım da belki söyleyecektir. Öyle sanıklar var ki kendilerine iddianameyle yöneltilen suçlamaların hani yatarı yok diyelim yani onu suçlamaların niteliği itibari tutuklu kalmaları imkansız olan kişiler var. Bu tutukluluk süreçlerinin bir sopa gibi kullanılmasını çünkü ceza muhakemesinde bir takım tedbirler var. Tutuklama, adli kontrol tedbirleri ve diğer bazı tedbirler. Bunlar tedbirdir, istisnadır, kalıcı değildir. Yani bir cezanın infazı niteliğinde kullanılamaz. Bunların kullanılış biçimi açısından burada bir işte hukuk yoluyla savaş veya hukuk silahı diye nitelediğim bir yargılama olarak görüyorum. Ve sizin de bu röportajınızda aslında bunları yani özetle anladığınızı ve sonuçta verilecek kararın da anlaşıldığını, yani sonuçta verilecek siyasi kararın netice olarak ben yani en güçlü Cumhurbaşkanı adayının önünün kesilmesi ve bu nedenle de yani açılan bu davanın nihai amacının mahkumiyet ve siyasi olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önünün kesilmesi olduğunu söylüyorsunuz sizden. Hem size hem de Aynur Hanım'a hatta önce Aynur Hanım'a soralım. Size soracağı bir şey varsa hem benim söylediklerimle ilgili hem de Aynur Hanım'ın soracakları ile ilgili bir 3-4 dakikamız kaldı. Toparlamış olalım konuyu.
2: Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 222. maddesi duruşmada yaşanan işlerin ortaya çıkan olguların tutanakla ispat edilebileceğini söylüyor. Duruşma tutanağı da aksi sabit.
1: Resmi belge niteliğinde değil mi?
2: Tabii ki resmi belge niteliğinde ve bir başka resmi belgeyle ancak ya da tutanakla karşıtını ispat edebileceğiz. Şimdi avukatların tuttuğu bir tutanak var. Siz dediniz ki Anayasa Mahkemesi'ne, Yüksek Mahkeme'ye gitmesine gerek kalmadan sistem bunu kendi içinde çözdü. Şimdi Tora Bey'in söylediğine göre reddedilen hakimlerden sadece bir tanesi görüş bildirmiş. Diğerlerinin de süresi içinde görüş bildirmesi gerekiyordu aslında, değil mi? O süreler işlemedi mi? Reddi hakim istemi kabul edilerek bizim uygulamamızda da bu sorun giderilebilir. Çünkü yapılan şey 222. maddede sözde edilen sahtecilik iddiasına denk gelen, gerçeğe aykırı bir şeyin olmamış bir şeyin olmuş gibi tutanağa geçilmesi. Biz şimdi olmuş ve olmamışı hangi tutanaklarla ispat edeceğiz? Avukatların tuttuğu tutanak var. Bir de SEGBİS dediğimiz ses ve görüntü kaydı var duruşma sırasında. Ben o gün şeyde yoktum. Bir başka yerde duruşmam vardı. Duruşma salonunda yoktum. Ekrem Bey'e hak hatırlattı mı mahkeme? Susma hakkınız var diyebildi mi? Kimlik tespiti yapıp 147. maddedeki işlem sırasına uydu mu ki onun susma hakkını kullanmadığını ya da kullandığını değerlendirebiliyor. Bu konuda SEGBİS kayıtları size bir tutanak ya da delil verebilecek mi?
0: Ben orada çok belirsizlik var. Göreceğiz. Şu anda ortada bir SEGBİS kaydı falan yok. SEGBİS'in de açıldığını zannetmiyorum ben o demin anlattığım şey içerisinde.
2: Zorluk olacak o zaman.
0: Evet, orada yok. Çünkü şöyle de bir cümle kullandı heyet başkanı geri geldikten sonra duruşmaya ara verip geri geldikten sonra işte görüntü kayıtları var. Oradan baktık biz. Bizim dediğimiz gibi oldu filan manasında bir şey söyledi. Hani oradan anlıyoruz ki bir SEGBİS kaydı yok.
2: Güvenlik kamerası kayıt.
0: Evet, güvenlik kamerası kaydı var onun yerine. O güvenlik kamerası kaydı ses alır mı onu da bilmiyorum. O sesi sanıyorum ayrı bir aletle bir ses kaydı
2: Evet.
0: almış olabilirler filan. Bir
2: Evet.
0: belirsizlik var. Bunları artık şeyde göreceğiz. Hani ilerleyen günlerde göreceğiz.
2: Evet. SEGBİS yönetmeliğindeki anayasaya ve kanuna aykırı yönleri de gündeme
0: Evet,
2: getirmek.
0: aynen. Ama işte
2: Gerçekten
0: şey yapmadığım için tam olarak hani buradaki bilgiye
2: görmediğimiz için
0: tam
2: söyleyeyim.
0: bilgi
2: Evet.
0: evet.
2: Reddi hakimi birinci ağır ceza mahkemesi mi inceleyecek? Umudunuz var mı?
0: Yok hayır ben daha hayatımda reddi hakimde hukuka uygun bir karar verildiğini
2: Reddi ağır
0: görmedim.
2: ceza mahkemesi hangi işe bakıyor şu an?
1: Evet.
2: Diğer belediyelerin Aziz Sanaktaş
0: Evet,
2: dosyasına
0: Aziz
2: bakma.
0: Sanattaş dosyasını
2: Çok ilginç
0: onlarla.
2: oldu yani
0: Evet.
2: 33'e indirdiler
0: Evet.
2: mahkemeyi. 40. mahkemeyi 33 yaptılar.
0: Evet.
2: 33'ün itiraz makamı da mercide birinci ağır ceza oldu.
0: Evet.
2: Bu sulh ceza hakimliklerinin kendi içinde dönmesi, kapalı devre işlemesi gibi bir şey getirdiler itiraz müessesesi bakımından da. Bu da çok ilginç olacak ve reddi hakiminiz de bu kapalı devre içinde değerlendirilecek. Dolayısıyla yargı bunu kendi içinde çözemeyecek ve yıllar yıllar sonra Anayasa Mahkemesi'nin ne diyeceğine bakacağız. Ama neyi görüyoruz? Tutukluk sürecek.
0: Evet.
1: Son olarak bir şey sorayım Toracığım. Bitti aslında vaktimiz. Bize işaretler de geldi. 17 Ağustos'ta Ekrem İmamoğlu ben iddianameye karşı söyleyeceklerimi söylemek istiyorum diye ısrar edecek mi? Bir onu söyleyelim ve ondan sonra sizin son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa onu söyleyip kapatalım programımızı.
0: Ya bunu şeyde görürüz. O güne kadar ki gelişmelere bakarız tekrar. Yani dediğim gibi artık heyetle ilgili olarak yani gerçeklik zemini kaybolmuş bir yargılamada, duruşmada tekrar bu talep dile getirilmekte bir hukuki yarar var mıdır, yok mudur? Onu duruşmaya kadar değerlendiririz. Bu konuda verilmiş bir
1: Evet.
0: kararımız yok henüz.
2: Hak hatırlatılmamışsa var tabii ki.
0: Ondan sonra hayır kuşkusuz ben hayır bana sorarsanız biz bunu söylemeden önce zaten mahkeme heyeti gerçek bir mahkeme gibi davranmak istiyorsa dönüp işlemlerini tekrar gözden geçirip bunu zaten kendisi kendiliğinden vermekle yükümlü.
2: Evet.
0: Yani ben kesin olarak bunu böyle düşünüyorum. Onda hiçbir duraksama yok. Yani o gün söz duruşmayı açtığı anda heyet başkanının Aynur Hanım'ın işaret ettiği usulü eksikliği de söyleyerek demesi lazım ki Ekrem Bey buyurun ondan sonra sorgunuz için sizi buraya alalım demesi gerekir diye düşünüyorum. Ama hani benim gözlemlediğim heyetten böyle bir karar çıkar mı? O biraz şüpheli gözüküyor. Eğer bir 2 dakikamız varsa bir şey
1: Bitti.
0: eklemek isterim. Bitti mi? Peki o
1: Bitti.
0: zaman
1: Çok kısa,
0: onu da
1: çok
0: başka
1: kısa.
0: hayır şu buradaki toplu tutuklama gerçekten de kabul edilemez bir durum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bu tutuklamaları, bu toplu tutuklamaları, bu sosyal medyadaki bir satırlık açıklamalara karşı verilen tutuklamaları, gazetecilerin, sanatçıların, yurttaşların, emeklilerin, öğrencilerin bu şekilde kolay tutuklanmasını, gazetecilerin, avukatların bu şekilde tutuklanmasını kesinlikle kabul etmememiz lazım. Yani buranın konuşuluyor olması lazım.
1: Evet.
0: Bundan 10 yıl öncesine kadar konuşulurdu bu işler. Maalesef bir kanıksama var. Daha az konuşulmaya başlandı. İnsanlar heyecanlarını sosyal medyada attıkları bir iki satırlık mesajlarla soğuruyorlar. Bunun böyle olmaması lazım. Bunu söyleyerek bitirmiş olayım.
1: Evet. 23 Temmuz 2026 Perşembe Apaçık Radyo'da bugün Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin'le İstanbul Büyükşehir davasını ve son duruşmada yaşananları konuştuk. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyelim ve teknik masadaki Salih arkadaşımıza da özel olarak teşekkür ederim.
3: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Merve Uslu ve Burak Uslu'ya teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Reklamlar bitti.
13: Şimdi ve burada.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bengü Tarihmen'e teşekkür ederiz.
5: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçarol.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bugün stüdyo konuğumuz sosyolog Ozan Doğan ile 2025'te İletişim Yayınlarından çıkan Roman Aleviler kitabı üzerine sohbet etmek için bir araya geldik. Doktor Doğan lisans eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı. Katmanlı Ötekilik, Uşaklı Alevi Romanlar örneği başlığını taşıyan doktora tezinde Uşaklı Alevi romanların etnodinsel ve kültürel birikimleriyle grup içi dışlanma pratiklerini inceledi. Edebiyat, sosyal tarih, hafıza, etnisite ve inanç başlıkları ekseninde çalışmalarını sürdürmektedir. Stüdyomuza hoş geldin Ozan.
1: Hoş bulduk Berna.
0: Dilersen ilk soruyla sohbetimizi açalım. Uşaklı Alevi romanların kitaplaştırma süreci nasıl gelişti? Söz sende.
1: Roman Aleviler kitabı Berna, doktora tezimin devamı aslında. Yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ürünü Roman Aleviler kitabı. Kitabın ortaya çıkışı ile, yani kitabın bir fikir olarak ortaya çıktığı tez dönemi arasında fikir olarak ve ortaya çıkan ürün olarak ciddi bir mesafe ve fark olduğunu ifade edebilirim. Bu 5 yıllık zaman dilimi içerisinde 3 büyük külliyatla hemhal olan bir çalışma. Bir tarafta roman literatürü, bir tarafta Alevilik literatürü. Diğer tarafta ise Mağdun çalışmaları ekseninde oluşan çok büyük bir külliyat vardı. Bu külliyatın eleştirel okuması ekseninde 2020 yılında yola çıktığımda bu külliyatın eleştirel okuması beni çalışmada bambaşka bir noktaya taşıdı. 2 yıllık saha deneyimi ise sahadan elde edilen veriler ekseninde çalışmanın bambaşka bir yöne yol almasına yol açmış oldu. Bu yönüyle 2020 yılında yola çıkarken kafamda geçen bir çalışma alanı olarak tasarladığım fikir ile 2025 yılında Roman Aleviler başlığıyla kitaplaşan fikir arasında önemli bir fark olduğunu ifade edebilirim. Bu da bu çalışmanın aslında önemli ne diyelim bir araştırmacıya sunduğu katkılardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahadan öğrenmek, sahada elde ettiğiniz verilerin sizi ve okuduğunuz literatürü şekillendirmesi çok önemli bir katkı. Bu yönüyle Roman Aleviler başlığı eksenindeki çalışma benim de çok şey öğrendiğim, benim de şekillendiğim, benim de eksiklerimi aştığım, kafamda oluşan çerçevenin yönünün değiştiği bir şeye paralel oldu. 2025 yılının Haziran ayında doktora tezini savundum ve Kasım ayında çalışma bir kitap olarak karşımıza çıktı. Burada da iletişim yayınlarına ve kitabı editörlük yapan sevgili Tanıl Bora'ya tekrardan teşekkürlerimi sunmak isterim. Çünkü onların da katkılarıyla gerçekten bu önemli çalışma kitaplaşarak okurla buluşmuş oldu Berna.
0: Belki dinleyicilerimiz hatırlar, bu programı yakından takip eden dinleyiciler aslında doktora çalışmanı bir yıl önce, işte Ağustos ayında kitaplaşmadan önce bir gelmiştin, stüdyoda seni yine konuk etmiştik ve sohbet etmiştik. Kitap daha sonradan çıktı. Aslında ben biraz bugün kitaba yoğunlaşalım istedim. Çünkü tam da dediğin gibi bazen doktora teziyle kitap arasında nüanslar olabiliyor. Şimdi peki biraz saha yönteminden bahsedebilir misin? Büyük ihtimalle kolay bir yöntem de izlemedin, öyle hatırlıyorum.
1: Evet, kesinlikle Berna. Saha olarak Uşak tercihimdi. Yani Uşak'ı seçtim. Saha Uşak'tı. Yöntem olarak nitel araştırma yöntemine başvurdum Berna. Uşak'ta 129 Roman Alevi ile, yani kendisini Roman Alevi olarak ifade eden bireyle görüştüm. Burada farklı yaş grupları, farklı mesleki gruplar, kendisini demirci, elekçi, sepetçi olarak ifade eden 3 farklı grup ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdim. 129 kişiyle yaptığım derinlemesine görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve özellikle 4 farklı tarihte Uşak'a yapmış olduğum ziyaretlerde gerçekleştirdiğim gözlemler bana son derece önemli veriler sundu Berna. Burada aslında çalışmayı yürütürken saha esnasında en önemli şey belki saha olarak seçtiğiniz yerde yabancılığı aşma meselesi. Yani sonuç itibariyle bir araştırmacının ilgisine mazhar olmak ya da tırnak içerisinde bir araştırma nesnesi olarak bir yabancının karşısında olmanın zorlayıcı bir takım yönleri var elbette. Netice itibariyle Araştırmacı da gittiği yerde bir yabancı. Yani siz bir grubu anlamaya, onun anlam dünyası hakkında fikirler edinmeye çalışırken karşınızda bulunan grup da sizi anlamaya, sizin niyetinizi çözümlemeye çalışıyor. Dolayısıyla burada saha açısından en önemli şeylerden bir tanesi araştırmacıyla sahadaki bireyler arasındaki o yabancılığı aşma. Yani birbirini karşılıklı olarak tanıma, niyetini anlama konusundaki o mesafeyi aşabilmekti. Araştırmacı araştırdığı konuyla mesafesini korurken, yani çalışmayla mesafelenirken araştırmasını bunun tersinden daha yakın bir ilgi göstermek durumunda. Yani araştırmayı çok yönlü olarak yoğunlaşmak, onun farklı yönlerini ön plana çıkarmak gibi bir tutum geliştirmek durumunda. Burada örneğin araştırma esnasında herhalde birçok bireyden şeyi çok fazla duydum. Bizi mi keşfedeceksiniz mesela? Bu önemli şeylerden bir tanesi de aslında önemli bir müdahale olarak ben bunu gördüm. Yani karşımızdaki grubu ya da topluluğu daha önce anlatılmamış, tanıtılmamış, egzotik bir nesne olarak sunan çalışmalardan sonuç itibariyle bireyler haberdar. Ve dolayısıyla kendilerinde böylesi bir araştırmada sanki egzotik, daha önce hiç bilinmeyen, tanınmayan bir grup gibi tanıtılacağını düşündüğü için belli bireylerden hem uşakta hem uşak dışı alanlarda örneğin bu söylem karşıma çok fazla çıkmıştı. Hocam bizi mi keşfedeceksiniz, bizi mi tanıtacaksınız? Aslında burada bir de bir ironinin de olduğunu ifade etmek gerekir. Dolayısıyla araştırmacı aslında belli şeyleri anlamaya, belli verileri elde etmeye çalışırken karşınızdaki grup da sizi anlamaya, sizi tanımaya çalışıyor. Romanlar maruz kaldıkları dışlama pratikleri düşünüldüğünde bu dışlama pratikleri ekseninde aslında çok keskin bir zekaya sahipler. Karşılarındaki bireyi ya da grubu anlama, onların niyetlerini algılama konusunda da daha ne diyeyim keskin bir duyuya sahip olduğunu ifade edebilirim. Dolayısıyla onlarla uzunca bir dönem aslında birbirini tanıma, araştırmanın içeriğini anlama çerçevesinde sürdü. Yani ilk iki görüşme daha ziyade. Bu mesafe aşıldıktan sonra ise kuşaklar boyunca uşakta kendisini gösteren bu uşakta kendisini gösteren dini etnik özelliklerin başka illerde benzer şekilde kendisini gösterip göstermediğini test etmek çalışmanın ikinci önemli noktası oldu. Bu yönüyle uşakta elde edilen verilerin Elazığ, Malatya, Afyon ve Kütahya'da yaşayan gruplarla karşılaştırılması ise bu verilerin geçerliliğini kontrol etme, bu verilerin genellenebilir özelliklere mi sahip olduğunu yoksa belli bir yerelde kendisini gösteren özelliklere mi sahip olduğunu ifade eden ya da gösteren veriler sundu. Bu bakımdan uşağa yaslanan ama uşak dışında farklı illerle de hemhal olarak çalışmanın verilerini kuvvetlendiren, destekleyen bir alana yayıldı Berna.
0: Tabii yani hani hem kitap uşak üzerinden ama dediğin gibi farklı Anadolu illerinde de aynı verini aslında bir şekilde doğrulamış oldun.
1: Kesinlikle Berna.
0: Peki kitabın içinde aslında bir bölümü ötekinin ötekisi olarak tanımlıyorsun. Bu kavram aslında bize çalışmanın özelinde gündelik hayat hakkındaki deneyimler için neler söylüyor?
1: Ötekilik çok boyutlu bir konu Berna. Türkiye'de etnik, dini özellikleri, cinsel yönelimi itibariyle ötekileştirilen çok fazla grup söz konusu. Bu gruplar içerisinde belki de Romanlar dahil oldukları bütün topluluklar içerisinde dışlanmaları itibariyle belki de en dezavantajlı grubu teşkil ediyorlar. Kitabımda ötekinin ötekisi olarak bir başlık açtım. Bu kavramı kullanırken ötekileştirilen belli gruplar, örneğin Aleviler Türkiye'de yüzyıllardır ötekileştirilen bir dini inanç grubuna karşılık geliyor. Bunun çok uzun bir tarihsel serüveni var. Osmanlı'dan, Osmanlı öncesinden, modern Türkiye Cumhuriyeti'ne ve günümüze uzanan çok uzun veçeleri bulunuyor. Bunu herhalde uzun uzadıya anlatmaya çok gerek yok. Bununla birlikte yani genel olarak şeye baktığımızda Alevi öğretisi içerisinde var olan belli vurgular, yani 72 millete bir nazarla bakma, özgürlükçü olma, daha demokratik ögeleri kendi içerisinde barındırma tutumları Alevilerin genel bilinen yaygın özellikleri olarak ön plana çıkar. Çalışma Uşak'ta sahaya sağ çalışma Uşak'ta başladığında kendisini Roman Alevi olarak ifade eden bireylerin Roman Alevilerle karşılaşmalarında ortaya herhangi bir gerilim çıkıp çıkmadığı, ortaya belli gerilimler çıkıyorsa bu gerilimlerin kendisini nasıl gösterdiğine odaklanarak başladı. Ve burada ilk sağ verileriyle birlikte bireyler hem Uşak'ta hem de Uşak dışı alanlarda Roman olmayan Alevilerle karşı karşıya geldiklerinde çeşitli şekillerde dışlandıklarından bahsettiler. Uşak'ta örneğin bir cemevi var. 40 yıla yaslanan bir tarihi mevcut cemevinin. Fakat bu 40 yıllık zaman dilimi içerisinde cemevi esas da Roman Aleviler tarafından kullanılmış. Yani kentte yaşayan Türk Aleviler ve Kürt Aleviler cemevindeki ibadetlere ve oradaki kültürel etkinliklere çok fazla katılmamışlar. Daha ziyade bireylerle sınırlı, dönem dönem gerçekleşen ziyaretleri çok fazla aşmayan bir ilişkilenme durumu söz konusu. Dolayısıyla yani burada sistemli bir ilişkiden bahsetmek mümkün değil. Bunun nedenlerini sorduğumuzda ise bireylerin en fazla ifade ettiği şey çingene imajı, yani çingeneliğe yüklenen olumsuz anlamların Uşak'ta da kendisini gösterdiği. Dolayısıyla birçok bireyin orası Çingene Mahallesi, işte Çingenelerin Cemevi söylemiyle birlikte aslında inanç merkezinin de bir şekilde damgalandığı ve gündelik olarak bu ilişkilerin sekteye uğradığı bir durum söz konusu. Uşak dışı alanlarda, yani yine Salihli'de, Akhisar'da, Afyon'da, Kütahya'da, Elazığ ve Malatya'da yaptığım görüşmelerde de bireyler farklı deneyimlerini ve tecrübelerini aktardılar. Dolayısıyla cemevlerinin kullanımı konusunda, örneğin Hacı Bektaş etkinliklerine gerçekleştirdikleri ziyaretler esnasında ya da bir türbe ziyareti esnasında Roman kimliklerinden kaynaklı dışlandıklarını, bu inanç kurumlarında kabul görmediklerini, inançlarına şüpheyle yaklaştıklarını ifade eden önemli bir kesim var Berna. Ve bu fikrin Uşak'ın sınırlarını aşması, yani sadece Uşak'la sınırlı olmaması, birçok kente yayılan örneklerin dile getirilmesi ise ötekinin ötekisi olma halinin aslında tekil değil, yaygın bir hal olduğunu gösteren örnekler sundu çalışmaya ben.
0: Peki, hazır seni stüdyoda yakalamışken, dilersen şimdi çalışma da roman ifadesini kullanıyorsun. Ama biraz önce de kullandığın şekilde çingeneler, yani toplumda daha fazla dile getirilen bu ikisi arasında, iki kavramsal anlamdaki farkı dinleyicilerimiz için açıklaman mümkün mü?
1: Tabii ki ben çalışmada çingene kavramını kullanmadım Berna. Hem Uşak'ta hem Uşak dışı alanlarda görüştüğüm bireyler büyük oranda kendisini çingene olarak ifade etmediler. Ve hatta birçok yerde çok sert tepki gösterdiler. Çünkü çingene imajına yüklenen her birimizin bildiği çok olumsuz imajlar söz konusu. Çingenelerin türemelerine ilişkin işte anlatılan olumsuz hikayeler bir yerde, hırsız oldukları, arsız oldukları, bir dini inançlarının bulunmadığı, girdikleri kabın şeklini aldığı inancı bir basamak olarak kullandıklarına ilişkin çok fazla olumsuz imaj var.
0: Damgalanma.
1: Evet, yani bu olumsuz imajla birlikte tabii ki damgalanma, dışlanma, gündelik hayatın, sosyal hayatın, kültürel ve ekonomik hayatın dışına itilme, yaşadıkları mekanların ve yerlerin mekansal olarak damgalanması gündelik hayatta hem Roman Alevilerin hem diğer Roman gruplarının yaşadığı günlük şeyler aslında. Onlar açısından artık tırnak içerisinde normalleşmiş ama dışarıdan baktığınızda, gördüğünüzde o normal kabul edilen şeyin çok farklı pratiklerle çok büyük sorunlar olarak karşımıza çıktığı ciddi bir sorunlar yumağından bahsediyoruz aslında Berna. Bu yönüyle ben çalışmada çingene kavramını kullanmadım. Çünkü bireyler kendilerini çingene olarak ifade etmiyorlar. O çingene kavramı dışarıdaki tarafından hep olumsuz imajlarla doldurulmuş içerisi. Ve benzer şeyler aslında sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında çingene kavramına denk gelen kavramlar var. Jat gibi, Navar gibi, Gipsi gibi, Tisiganes gibi dünyanın dört bir yanında farklı ülkelerde. benzer kavramların aynı olumsuz imajlarla içerisinde doldurulduğu bir durum söz konusu. Bununla birlikte roman kimliği de tam da ifade ettiğin gibi Berna, homojen bir kimliğe karşılık gelmiyor. Yani roman dediğimizde biz etnik olarak bir gruptan bahsetmiyoruz. Örneğin Türkiye'de Rom, Dom ve Lom olarak ifade edilen üç büyük gruptan bahsediliyor. Ve köken olarak işte Hindistan'dan çeşitli yüzyıllarda batıya doğru geç ederek Türkiye'ye ve Türkiye dışı alanlara yerleştikleri üç ayrı dillerinin olduğu varsayılıyor. Bununla birlikte tabii bu grupların dışında da Berna çok fazla göçebe kökenli grup söz konusu. Dolayısıyla aslında şunu anlamak gerekir. Roman dediğimizde karşımızda homojen bir grup yok. Yani göç yolları, ana dilleri, dini inanışları, kültürel etkinlikleri, zanaatları itibariyle farklılaşan, farklı birikimlere sahip, yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan aslında ve büyük oranda da toplumun geneline yabancı, gizli kalmış büyük şeylerden bahsediyoruz, topluluklardan bahsediyoruz Berna.
0: Tabii konuşacak çok konu var ama zanaat dedin, hemen kulağıma yine bir fısıldadı bir soru. Şimdi mesela Türkiye'de romanların, yani Aleviler dışında romanların zanaatı ile ilgili hani böyle daha bir genel bir eğilim var mı? Yani mesleksel olaraktan, çünkü aslında kitabında var, böyle bir yer açmışsın ama hani onu uşaktan çıkarıp hani bir Türkiye için bir belki genelleştirebilecek bir zanaat da böyle şey oluyor mu? Gruplaşıyor mu bir meslek?
1: Var. Berna, örneğin Uşak'ta demircilik, işte sepetçilik, elekçilik ile kendisini gösteriyor. Uşak'ta ilginç olarak, yani bu zanaat isimleri aynı zamanda etnokültürel olarak üç farklı gruba karşılık geliyor Berna. Ben Uşak'ta bireyler kendisini demirci, elekçi, sepetçi olarak ifade ettiğinde kafama takılan sorulardan bir tanesi şuydu. Ya acaba kendisini üç farklı zanaatla ifade eden bu gruplar aynı dili mi konuşuyor? Yani hepsi roman ismi konuşuyor. Burada kelime derlemeye başladığımda, örneğin sepetçilerin başka bir kelime havuzunu oluşturduğunu gördüm. Elekçiler başka bir dil havuzunu oluşturuyor. Demirciler ise bambaşka bir dil havuzuna karşılık geldi Berna. Uşağın böylesi çok ilginç, sıra dışı bir şey oldu. Bununla birlikte Elazığ, Malatya'ya gittiğimizde orada da örneğin yine kendisini çeşitli zanaatlarla ifade eden gruplar söz konusu. Zamanında dişçilik yapan mesela bir şey var. Elazığ'da buna çok denk gelmiştim. Dişçilik, yani dişçiler vardı. Bununla birlikte yine kalburcular vardı. Daha çok yaşadıkları yerin ve bölgenin genel geçim şeyine göre, yani hangi tarım şeyi yoğunsa, hangi şey ihtiyaç duyuluyorsa, genellikle de çoğunluk toplumunun yapmadığı ve daha çok konar göçer grupların icra ettiği meslekler kendisini gösteriyor Berna. Ama demirciliğin, elekçiliğin, kalburculuğun, dişçiliğin yaygın olarak birçok bölgede kendisini gösterdiğini ifade edebilirim Berna.
0: İlginç. Peki Alevilik, romanlık ve kimlik tartışmalarına çalışman nasıl yeni bir bakış açısı sunuyor ve aslında Türkiye'de görmeye alışık olduğumuz kalıpları nasıl sorgulamamızı sağlar kitabın?
1: Berna, biraz önce de aslında ifade ettiğimiz gibi romanlar birincisi homojen bir grup değil. Ben çalışmaya ilk başladığım anda mesela işte Türkiye'de yaşayan roman gruplar diye bir Google'ladığımda karşıma bir harita çıkmıştı. Bu harita Türkiye'de yaşayan roman grupları bir harita üzerinde keskin bir şekilde 3 sınıra ayırıyor. İşte Ege ve Marmara bölgesinde yaşayan grup Rom, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaşayan grup Dom, Karadeniz ve biraz Orta Anadolu'nun bir kısmını alan grup ise Lom olarak kendisini gösteriyor. Keskin bir şekilde bu grup ifade, yani 3 ayrı gruba ayrıldığı ifade ediliyordu. Ben sahaya çıktığımda, örneğin biraz önce bahsettiğim işte bu dil derlemelerini yaptığımda mesela elekçilerin Lom olduğunu öğrenmiş oldum. Lomların dili Ermenice'den etkileniyor. Yani yüzyıllar boyunca bu göçler esnasında Ermenistan'da kalıyorlar. Diller büyük oranda Ermenice'den etkileniyor ve Ermenice'den ciddi bir kelime girişi oluyor. Genelleştirilmiş haritaya baktığımızda ise mesela Lomların Ege bölgesinde çok görünmediği varsayılıyor. Oysa işte Uşak'ın sınırlarını da aşan, işte akrabalık ilişkilerini de öğrendiğimizde Uşak'ta, Kütahya'da, Afyon'da, İzmir'de işte birçok bölgede yaşayan Romların varlığını öğrenmiş olduk. Bununla birlikte demirciler diye bir grup Berna, bu üç gruba dahil olmuyor mesela. Kökenlerini İran'a dayandırıyorlar. Kendilerine has bir dilleri var. Farsçadan etkilenmiş. Ama bununla birlikte ne Domların konuştuğu dille aynı, ne Lomların konuştuğu dille aynı, ne de Romların konuştuğu dille aynı. Biz Roman değiliz diyorlardı. Ve gerçekten işte dil derlemeleri, daha sonra göç yolları, kültürel özelliklerine baktığımızda burada ise bambaşka bir grup karşımıza çıktı. Dolayısıyla Berna çalışmanın önemli katkılarından bir tanesi bu genelleştirilmiş Roman haritasının bir sorgulanması. Buna yeni sahadan katkılarla ya acaba gerçekten işte Doğu Anadolu bölgesinde Domların haricinde kimse yaşamıyor mu? Ya da Lomlar sadece Karadeniz'de mi yaşıyor? Dolayısıyla bu haritanın eleştirel bir şekilde sorgulanması, yeni verilerin eklenmesi çalışmanın önemli katkılarından bir tanesi. Yine Romanların dini yaşamlarına ilişkin bilimsel çalışmalar çok sınırlı Berna. Türkiye'de hemen hemen hiç yani yapılmış belli çalışmalar var. Ama onun haricinde çok sınırlı bu çalışmalar. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışı alanlarda da aslında Romanların dini yaşamı çok az çalışılmış. Avrupa'da işte Roman Studies'in 2021 yılında başlayan bir çalışması var. Sonra 25 yılında çıkan derginin yeni sayısında yeni katkılar var. Dolayısıyla orada da aslında daha yeni yeni çalışılmaya başlayan bir durum var. Türkiye'de ise belli genel kabuller söz konusu. Örneğin Türkiye'de yaşayan Alevi nüfusu, Türkiye'de yaşayan toplam Roman nüfusu içerisinde Sünni inancı benimseyenlerin çoğunlukta olduğu, Alevileri, Alevi Bektaşi inancını benimseyenlerin ise çok sınırlı bir oran teşkil ettiği genel olarak kabul görmüş. Zamanın birinde yazılmış ve daha sonra tezlerde, kitaplarda atıf ala ala bu da genel bir kabul görmüş. Acaba öyle mi sorusu çalışmanın şeyi içerisinde yine benim kafama takılan şeylerden biri de bir veri olarak aldım. Fakat sahada görüştükçe ettikçe burada da yeni verilerle bunu da sorgulayan, katkı sunan bir durum ortaya çıktı. Bununla birlikte Roman Aleviler sadece Roman olmayan gruplara değil Berna, Alevi toplumuna da, yani Alevi toplumu da bu gruplara yabancı. Yani Alevi Romanlar, Aleviler tarafından da tanınmıyor. Bu yönüyle çalışmanın Alevi toplumuna da katkı yapan bir yönü ortaya çıktı. Yine Roman Alevilerinin 200 yıla yaslanan ocak bağlantıları çalışmanın önemli katkılarından bir tanesi Berna. Şimdilik bunları ifade edeyim Berna, yeterli olur sanırım.
0: Peki, şimdi aslında kitap yayınlandıktan sonra çok sayıda okurla ve farklı çevreyle bir araya gelme durumun oldu. Çalışmanın en çok hangi yönü tartışma yarattı ya da okurlarda nasıl karşılık buldu? Ben seninle daha önce konuştuk, gerçekten burayı çok merak ediyorum.
1: Teşekkürler Berna. Aslında farklı okurlardan farklı tepkiler aldığını ifade edebilirim. Çünkü okur da homojen değil. Aslında konuştuğumuz konuya paralel olarak. Yani burada öncelikle Roman Alevilerden genel olarak olumlu dönüşler aldığımı ifade edebilirim ki bu benim açımdan çok önemliydi. Sonuçta çalışmanın odak noktasını oluşturan gruptu. Dolayısıyla onların hissiyatı, yani ifade edilenlerin, tespitlerin, kitapla birlikte ortaya çıkan durumun Roman Alevilerde yarattığı hissiyat benim açımdan çok önemliydi. Çünkü etik anlamda da yani bir sorumluluk altına girdiğiniz şey acaba temsil edebildi mi? İfadelerde bu grubu inciten ya da maksadının ötesine geçen durumlar var mı şeyleri? Her araştırmacının kafasında olan şeyler. Dolayısıyla Roman Alevilerden genellikle olumlu geri dönüşler aldığımı ifade edebilirim. Çünkü kendi sorunlarının bu kitapla birlikte daha geniş düzlemde gündeme geldiğini, tartışıldığını, buna vesile olmasının bile başlı başına önemli olduğunu ifade eden çok sayıda geri dönüş aldım Berna. İşte İzmir'de, Salihli'de, Elazığ'da, Malatya'da başka illerden ulaşan bireyler oldu. Sosyal medya aracılığıyla yazan, kendi deneyimlerini, tecrübelerini paylaşan çok fazla sayıda birey oldu. Bu vesileyle kendilerine tekrardan teşekkür etmiş olayım Berna aracılığınızda. Bununla birlikte tabii ki şeyi de ifade etmek gerekir. Yani her çalışmada elbette genel olarak eleştiriler de karşımıza çıkıyor. Burada yine örneğin Roman Aleviler de yeni mi çıktı? Roman Alevileri siz mi keşfettiniz? Çingene'den Alevi olmaz. Çingeneler Alevi inancını kullanıyorlar gibi. Sahada da aslında Roman olmayan Alevi bireylerden sıklıkla duyduğum ifadeleri kitapla birlikte yine duymuş oldum Berna. Aslında bu durumda bize çingene imajına ilişkin var olan kalıp yargıların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor Berna.
0: Peki son bir dakikada dinleyicilerimize toplumsal farklılıklar ve karşılaşmalar üzerine ne iletmek istersin ötekinin ötekisini çalışan bir araştırmacı olarak?
1: Berna, çalışmanın aslında en temel şeylerinden bir tanesi buydu. Yani çok ne diyelim, aslında zorlu bir alan. Türkiye'de de ötekileştirilen çok fazla grup söz konusu. Yaşadığımız dönemin özellikleri, özgünlükleri, gündelik hayatın cendereye alınmış hallerini gördüğümüzde ötekileştirilen, bir şekilde baskılanan farklar toplumsal hayat hakkında bize çok şey anlatıyor Berna. Dolayısıyla hiçbir grubun kendi farkını ya da kendi farklılığını diğerinin üzerinde gördüğünü, kendini en üstün ifade ettiği, diğerini görmezden geldiği tutumların toplumsal hayatı felce uğrattığını, işlemez hale getirdiğini, aradaki uçurumları derinleştirdiğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla farkları karşımızdakini kabul ettirmekten ziyade anlamaya çalışan, tanımaya odaklanan, bir araya gelen ve birlikte üretmeye odaklanan bir tutumun, tavrın orta uzun vade daha olumlu şeylere vesile olacağını düşünüyorum Berna.
0: Peki, bize katıldığın için teşekkürler Ozan.
1: Ben teşekkür ederim Berna.
0: Bir programın daha sonuna geldik. Gündelik Hayat Sosyolojisi'nin önceki bölümlerini Apaçık Radyo'nun web sitesi podcast arşivinden, mobil uygulamasına ve çeşitli podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
2: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bengü Tarih Men'e teşekkür ederiz. Evet.

0: come true.
1: Appetite for it. Oh
2: yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
3: Apaçık Radyo.
4: Gidilmeyen yol.
5: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayat

0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
1: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak isteyen dinleyicilerimizin 0546 686 1767 numarayı tekrar ediyorum. 0546 686 1767 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
3: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
0: Şimdi ve burada, Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Göksel Güzel'e teşekkür ederim.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Açık Radyo 94.9 ve Dünyanın Cazı. Bugün bir dostumuzun verdiği bir albümü çalacağım. Biraz hafif bir caz, fakat zaman zaman da çok güzel esintiler var, tınılar var müziğin içinde. Peter Cincotti adlı bir Amerikan, yani ismi.

bana bir armağanı. O yüzden ona teşekkürlerimle bugün sizi Peter Cincotti'nin vokal ve piyanosuyla birlikte ilginç aranjmanlarla yaptığı müziği dinleteceğiz. İlk parçamız St. Louis Blues.

St. Louis Blues, Peter Cincotti'den dinledik. On the Moon adlı 3. albümü, daha 21 yaşındayken yaptığı bir albüm bu. New Yorklu şarkıcı ve piyanist. Kadroyu muhtelif parçalarda değişik insanlar çalıyor ama kadroyu bir kere çalayım, söyleyeyim diyorum. Peter Cincotti, piyano, düzenleyen adam, aranjör ve vokaller. Barry Danielian, trompet. William Gallison, harmonika. Wycliffe Gordon, trombon. Bashiri Johnson, vurmalılar.

Scott Kreitzer tenor sax, Brad Leali alto saksafon ve tenor saksafon, Mark McLean vurmalılar ve davullar, Jeff Bironov gitar, Barak Mori bas, Kenny Washington davullar, Gary Smulyan bariton sax ve Sam Yahel orkta. Böyle bir kadroyla her parçada farklı bir enstrüman grubuyla çalışan Peter Cincotti'nin On The Moon albümünün ikinci parçasıyla devam ediyoruz. Some Kind Of Wonderful.

Some Kind of Wonderful, Gerald Goffin ve Carole King'in bestesiydi ve bu parçaları Peter Cincotti'nin On the Moon adlı 2004 sonlarında çıkmış albümünden dinliyoruz. Araştırmacı programımızın yapımcılarından Nurhan Keeler'a teşekkürlerimizle. Sıradaki parça bir Cole Porter standardı, I Love Paris.

I Love Paris, Cole Porter'ın standardını çok ilginç bir düzenlemeyle Peter Cincotti'nin On The Moon adlı albümünden dinledik. Ben düzenlemeyi çok sevdim şahsen. Peter Cincotti piyano ve vokaldeydi. Barak Mori basta, Mark McLean davullarda ve Bashiri Johnson vurmalılardaydı. Yaylıları da Rob Mathis yönetmiş ve düzenlemişti. Sıradaki parça Peter Cincotti'nin kendi bestelerinden biri. Bu 12 parçalık albümde 4 tane kendi bestesi var. Albüme de adını veren parça aynı zamanda On The Moon.

On the Moon aynı isimli albümden Peter Cincotti'nin 2004 sonlarında çıkardığı albüm. Bu İtalyan asıllı New Yorklu genç piyanist ve şarkıcı. Sıradaki parça Oscar Hammerstein ve Richard Rodgers'ın bir bestesi,

Belly High. Rodgers ve Hammerstein bestesiydi. Peter Cincotti'nin On the Moon adlı son albümünden dinliyoruz bu parçaları. Bu parçada da çok dikkatimi çekti. Güzel bir ağız mızıkası dinledik William Gallison'dan. Jeffrey Mironov'un gitarı da dikkat çekiyordu. Sammy Hall da iyi Hammond ve 3 org çalıyormuş hakikaten. Düzenlemede bu parçada yine çok beğenmiş olduğumu söylemek isterim. Sıradaki parça Peter Cincotti'nin kendi bestesi. Dünyanın cazındasınız ve programı yaralamış durumdayız. He's Watching.

0: Peter Cinciotti dinledik. On the Moon albümünden His Watching adlı kendi bestesiydi bu parça. Sıradaki parça Raise the Roof.
1: Lock the door and stop complaining. Gather round and listen well.

0: Roof.
1: Raise the Roof. Andrew Lipa bestesiydi ve Peter Cincotti'nin On the Moon adlı albümünden farklı bir parçaydı. Farkı iki şeyden geliyor. Biri birçok parçada dinlediğimiz yaylılar düzenlemesinden ziyade bir nefesler düzenlemesi. O vardı bu parçada. Barry Danielian trompet, Brad Leali alto saksafon, Scott Kreitzer tenor saksafon, Gary Smulyan bariton saksafon, Wycliffe Gordon trombon idi ve ben bir de davulcu, daha jazzy bir davul dinlediğimizi fark ettim. Baktım şimdiye kadar dinlediğimiz parçalarda davulu Mark McLean çalmıştı. Bu parçada Kenny Washington, ki adı duyulmuş bir davulcudur, o çalmış. Sıradaki parça yine Peter Cincotti'nin kendi bestesi, The Girl For Me Tonight.

Girl, The Girl For Me Tonight, Peter Cincotti'nin kendi bestesiydi. Ve On The Moon adlı son albümünden geliyor bu parçalar. Sıradaki parça ne bir yaylılar grubu ne de bir nefesler grubu içermiyor. Sade bir dörtlü. Peter Cincotti piyano ve vokalde, Barack Mori basta, Kenny Washington davulda, Scott Kreitzer tenor saksafonda, You Don't Know Me.

You Don't Know Me. Peter Cincotti'nin On the Moon adlı albümünden dinliyoruz ve albümdeki son kendi bestesine geldi sıra. I'd Rather Be With You.

I'd Rather Be With You. Peter Cincotti'nin On The Moon adlı albümünü dinledik bu akşam. Ve albümün çıkış parçasıyla da programa da veda edeceğiz. Bu albümü bize temin ettiği için araştırmaca programımızın yapımcılarından Nurhan Keeler'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sıradaki parça Ray Noble'ın bir bestesi ve bitiriyor olarak vokalsiz bir parça. Peter Cincotti piyanoda, Barack Mori basta ve Kenny Washington davullarda olacak. İyi akşamlar, yarın tekrar görüşmek üzere. Cherokee.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Göksel Güzel'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak isteyen dinleyicilerimizin 0546 686 1767 numarayı tekrar ediyorum. 0546 686 1767 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
4: Reklamlar.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklamlar bitti.
3: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak isteyen dinleyicilerimizin 0546 686 1767 numarayı tekrar ediyorum. 0546 686 1767 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe sizlerle Uluslararası Adalet Divanı İklim Tavsiye Görüşü'nün birinci yıl dönümünde açılan yeni davaları, Amazon'daki yerli halkların Amazon'da artık petrol yok kampanyasını, Nature Ecology and Evolution dergisindeki Güney Avustralya zararlı alg patlamasını, biyolojik çeşitliğin kuraklık sonrası orman dayanıklılığını belirlediğine dair bir bulguyu, 5. gününe giren Karabük yangınının 6 ilde konut ve iş yeri hasarlarını ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 62 ildeki yaban hayatı salım programını ele alacağız. İlk durağımız Lahey. Uluslararası Adalet Divanı'nın 23 Temmuz 2025'te yayınladığı tarihi iklim tavsiye görüşünün üzerinden bir yıl geçti. 15 yargıcının oy birliğiyle verdiği kararda fosil yakıt üretim ve tüketiminin bir devlete atfedilebilecek uluslararası hukuka aykırı bir eylem olabileceği belirtilmişti. Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi'nin yayınladığı bir yıl sonra raporuna göre yalnızca kağıt üstünde kalmadı bu karar. Davacılar dünyanın dört bir yanında Uluslararası Ceza Mahkemeleri görüşünü hukuki dayanak olarak kullanmaya başladı. Marshall Adaları temsilcileri 1,5 derece eşiğinin küresel ölçekte hukuken bağlayıcı hale geldiğini vurguluyor. İsviçre'de Pasifik Adaları'ndan gelen Pari halkı Holcim şirketine karşı iklim kaybı ve zarar davası açtı. Güney Afrika, Güney Kore ve Japonya ve Malezya'da da şirket sorumluluğu davaları hızlandı. Yıl dönümü kararının küresel iklim adaletinin somut bir hukuki aracına dönüştüğünü, soyut bir tavsiye olmaktan çıkıp artık uygulama zeminine geçtiğini gösteriyor. İkinci haberimiz Ekvator. Amazon'undan Chapra Uluslu Başkanı Olivia Bissa, Açım Web Delegesi Brian Mojanjinsoy ve Shivar Ulusu Başkanı Marcelo Mayanca önderliğinde 7 Amazon yerli halkı Amazon'da artık petrol yok kampanyasını duyurdu. Ekvator'un 2026 sonuna kadar açık arttırmaya çıkarmayı planladığı yaklaşık 3,5 milyon hektarlık yağmur ormanı ve yerli halklara ait toprakların büyük bölümü petrol arama izinlerini konu ediyordu. Kampanya bankalara ve yatırımcılara yönelik hesap verilebilirlik çağrısı yapıyor. Amazon Watch'ın desteklediği hareket iklim çözüm hattı cephesindeki topluluklarca birlenmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü haberimiz Nature Ecology and Evolution dergisinden Güney Avustralya kıyısındaki 2025'te başlayan ve bir yıldan fazla süren zararlı alg patlaması en az 20 bin kilometrekarelik bir alanı etkiledi. Milyonlarca deniz canlısının ölümüne yol açan bu alg patlamasının kaynağı Karenia cristata türü olarak belirlendi. Bu tür deniz omurgalılarında akut sinir sistemi hasarlarına yol açan bir brevetoksin yayıyor. Yazarlar deniz sıcaklıklarının yükselmesi, besin kirliliği ve okyanus akıntılarındaki değişimlerin bu türden patlamaları daha sık ve uzun süreli kıldığını, kıyı yönetim politikalarının bu gerçeği içerecek biçimde yeniden tasarlanması gerektiğini belirtiyor. Dördüncü haberimiz aynı dergideki bir başka çalışma. 75 biyolojik çeşitlilik deneyinin verilerini birleştiren bu araştırma, ekosistem üretkenliğinin iklim aşırılıkları karşısında sürdürülebilirliğinin bitki çeşitliliği tarafından şekillendirildiğini gösterdi. Çok yıllık kuraklıklardan sonra orman dayanıklılığında belirgin gerilemeler tespit edildi. Araştırmada ve bitki çeşitliliği yüksek sistemlerinin dayanıklılığının da daha fazla olduğu ortaya kondu. Yazarlar biyolojik çeşitliliğin iklim uyum politikalarının kağıt üstünde bir hedef değil, ekosistem üretkenliğinin uzun vadeli güvenliği içinde yapısal bir gereklilik olduğunu vurguluyorlar. Türkiye'ye gelecek olursak Karabük'teki büyük orman yangını bugün 5. gününe girdi. Yangın 19 Temmuz'da Safranbolu'nun Çavuşlar Köyü mezralığı çevresinde saat 14.30'da, Ovacık'ın pazar mevkiinde ise 16.30'da başlamıştı. Bursa, Antalya, Mersin, Ankara, Kahramanmaraş'ta da müdahaleler paralel biçimde sürüyor. Yangınlar sırasında tahliye edilen köy sayısı 14'ten 18'e çıktı. Karabük'teki müdahalede 23 helikopter, 2 uçak, 363 araç ve 1186 personel sahada görev yapıyor. Aşırı sıcak, düşük nem ve kuvvetli rüzgar bu müdahaleleri zorlaştırıyor. Sırada yangınların bıraktığı yıkımdan sonra ortaya çıkan somut tablo var. Bursa, Karabük, Sakarca, Bilecik, Uşak ve Antalya illerinde

hakkı ve geçim ekonomisi üzerindeki ağır baskıyı görünür kılıyor. Uzmanlar yangına dayanıklı yapılaşma standartlarının, sigorta ve toplumsal onarım programlarının yerelde ise kalıcı biçimde kurulması gerektiğini tekrar tekrar yineliyorlar. Geldik programın son haberine. Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl 62 ilde 156.39 bin 250 keklik ve 11.750 sürünün doğal yaşam alanlarına bırakıldığını duyurdu. Kekliklerin kene popülasyonlarının azaltılmasına, sürünlerin ise Karadeniz bölgesinde ve pek çok yerde yayılmakta olan istilacı kahverengi kokarcı ile doğal mücadeleye katkı sağlaması umuluyor. Salım yapılan alanlar popülasyonların güçlenmesi için 3 yılda ava kapatılıyor. İşte bu iyi haber. Bakanlık verilerine göre son 10 yılda yaklaşık 1 milyon kanatlı yaban hayvan bu şekilde doğaya kazandırılmış. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak isteyen dinleyicilerimizin 0546 686 1767 numarayı tekrar ediyorum. 0546 686 1767 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilüfer Gross'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İksem Mavi Tuna ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yazı özel müzik yayınlarını sürdürüyoruz. Açık Dergi'de bu akşam saat 7'ye kadar geçecek sürede Habibi Funk etiketli bir plak kulaklarımızda olacak. Ali ve Şerif Megalbani'nin Tirakat isimli albümünü hemen dinlemeye başlayacağız. Plağın ardından Açık Dergi'nin köşelerinin yayını olduğunu da unutmayalım. Saat 7 sularında sinemalardan kuşağında Melis Behli sizleri bekliyor. Peşi sıra Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens kuşaklarıyla bu akşam yayınımız saat 8'e kadar sürecek. Ama şimdi müzik zamanı. Ali ve Şerif Megalbani ile Açık Dergi başlıyor.

0: Açık Dergi
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak isteyen dinleyicilerimizin 0546 686 1767 numarayı tekrar ediyorum. 0546 686 1767 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: 112.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Reklamlar bitti.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak isteyen dinleyicilerimizin 0546 686 1767 numarayı tekrar ediyorum. 0546 686 1767 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
1: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Ali ve Şerif Megarbane'nin Habibi Funk etiketiyle yayınladıkları Tirakat albümünü duyduk. 2026'nın öne çıkan plaklarından oluşan yaza özel müzik yayınımız yarın saat 6'da bir başka bölümle sizleri bekliyor. Şimdi köşelerimizde sıra Sinemalardan Kuşağı'yla Açık Dergi devam ediyor.
1: Melis Behlil'le Sinemalardan.
2: İyi akşamlar. Bu hafta vizyonda 6 yeni film var. Bunların arasında Power Ballad, Hayatımın Şarkısı, müzik sevenler için öne çıkanı. Filmin yönetmeni John Carney'i daha önce Once ve Sing Again gibi filmlerde biliyoruz. Başrollerde Paul Rudd, Nick Jonas yer alıyor. Onlara Peter MacDonald ve Rory Keenan eşlik ediyorlar. İrlanda'da yaşayan Amerikalı bir düğün şarkıcısını canlandırıyor Paul Rudd. Oraya yerleşmiş, evlenmiş, çocuk yapmış. Düğünlerde şarkı söylüyor, her ne kadar hayali daha büyük bir şarkıcı olmaksa da. Bir gün bir şekilde yolu eski bir boy band üyesi ve kendini ispat etmeye çalışan bir şarkıcıyla, kendisinden daha genç bir şarkıcıyla kesişiyor. Bir akşamı hep beraber geçiriyorlar, müzikler çalıyorlar falan. Birkaç ay sonra ise Paul Rudd'ın karakterinin benim şarkım diye çaldığı, hatta filmin adındaki gibi hayatımın şarkısı diye çaldığı şarkı birden bu genç müzisyenin parçası olarak meşhur oluyor. O da bu şarkının aslında kendi şarkısı olduğunu ispatlamak için yollara düşüyor. Film geçtiği Dublin'deki film festivalinde premierini yapmış. Ardından South by Southwest'te gösterilmiş. Böyle bir iyi hissettiren cinsten bol müzikli bir film. Bu hafta ayrıca Nicholas Winding Refn'in yeni filmi var. Danimarkalı yönetmen Drive ile özellikle çok meşhur olmuştu. Filmin adı Her Private Hell, Onun Şahsi Cehennemi olarak bir doğrudan çeviri yapılmış. Başrollerde Sophie Thatcher, Charles Melton ve Christine Frusett yer alıyorlar. Böyle biraz fantastik bir dünyada, bir şehir sis altındayken bir kadın sevdiklerini bulmaya çalışıyor, bir adam kızını bulmaya çalışıyor. Bol neon ışıklı, son derece stilize ama tam olarak ne anlatıyor konusunda eleştirmenler ve izleyiciler pek emin değiller. Cannes'da yarışma dışı gösterildi bu sene. Epey bir çıkan olmuş. Genel olarak eleştiriler bir hayli kötü. Bu Winnie Graff'nin filmin görselliğini, içeriğinden veya ne anlattığından ya da bir şeyler söylemesinden öne çıkmasının iyice uç bir örneği olarak görülüyor. Bu hafta bir de korku masalımız var. Pinokyo Unstrung, Pinokyo Kanlı Masal. Filmin yönetmeni Rhys Craig Waterfield daha önce de Winnie the Pooh'ları korku filmi olarak çekmişti. Peter Pan'ı korku filmi olarak çekmişti. Hatta da Bambi'nin de korku filmi yapıldı. Bu da Pinokyo'nun insan çocuk olmak için, tahtadan insana dönüşmek için çeşitli insanlardan parçalar toplamaya karar veriyor. O yüzden bol kanlı revanlı bir Pinokyo varyasyonu Brüksel'deki Fantastik Filmler Festivali'nde gösterilmiş. Yerli korku filmimiz ise tabii ki bir cin filmi, Hannas 3. Ahmet Toklu yönetmiş. Başrollerde Nilay Deniz, Can Güreler, Zeynep Yaylacıoğlu yer alıyorlar. Bir aile bir kaza sonucu bebeğini kaybetmiş. Bir tatile gidiyorlar köy evine, ancak lanetli bir ev. İki tane de animasyon var. Biri İzci Takımı Şelalenin Peşinde, Burak Kaan Şimşeker yönetmiş. Seslendirenler Deniz Temel, Elif Buse Ağbaş ve Elif Bayar. Bir grup arkadaş, çocuk izcilik yapıyorlar, maceralar yaşıyorlar öğretmenleriyle beraber. Diğeri ise TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca, Zaman Yolcusu 4. Yönetmeniyle seslendirenlerin bilgisi pek yok, dağıtılmamış. Nasrettin Hoca zamanda seyahat edip dinozorlar zamanına gidiyor ve böyle bir maceralar yaşanıyor. Dediğim gibi haftanın öne çıkan filmi, özellikle müzik severlere Power Ballad, Hayatımın Şarkısı. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
1: Melis Behlil'le Sinemalardan.
3: Açık Dergi.
4: Şimdi ve burada.
5: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak isteyen dinleyicilerimizin 0546 686 17 67. Numarayı tekrar ediyorum. 0546 686 17 67 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
1: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
6: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
5: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak isteyen dinleyicilerimizin 0546 686 17 67. Numarayı tekrar ediyorum. 0546 686 17 67 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Herkese merhaba. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan Ebiş'im ben. Bugün Apaçık Radyo stüdyolarında 3 tane çok sevgili konuğum var. Barbara Stüdyo'nun ikinci sergisi Temas Bölgesi 14 Haziran'da Melis Golar Kuratörlüğü'nde Tekirdağ'da yer alan Barbara Bahçeleri'nde açıldı. Biz de bu hafta stüdyoda konuklarımız Melis Golar ve sergideki sanatçılar Kıymetli Aştan ve Ayça Ay'la birlikteyiz. Sergiyi ben gezdim ama bir kere gezmek yetmedi. O yüzden hem bugün stüdyoda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum daveti kırmadığınız için. Hem de gerçekten bu güzel sergi için ellerinize sağlık diyerek başlayayım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi hem temas bölgesini hem bağı ben birazcık konuşmak isteyeceğim. Ama önce belki biraz Melis'e bir ilk topu atabilirim diye düşündüm. Hem temas bölgesinin kavramsal arka planını hem biraz böyle belki o küratörlük yolculuğundaki o seçimler ve özellikle bağın kendisi birazcık böyle arka planını serginin anlatabilir misin? Belki Barbara Stüdyo'da hani bağlanabiliriz bu anlamda diye. Nasıl gelişti bu proje, bu sergi?
1: Evet, biz Selin Topsakal'la, Barbara Stüdyo'nun kurucusu kendisi, 3 yıl önce bir araya geldik. Onun böyle üzüm bağlarının orada içinde bir sanat projesi vardı ve bir küratöre ihtiyacı vardı. Bu fikri bana ortaya koyduktan sonra benim çok hoşuma gitti ve bu yola beraber baş koyduk. İlk sergimiz yer duygusuydu. Yer duygusu terroir kelimesine odaklanıyordu. Ve aynı zamanda Türkçe'de de yer duygusunun karşılığı, terör kelimesinin karşılığı yer duygusu. Ve bu anlamda sanatçıları davet ettikten sonra yerli ve yabancı olmak üzere onların böyle manzaraya ve daha çok Barbara'nın bağlarının dışına bizim nasıl konumlandığımıza, Trakya'ya, Tekirdağ'a nasıl konumlandığımıza dikkat çektiklerini gözlemledim. Bu yıl ise aslında bağlarda çok daha fazlasının olduğunu bu rezidans sürecinde de gördükten sonra ilk sergide, ikinci serginin daha mikro bir bakışla bizim göremediğimiz hangi tür etkileşimler içinde olduğu, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, bunların birbirleriyle nasıl ilişkiler içerisinde olduğuna dikkat çekilen bir metin hazırladım. Temas bölgesi aynı zamanda bu terim farklı kültürlerin birbirine dokunduğu, çatıştığı ve birbirini dönüştürdüğü kavramsal bir alan olarak edebiyat ve etnografide yer alıyor. Ama daha sonra ben bu araştırmalar ve sanatçılarla konuşmalar, onların üretimleri sırasında birlikteliklerimizin içinde fark ettim ki bu terim aslında multidisipliner bir terim. Jeolojide, müzecilikte, pek çok yerde tekrardan karşımıza çıkıyor. Her sanatçının bu temas bölgesi sergisi içerisinde temas ettiği konular da aynı şekilde multidisipliner bir biçimde var oldu. Serginin temas bölgesi sergisi aslında Gaia hipotezinden yola çıkıyor. Gaia hipotezi de 1970'lerde iki bilim insanının ortaya attığı bir hipotez ve burada bütün canlı ve cansız ayrımı kalkıyor. Aslında insanı birazcık daha insan merkezci bir düşünceyi biraz daha uzaklaştıran bir fikir. Hayvanlar, taş, doğanın tamamını bir mikroorganizma, dünyanın tamamını bir mikroorganizma olarak algılıyor. Ben de bu temas bölgesi başlığı altında sanatçıları bir araya getiren bir sergi kurguladım. Ve 14 Haziran'da sergiyi açtık. Siz de gezmişsiniz. Ne güzel.
0: Çok güzel, bunu böyle en katmanlı bir şekilde anlattın. Temas bölgesi kavramı aslında ben hani edebiyatçı olduğum için edebiyatçıların da çok kullandığı bir kavram. Contact zone ve daha çok biraz daha böyle sömürge sonrası işte o ırk eleştirel ırk çalışmaları ışığında hani farklı ırkların, etnisitelerin, farklı toplulukların bir arada olma, oradaki sürtünmeleri aslında. Ama sergiyi gezdiğimizde o temas bölgesini tamamen aslında insandan yeryüzüne açıp insandan gene insan olmayan, ibaret olmayan dünyaya açıldığını görüyoruz. Bu anlamda çok kıymetli çünkü hala temas bölgesi böyle belli disiplinlerde çok insan merkezci bir taraftan da okunuyor. Dolayısıyla sergideki işlere de tek tek baktığımızda gerçekten yeni bir karşılaşma alanı, yeni bir temas alanı doğuyor diye düşündüm ben de. Şimdi sevgili Ayça, Ay ve kıymetli Daş'tan bizler birlikte ben biraz kendilerinin de böyle sorulduğunda tuhaf olabilir ama kendi eserlerini biraz belki anlatmalarını isteyeceğim. Ben Ayça Ay'ın Yerli Bir ve kıymetli Daş'tan'ın da yeniden yazılan Fosiller.

0: kendinden de şekillenen kuvvetlerle bambaşka yaşam tahayyüllerine, aslında hafıza tahayyüllerine doğru açılıyor gibi düşünüyorum. Sizler hem kendi eserleriniz, işleriniz özelinde hem de bağla olan ilişkiniz üzerine neler söyleyebilirsiniz?
1: Benim bu Barbera'da yaptığım çalışma biraz küratörün, yani Melis'in bana geldiği zaman ve mekanı ziyaret ettiğimde benim yaptığım işlerle ilişkili bir bakış açısıyla da baktım. Yani işte orada bir bağ var, şarap üretiliyor, bir tarım yapılıyor. Bizim gözümüzden kaçan neler var gibi. İlk yaptığımız turda bir atık malzemelerin, işte üzümlerin, çöplerinin özellikle yakıldığı bir alanı gördüm ve hemen ben buraya, çünkü ısıyla da ilişkili işler yapıyorum, buraya bir şey yapacağım diye karar verdim. Ve üzümün çöpleri ne kullanım? Üzümün çöpü, armutun sapı diye bir deyim var. Oradan yola çıkarak. Orada bir ayrıştırma var. İşte bazı canlılar, işte şarap üretiminde, tarımın genel disiplininde de o var. Yani bazı canlıları pestisitle ayırıyoruz, zararlı kabul ediyoruz. Ama ekolojik açıdan bu canlılar sistemin bir parçası, zararlı değiller. Ama biraz şeydi, işte biz evde bir yangından korumak için neyi kullanıyoruz? İşte sobanın altına mermer koyuyoruz vesaire. Ve bende şöyle bir şey oldu. Tabii ki mekanı ziyaret ettiğimde bu ortaya çıktı. Jeolojik katmanlar, yani o tarlaların birbirinin ayrılma şekline, işte toprağın katmanlarını vesaire düşündüğümde, işte sobanın altına da kullandığımız o mermer yüzeyindeki o jeolojik desenleri de kullanabilirim diye düşündüm ve oradaki o zararlı kabul edilen canlıların mermer yüzeylere gravür tekniğiyle fosil miş gibi şey yapmaya çalıştım, görselleştirdim. Ama tabii ki bu böyle uzun bir liste bu, evet, canlılar. Ama oradaki rezidans sürecinde karşılaştığım canlılarla başladım. Yani fareler, çekirgeler, böyle bir kendi kendine şekillendi. Mermerler de çevreden bulduğumuz parçalardı. Böyle bir yerleştirme oldu. Aslında bu görünmeyen canlıları görünürleştiren ve odağa alan bir çalışmaydı. Ve o yanık alana yerleştirdiğimde aslında bir manzara oluştu. Hı. Bir ada şeklinde. Böyle.
0: Ya burada şey aklıma geldi şimdi siz anlatırken. Aslında tam da görünmez kılınan canlıları bir şekilde o tarihe tekrar hani geri verme ya da mermerin üzerinde başka bir tarih yaratma. Bilmiyorum, ben sergiyi gezerken de hep bende uyanan duygu kaybettiğimiz o dünyanın büyüsünü geri alma şeyi, arzusu ya da farklı böyle bir yas tutma hali, ama böyle çok melankolik bir yas tutma hali de değil. Daha böyle hani bu tuhaf kaçacak ama neşeli bir yas bile, yani çünkü başka türlü bir tahayyül var orada. İşte hafızanın başka türlü belki geri kazanılması var. Bir de bir şey armudun sapı, üzümün çöpü, burada kendime not almıştım. Dil pratiklerinle de oynanıyor. Aslında o da çok gerçekten etkileyici gelmişti bana. Hem gezerken hem şimdi burada dinlediğim şekilde. Çünkü işte armudun sapı, üzümün çöpü gibi hep ayrıştırıcı dil, hiyerarşik bir dil kullanıyoruz. Türcü dil kullanıyoruz. Dolayısıyla oradaki o mermerdeki izleri takip etmek ve hani onun dille ilişkisine geri gitmek daha farklı bir alan da açıyor gibi hissettim. Şimdi siz anlatırken de onu aklıma geldi.
1: Evet, bir yandan da şehir yaşamında biz bu canlıları evimizde gördüğümüzde de böyle bir korku, irkilme vesaire.

0: Ama ben açıkçası o rezidans sürecinde onlarla hemhal diyeyim. Yani onları izleme, dokunup elime alma. Yani bu bağ şehir için, yani şehir yaşantısında bayağı koptuğumuz bir şey. Bir anda aslında, yani bir anda değil, hani o süreçte ve şeyde üretim gözlemde onlarla yani zararlı olmadıklarına, onlara dokun, yani onları resimleştirdiğim zaman o ne diyeyim, şeyin parçası,
1: döngünün parçası
0: evet,
1: aslında.
0: ötekileştirilmenin ne kadar anlamsız olduğu deneyimi oldu diyebilirim.
1: Evet, aynısını belki size Ayça sorabilirim.
2: Ben şöyle düşünüyorum. Melis bu projeyle bana geldiği zaman, bir de temayı da okuduğumda, yazıyı da okuduğumda, hep içeriye bakmakla alakalı şeyler konuşulduğunda ilk fark ettiğim şey, ben Tekirdağ'da yaşıyorum. Tekirdağ'da bir köyde yaşıyorum ve ben zaten içerideydim. İçeriden oraya bakmaya çalışacaktım. Aslında biraz kolay gibi görünmüştü bana bu ilk başta, ama sonra hiç de öyle olmadığını fark ettim. Orada da yaşadığım için aslında ilk aklıma gelen şey de bulunduğum yeryüzünün coğrafyaları dışarıya nasıl gösterebilirim? Herkes içeriye bakarken ben içeridekini dışarıya nasıl gösterebilirim diye düşünüyordum. Sonra da oradaki gezilerle zaman geçirdikçe şeyi fark ettim. Yani orasını aslında görüntüsünü anlatmak istemiyorum da, o coğrafyaların çalışma mekanizmasını, nasıl çalıştığını nasıl gösterebilirim diye düşünmeye başladım. Ve aslında kendi köyümle Barbera Bağları arasında iki farklı yüzeyi nasıl birleştirebilirim diye düşünmeye başladım. Yeryüzünün çalışma şekline baktığımız zaman da parçalanıyor, tekrar birleşiyor ve sonsuz bir döngünün içinde sürekli bir süreklilik hali, yaşayış hali var. Geri dönüştürülmüş kağıt hamurunu da aynı şeye veriyordu. O da bir nesneyken geri dönüştürülüyor, parçalanıyor, tekrar yeni bir hafızayı oluşturuyordu. Buradan çıkmıştı fikrim, yani bu yüzeyleri oluşturma fikri de hafıza bahçesi yapmak, inşa etmek istedim aslında orada ve biraz da zorlandım çünkü arazide çalışmak çok zorluydu. İki farklı yüzeyi bir arada tutmak
1: Çok.
2: nasıl olacak, onun kararını vermek gerekiyordu. Hep de böyle işte oradan topladığım, yani şu şekildeydi. Geri dönüştürülmüş kağıt hamurlarını da kendi bulunduğum köy ve Barbera'ya direkt toprağa dökerek oranın kalıplarını alıp aslında topografik bir harita gibi çıkarttım. Ama bu bir yön bulmak için değildi aslında, hafızaları oluşturmak içindi. Çünkü Tekirdağ'da çok katmanlı bir şehir. Çok fazla göç almış, çok fazla değişen şey var ve üst üste binmiş çok fazla hafıza var ve hepsini beraber yaşatıyorlar. Böyle düşünerek yaptım yani bunu, birbirine temas ederek. Çünkü baskı diye geçiyor aslında. Toprağa basıyorum onu, ama baskı dediğimiz şey de aslında iki farklı şeyin yan yana gelerek temas etmesiyle oluşuyor aslında. Bu fikirlerden yola çıkarak yaptım bunu. Ve çok da farklı yani oradaki beraber çalışma sürecinde de hiçbirimiz birbirimizin ne yapacağını bilmiyorduk ilk başta. Tamamen orada çalışmaya başladıktan sonra birbirimizin ne yaptığından haberimiz olmaya başladı ve herkesin çok garip bir şekilde belirli şeyler üzerinde döndüğümüzü fark ettim ben. Diğer arkadaşlarım öyle fark etmiş midir bilmiyorum, ama bu da o coğrafyanın üstünde, o yeryüzünün üzerinde beraber çalışmayla alakası olduğunu düşündüm. Ayrıca Melis'e de teşekkür ederim dahil ettiği için.
3: Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Bu arada yani şey yapabiliriz böyle hani böyle hani illa motomot gitmek durumunda değiliz, böyle döndürebilirsiniz aranızda da. Ama şey şimdi aklıma tam da buradan bir soru soracağım, genel olarak üçünüze de aslında bunu sormak istiyorum. Çok da merak ettiğim. Yani bağlarda, Barbare bağlarında toprağın, işte mevsimsel döngülerin, işte o mikroizaların bir şekilde kendi dinamikleri, kendi istençleri de var. Ve bunlar ister istemez küratörlüğe, ister istemez eserlerin kendine de nüfuz ediyor gibi hissettim. Bu anlamda öyle bir şey, yani bir açıklık olarak mı çalıştınız? Ya o coğrafyanın sizin sanatınızı, eserlerinizi ya da düşünme biçimlerinizi etkilemesine ne dereceye kadar izin verdiniz? Ya da bunun zorlukları, güzellikleri gibi sorsam?
2: Ben bir şeyler söyleyebilirim. Şöyle bir şey, ben kağıt işlerde de çalıştığım için hava durumu çok önemliydi benim için. Sürekli böyle sabah bile kalkıp hava durumuna bakıyordum ve birçok sanatçı da öyleydi. O yüzden aslında tamamen doğayla bir arada çalışıyorsun ve doğaya nasıl yani kafanda bir şeyler var ama ne kadarını ne şekilde izin veriyor ona bakıp aslında biraz onun izin verdiği şekilde beraber, onunla beraber bir şey üretiyor oluyorsun. Doğanın içinde çalıştığımız için yani. Böyleydi benim için.
3: Aslında bu soru birkaç kere bana geldi. Ya zaten tüm çalışma süreci içerisinde sanatçıların birebir yaşadığı bir mesele bu. Bir fırtına çıkıyor. Hepimiz oturup fırtınanın geçmesini bekliyoruz. Yağmur yağıyor. İşte bir şeylerin kurumasını bekliyoruz. Her yer çamur oluyor. Hiçbir yere yürüyemiyoruz. Bağın içi tamamen çamur oluyor. Tabii aynı şey yazın da geçerli. Çünkü her iki farklı dönemlerde aslında ürettik. Biri bağ bozuma Ağustos ayında ürettik. Bağ bozumuna yetişsin diye Eylül'de açılmıştı sergi. Şimdi biraz daha soğuk bir mevsimdeydik. Mayıs ayında hazırladık sergiyi. Haziran'da açtık. Tabii her zaman oranın kendi içerisindeki dönüşümünü, döngüselliğini, oradaki bitkileri, renkler bambaşka oluyor. Bunların hepsini gözlemleme fırsatı. Yani hani şu anda kıymetin gördüğü hayvanların hiçbiri aslında şu anda yoklar. Her seferinde farklı bir görsellikle ve canlılıkla, ekolojik çeşitlilikle karşılaşıyoruz. Tabii Ayça'nın dediği gibi doğanın izin verdiği şekilde. Bu arada bu sadece doğa da değil. Biliyorsunuz burası tarım arazisi. Dediğin gibi disipline edilen insanın elinin değdiği bir arazi. Tam olarak bir doğa diyemeyiz. Bu yüzden tarım çalışanlarının döngüsüne de saygı göstermek durumundayız. Yani sadece fırtına çıktı değil, traktör geçti de düşünülmesi gereken bir şey. Oradaki tabii canlılara zarar vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunları gözlemliyoruz. Yani zorlukları olduğu kadar çok büyük öğretici olduğu anlar da vardı.
1: Evet, yani sergiyi gezenler de bence bunu hissetmiştir. Yani o soru hep herkesin aklındadır. Yani eserlerin o hani inceliklerini de incelerken bu soru ister istemez bizim kafamıza geliyor. Ne oldu acaba burada diye. Bir şey de şeyi merak ettim. Şimdi çok disiplin arası bir çalışma ve disiplin arası bir aslında bir müştereklik kurma. İşte mitoloji var, malzemeler var, biyoloji var. Bütün bu disiplinler arası dediğimiz yerde gene onun biraz zorlukları ve güzelliklerinden sormak istiyorum. Oraya nasıl bakıyorsunuz? Yani çünkü bir yerde dediğim gibi malzeme bilimini kullanıyorsunuz, bir yerde mitolojiyi kullanıyorsunuz, bir yerde toprağın kendisiyle orada hemhal oluyorsunuz. Gene genel, yani hem bu sergi üzerinde belki hem de sizin kendi çalışmalarınız üzerinde.
3: Yani ben geçen sefer birazcık daha böyle sanatçıları gözlemleyerek aslında hareket ettim. Bu sefer birazcık dediğin gibi işte fen bilimlerini içine katan, işte bir tane sanatçı işte toprağın kendi emeğini kaydeden bir cihaz tasarladı.
1: Aslında o aklımdaydı, söyleyemedim.
3: Evet. Gibi böyle hani aslında farklı farklı dediğin gibi mediumları içerisinde barındıran ve farklı noktalarda temas eden bu Gaia hipotezine ve oranın tarım arazisine, dediğim gibi Tekirdağ ve Trakya'ya sistemler geliştirildi. Bunların içerisinde tabii ki yani her seferinde farklı bir yöntem belirliyoruz. Aslında başta arşivsel bir çalışma yapıyoruz. Sanatçılarla en başta böyle Zoom üzerinden konuşuyoruz. Fakat daha sonra birebir fiziki olarak orada olmak, işte Kıymet'in anlattığı gibi gözlemleme sürecine evriliyor. Ondan sonra hatta bağ çalışanlarıyla röportajlar yapıyoruz. Onlara sorular soruyoruz ve onun üzerinden de mesela bu bahsettiğim makine üretildi. Oradaki bazı kimyasal veriler önemli hale geliyor ki biyodinamik tarım yapılmasına rağmen yine de kendi toprağın bir dönüşümü var, değişimi var. Oradaki bilgiler bizim için önemli hale geliyor. Yani hani aslında tahmin ettiğinizden çok daha böyle güzel sanatlar plastisitesi içerisinden değil, daha da öte bir araştırma alanı yarattık diyebilirim.
2: Bazen laboratuvar ortamı gibi.
3: Evet, evet.
1: Heyecanım burada bence.
3: Evet, evet.
1: Biraz vaktimiz daralıyor, o yüzden belki böyle yine son soruyu hepinize yöneltebilirim. Biraz da böyle temsil üzerine çok düşündüm işlerinize öyle bakarken. Hani kendimizin böyle mutlak özne olduğu taraftan çıkarıp böyle daha bir ilişki ağına, bağın içindeki bir ilişki ağına yerleşmeyi çok düşünüyoruz tabii ki. Bu böyle bir hani ekolojik bir tavır olarak gelmiyor. Tamamen gayet hani politik bir tavır. Ve belki de o temsil rejimine dair de bir şekilde o yerleşik hani kalıpları birazcık da reddetmeyi aslında içeriyor gibi hissettim. Daha yatay bir ilişki biçimi. Dolayısıyla bir şeyi görünür kılmanın mesela bu politik yüküyle bir şeyi kendi oluşumuna bırakmayı, ki sergideki aslında işler biraz bana onu hissettirdi. Yani kendi oluşuna bırak, o oluşta kal hissine geliş. Buradaki dengeyi sizce nasıl? Yani gene biraz böyle estetik taraftan aslında soruyorum bu soruyu. Saçma sapan bir soru o da olmuş olabilir çünkü şu an sizin söyledikleriniz de şekillendi.
3: Ya benim bu soruya şöyle bir aklıma gelen ilk şey şuydu. Aslında ben orada bağ çalışanlar, yani sanatçıların ürettiği işleri aralarda işte bize yemek yapan ablalar, bağ çalışanları, bahçıvanlar gibi gibi pek çok farklı insanla tekrar tekrar ya siz burada ne yapıyorsunuz diye sorarken gezme fırsatı da bulmuş olduk. Benim asıl ilgilendiğim aslında cevaplar onların verdikleri veya tepkiler onların verdikleri tepkilerdi. Çünkü hani sürekli karşılaştıkları bilgiyle başka bir şekilde işlenmiş haliyle karşılaşıyorlar. Ve hani bu sadece belki estetik değil ama aynı zamanda bir fiziki bir vücuda dönmüş halini görmüş oluyorlar. Bir yorumu görüyorlar aslında ve onların aslında bu meselede nasıl bir yanıtı olur, yorumu olur, beni bu çok ilgilendiriyordu. Bu da çok ilginçti. Hatta bunun üzerinden belki bir podcast'te yaparız diye de düşündük. Yani her bağ çalışanın çünkü farklı bir bakışı var konuya dair. Belki o ilginç olabilir diye düşünmüştüm.
1: Başka sizin söylemek isteyen mi?
2: Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında şimdi ben köyde doğdum, köyde büyüdüm. Hala köyde yaşıyorum ve biraz daha köyün kırsalının dışında konuşulan şeyler bu sürdürülebilirlik, ekoloji konularının hayatımda bu konularla karşılaştığımda bana çok açıkçası saçma geldiğini düşünmüştüm o zamanlar. Çünkü onun içinde yaşarken zaten olması gereken şey öyleymiş gibi oluyor ve nasıl ya, bu böyle olmuyor mu? Hani bunun üstüne daha mı titrenmedi gibi düşünüyorsunuz ama dışarıda tabii ki bambaşka olduğu için yabancılamıştım. O yüzden hiçbir zaman aslında doğayı ya da bir şeyi temsil etmekten ziyade onunla beraber onun çalışma mekanizması, onun çalışma biçimi nasıl yeryüzünün, yani bu arada işte toprak, ağaç, bitkiler, bütün her şey dahil hayvanlar, bunların çalışma sistemleriyle, süregelen sistemleriyle biz nasıl bir bağlantı kurabiliriz, bunlarla beraber nasıl ilerleyebiliriz ve hatta ne kadar güzel olabilir ki tanıklık edebiliriz bu duruma diye düşünüyorum bu konuda.
1: Aslında tam da bu yani bence bütün o hani sergideki hem farklı işlerin hem de belki genel serginin bıraktığı his, o temsil meselesini de çok yerinden oynatmak. Aslında temsilin de hani çok yetersiz kaldığı ve bir çeşitte şiddet yarattığını hissettim. Biraz artık sonlarına doğru geldik. Çok teşekkürler. Çok çok keyifli, çok kıymetli oldu gerçekten. Hem Melis Golar'a çok teşekkür ediyoruz. Bu sergiyi böyle beraber bir araya getirdiği için küratörüyle. Kıymetli Aştan ve Ayça Ay, çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bugün Eko Kozmopolitan'da Temas Bölgesi sergisini konuştuk. Barbara Bağları'nda Barbara Stüdyo'nun ikinci sergisiydi. Sergi 14 Haziran'da başladı.
3: 10 Eylül.
1: 10 Eylül, tamam. 10 Eylül'e kadar görülebilir. Gitmediyseniz mutlaka gidin diyerek bu akşamlık bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.
4: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak isteyen dinleyicilerimizin 0546 686 1767 numarayı tekrar ediyorum. 0546 686 1767 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
2: Reklamlar.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak isteyen dinleyicilerimizin 0546 686 1767 numarayı tekrar ediyorum. 0546 686 1767 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
2: Apaçık Radyo.

0: Homo ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
1: Hepinize iyi akşamlar. Homo ludens'in 8. bölümünde Mehmet Ali Şen'le beraberiz. Mehmet Ali hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
1: En klişe sorumla başlayacağım. Buyurun. Seni biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii şöyle. 2010-2019 arası bilimin bir sürü Türk dizisi iyisiyle kötüsüyle. Başarılı başarısız. Ondan sonra ki zaten değineceğiz. 2019 yılında böyle bir nevi bir isyan. Ondan tabii. Sonra Türk dizilerinden çıkış, işi bırakış. Bahçeşehir Üniversitesi Game Design ve orada... Ondan sonra oradan bir oyun sektörüne girdim diyebilirim. 2019'dan da bu tarihe kadar işte aktif olarak oyun sektöründeyim, çalışıyorum. Senaristim.
1: Evet.
2: Artık narrative designer olarak çalışmaktayım.
1: Narrative designer'ı nasıl çeviririz en basit şekilde? Anlatı...
2: Tasarımcısı.
1: Tasarımcısı, anlatı direkt... Evet, anlatı tasarımcısı değil mi?
2: Aynen.
1: Peki o zaman, şimdi ben farklı bir biyografin olduğunu biliyorum. Bunu seninle zaten daha öncesinde de konuştuk. Senin biyografinde benim en dikkatimi çeken şey... Senin de ikimizin ortak kurduğu kurguyla diyelim, başarılardan ziyade böyle sürekli bir yanlış yerdeyim deme cesareti göstermiş olman bence.
2: Eyvallah.
1: Sinema var, televizyon var, mobil oyun var. Geriye dönüp baktığında bunların ortak problemi sence neydi?
2: Şovlu bir giriş yapmak istiyorum.
1: Lütfen.
2: Cehenneme Övgü, Gündüz Vassaf. Vassaf. Değil mi? Evet. Onun kitabında şöyle bir şey var. Yani yarım yamalak hatırladığım kadarıyla. Yani totaliter olan her şey cehennemdir gibi. Yani seni böyle bir yöne iten, bir kurala, bir düzene, bir kalıba, böyle bir genele, aslında cümlenin içinde de var. Mesela totale iten şey,
1: evet,
2: ve onun beynilerine doğru seni götüren şey bana iyi gelmiyor. Ben daha özgün, biricik olan, böyle daha kişisel olan şeyi arıyorum. Onu yazmayı, onu üretmeyi seviyorum.
1: Anladım.
2: Bu bahsettiklerinde o olamıyor. Bazı kurallar var, bazı yani teamüller var diyeyim.
1: Sıkışma noktaları.
2: Evet,
1: gibi
2: evet,
1: sanki.
2: Evet, evet, evet. Ve yani onlardan çıkmak mümkün değil. Çıktığın zaman işini kötü yapıyorsun. Yani işin tanımı biraz bu. Yani ulaşman lazım insanlara. Çünkü böyle ulaştığını sana söylüyor birileri tepede. Ve o beni mutlu etmiyor.
1: Peki, bu yine bana ilginç gelen bir kısım. Bir ara Bukowski'yi okuyup ne kadar sürünürsen o kadar iyi yazarsın fikrine kapıldığını bana bahsettin.
2: Evet.
1: Kayıtlarda yok ama bende var. Sonra bunun bir büyük bir yanılgı olduğunu fark ettiğini söylüyorsun. Tabii bu arada ben de kendi adıma, yani Bukowski ve bir yandan tabii ki onun da ağababası diyebileceğimiz John Fante bir dönem çok okuduk ve çok etkilendik. Bugün genç yazarlara ya da bu konuda bir şeyler yapmak isteyen insanlara bunun tam tersini mi söylersin yoksa başka bir şey mi söylersin?
2: Ya şimdi tam tersini söyleyemem çünkü yazı yazma disiplini, işi herkes için farklıdır bence.
1: Tabii ki.
2: Ama ya Fante de mesela mükemmel bir adam. Ya bu Bukowski de öyle, iyi yazarlar yani bunlar. Hı. Ama bence yine benim şahsi fikrim 18-19 yaşında bir erkeğin, erkek de demeyeyim ama ya kendi açımdan hani bakıyorum olaya.
1: Erkeksin.
2: Evet. Yani o yaşlarda okumak için biraz sakıncalı. Çok etkileniyorsun çünkü. Ve hani iyi bir etkilenme olmadı benim adıma. Böyle
1: anladım.
2: Kendi kafamda romantik bir figür, bir ideal, bir şeye kapıldım. Ve dedim ki yani yazma işi biraz hani sanki böyle işte içimden çıksın onlar falan. Böyle bir şey yok yani, sen de biliyorsun bunu.
1: Tam tersi hatta neredeyse.
2: Beyaz kağıdın hani o boş sayfanın karşısına oturduğun zaman Word oluyor bu genelde. O böyle hani mouse pointer böyle oynuyor, flicker ediyor falan. Korkunç bir his.
1: Tabii yani depresif bir şey.
2: Ve o böyle o kafalarla onlar olmuyor. Ya yani bende çalışmıyor. Yani kafamın falan çok berrak olması lazım yani. Hani böyle o bir, bence pür bir disiplin işi. Bunu ben hani fark ettim. Çok hızlı fark ettim bu arada. Yani hemen fark ettim yani.
1: Anladım.
2: Ve işte hani sonra tabii oralardan çıkmak ve o hani yazma rutinini oturtmak falan biraz zaman aldı.
1: Çok iyi anlıyorum ve tahmin ediyorum ve benzer yerlerden geçtiğimizi de düşünüyorum. Spesifik aynı yazarlar, aynı hisler olmasa bile çok kesişen noktalar var bence. Peki, 9 yıl televizyon yazdın ve bunu bırakmak da kolay bir karar değildir diye tahmin ediyorum. Senin gerçekten tamam kardeşim ben artık bunu yapmayacağım noktasına getiren şey ne oldu?
2: Ne oldu? çok yani nasıl söyleyeyim? Spesifik olarak şöyle bir şey oldu aslında. İsim vererek düşün zaten adından. Yani ama hani yine de iyi bir ekiple keyifli olarak yazdığım bir şeydi. Bir sürü yerden kovuldum. Ama bence hak etmediğim bir şekilde de o diziden çıkarıldım ve dedim ki tamam. Yani artık ben bu acıyı daha fazla çekemeyeceğim. İstemiyorum. Hani artık yoruldum. Hani zaten hani çok zor ve hani bir yandan da ya abi şöyle bir şey oluyor. Kimseyi kötülemek falan da istemiyorum. Böyle bir niyetim yok.
1: Tabii ki.
2: Ama yani şöyle bir şey. Nasıl söyleyeyim bunu? Ya çok emek veriyor insanlar bu arada. Yani ve ben de o insanlardan biriydim. Yani hani Türk senaristleri zaten çok imkansız bir iş başarıyorlar bence.
1: Bence
2: de. İnanılmaz dizi süreleri. Çok yani limitli çalışma saatleri. Ve bir de onun karşılığında böyle bir hani kötü şeyler olunca dedim ki yani ben buna şu an ihtiyaç duymuyorum galiba dedim. Bana iyi gelmiyor bu dedim ve hani ben biraz uzaklaşmam lazım dedim. Ve öyle oldu.
1: Ve sonrasında bir oyun tasarımı yüksek lisansı değil mi?
2: Evet.
1: Ve ister istemez de şu geliyor o zaman. Oyun yazarlığı bir anda, senaryo yazarlığı bir anda ve sen bir anda kendini diğer tarafta buluyorsun. Bunların arasındaki en büyük farkı ilk ne zaman karşına çıktı, ne zaman yüzleştin, ne zaman hissettin?
2: Abi aslında çok yeni. Yani şöyle, çünkü ben şu anda ilk kez, ben şu anda Perakoda diye bir oyunun yazarıyım. Narrative designer'ıyım diyeyim. Ve bu oyun yani çoklu bir anlatı, çoklu diyalog opsiyonları içeren bir oyun. İşin içine o girdiği zaman dünyalar çok karışıyor. Başka yerlere gidiyor. Çünkü ya zaten bir hikaye yazmak çok zor.
1: Evet.
2: Ve bir hikayede sen bir hikayenin yazarıyken senin bir karakterin var ve işte şeydir ya bir hikaye. Hikaye karakterdir işte. Karakterin başına gelen olaylardır ve karakterin o olaylara verdiği tepkidir ve işte gelişmesidir, acı çekmesidir, tekrar ayağa kalkmasıdır. Sonunda da işte bir şeylerin değişmesidir falan. Bu içsel olabilir, dışsal olabilir.
1: Evet.
2: Ama işte oyunda öyle değil. Oyunda yani o karakteri, çünkü o yazdığın karakteri sen kontrol edemiyorsun. Oyuncu diye biri var orada ve oyuncu bir şeyler yapmak istiyor ve bir deneyim yaşıyor ve o her yaptığı şeyin anlamlı, biraz böyle görünmez bir elle oyuncuyu bir yere ittirdiğin ve sonunda oyuncuyu mutlu ettiğin veya korkuttuğun falan bir şey olmalı.
1: Bir görünmez olduğunun, görünmezliğini, oyuncunun bildiğini unutmasını sağlamaya çalışarak.
2: Evet, evet, evet, evet. İşte bu bunda buralarda anladım diyebilirim yani. Çünkü daha önce çalıştığım oyunlar biraz daha hani lineer giden hikayelerdi. Şimdi işte işin hani gerçek o nasıl diyeyim, o cephede savaşıyorum yani ve üf.
1: Anladım, anladım. Peki madem, o zaman tabii ki şunu soracağım. Cats and the Other Lives. Daha önce Can'ı burada konuk etmiştik. Sizin oyununuz, beraber
2: evet,
1: yaptığınız
2: evet,
1: bir
2: evet,
1: oyun.
2: Evet, beraber yazdık. Ve bir arkadaşım da var, Burak Ant Kılıç.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani ekipten iki temel insansınız anlamında. Peki anladığım kadarıyla evet, aradığım şey bu galiba dediğim bir şey olmuş bu nokta, bu proje.
2: Evet.
1: Orada seni mutlu eden, hakikaten o işte kıvılcımların çakmasını sağlayan şey neydi diye sorayım.
2: Ya şuydu. Buradan Can'a da selam.
1: Tabii ki. Selam Can.
2: O programı da dinledim. Onun orada söylediği çok güzel bir şey var, hoşuma giden. Yani Cultic Games asla ve asla kendi sevmediği, istemediği, oynamadığı, hoşuna gitmeyen bir şey yapmaz. Ya bu mesela bana şey gibi geldi, terapi gibi geldi yani.
1: Anladım.
2: Çünkü öyle bir yerden geldim ki ben, ya böyle işte birilerini hani böyle bazı kurallar var ve böyle hani çok genele hitap etmek zorundasın ve onları mutlu etmek, işte dikkatini işte onları cezbetmek durumundasın filan. Yani işin iyi olması değil dert veya böyle hani senin sana iyi gelen, sana ilginç gelen bir şey anlatmak falan değil,
1: değil
2: olay.
1: Anladım.
2: Can bana o ortamı sundu. Cats and the Other Lives biraz öyle bir hikayeydi. Ya benim kendi kişisel hayatımdan falan da bazı parçalar, yani oyun parçalar dedim yani, esinlenmeler diyelim.
1: Dönüşüme uğrayan fragmanlar.
2: Aynen. Yani o bana çok iyi geldi. Can o anlamda beni buradan bir şekilde özgür bıraktı yani. Ve ortaya bayağı böyle epey tartışa konuşa konuşa iyi bir şey çıkardık. Bir de şu oldu. Covid oldu. Covid dönemi geldi.
1: Doğru.
2: Ve çok garipti bizim için. Çünkü koca okulda, Bahçeşehir'de Cultic Games'in ofisi. Sadece bizdik yani. Orada bütün okulda biz çalışıyorduk. Ve inanılmaz bir fokus şansı oldu bizim için.
1: Tahmin edemiyorum gerçekten.
2: Çok iyiydi. Garipti ama çok keyifliydi yani. Bana iyi geldi.
1: Peki o zaman bu noktada kısa bir ara ve senin seçtiğin parçayı dinleyeceğiz.
2: Tabii.
1: Ve sonra da o parça üzerine senden iki cümle de olsa bir şey deyip sonra diğer sorulara geçmek
2: istiyorum. Tamamdır.

0: Evet, Homo Ludens'in 8. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Mehmet Ali Şen. Evet Mehmet Ali, biz az önce ne dinledik?
1: Blood of Lamp diye bir şarkı dinledik. Bu şarkı Wasteland 3 adlı turn-based RPG oyununda çalıyor. Oyunun, yani çok spoiler vermeyeyim, oyunun sonundaki bir dövüş esnasında çalan bir şarkı. Ya benim için şöyle, yani şarkının sözleri de falan oyundaki bir karaktere ve olan bir şeye uygun, ama benim gözümü açan şey şu olmuştu. Yani normalde sen de oynadın bu tarz oyunları çok. Hep böyle bir takım işte drone müzikler falan olur veya böyle bir aksiyon.
0: Evet.
1: İşte bir şeyler olur. Ama böyle sözlü ve böyle hani sözleri de içli falan olan bir şarkıyı alıp böyle oyunun son müziğine koymak ve sen orada böyle hani damage'lar uçuyor, roketler atılıyor falan. Bir kontrast var yani. Ama bambaşka bir şey yaptı orayı. Ya yani böyle.
0: Anladım.
1: Ve de şunu da hissediyorsun. Oyun bitiyor. Bir şeyler oluyor.
0: Sondayız artık.
1: Ve ama böyle hani o sırada da böyle bir müzik akıyor. Normalde çok aksiyonlu falan bir şey akar genelde. O böyle çok bambaşka bir ruh haline sokmuştu beni. Dedim ki böyle bir şey bir gün umarım yapabilirim.
0: Çok iyi.
1: Oradan bir not aldığım bir şeydi yani.
0: Evet, umarım yapabildiğim ve yapmakta olduğun kısma birazdan geliyoruz. Bir şuna da değinmek istiyorum. Ben senin yine gidişatın, kariyerin ve yaptıklarınla ilgili. Mobil oyun tarafına geçiyorsun bir dönem. Ve orada da bir hayal kırıklığı yaşadığını anlıyorum bir şekilde. Güç, kariyer vesaire dengesi olarak. Sen istediğin gibi bunu şey yapabilirsin.
1: Tamam.
0: Seni işte bir yere kadar besleyen bir iş. Ve bir yandan bir yazarlık yapıyorsun ama o seni tam tatmin ediyor, etmiyor. Ne demek istersin, ne
1: Ya
0: söylemek
1: abi şöyle
0: istersin?
1: iki tarafı var onun. Yani aslında şunu diyeyim önce. Ya çok şanslıyım çünkü çok iyi iki şirkette çalıştım. Ve çok da mutlu oldum aslında. Çok iyi insanlarla çalıştım. Harika ekipler. Çalışma saatleri bazen zorluydu ama çok iyi koşullar. Yani bayağı iyiydi her şey aslında o anlamda. Ama ilk başta o iyi geldi. Ama sonra böyle bir yerden şey yaklaşmaya başladı. Kendimi yine o kaçtığım, ya bunun şirketlerle alakası yok. Ya bunun işin doğasıyla alakası var.
0: Anladım.
1: Kendimi yine o dizilerde kaçtığım, hani yine böyle genele. Çünkü orada mesela en önemli olan şey işte kaç kişi download etti aylık falan.
0: Evet.
1: Yani bunlar işte çok detaylı metriklerle ölçülüyor falan. Önemli olan o. Yani hani yaptığın hikaye falan o değil yani.
0: Değil.
1: İşte ben onu istemiyorum. Yani ve bunu tekrar bir kere daha böyle bir fark etmemi sağladı.
0: O zaman zaten tam da o noktaya geldik herhalde. Şu anda Perakoda adlı ve pek çok insanın merakla beklediği
1: Eyvallah.
0: her dilde bir oyun üzerine çalışıyoruz. Oyun İstanbul'da geçiyor ama oyunu böyle yani İstanbul laf olsun diye bir kartpostallık bir arka plan olarak değil, hikayenin ana karakterlerinden biri gibi kullanıyorsunuz gibi geliyor bana gözlemlediğim şeylerden.
1: Yani diyebiliriz.
0: Perakoda üzerine ne dersin? Bunu biraz açabilir misin? Sendeyiz.
1: Ya Perakoda üzerine şunu diyebilirim. Oyun, yani şu kadarını söyleyebilirim rahatça herhalde. Oyun 90'lı yılların başında geçen aslında bir nevi bir noir, bir dedektiflik kimsi bir hikaye diyebiliriz. İstanbul noir falan gibi bir şey diyebiliriz
0: Çok iyi.
1: Yani. Ya İstanbul kendi özelliğiyle, kendi gariplikleriyle, hani iki tarafıyla ve böyle hani bir şeylerin çarpıklığıyla falan. Ya oyun içindeki de böyle bazı şeylerle çok uyuyor. Yani oyunun karakteriyle, oyunun, oralara çok girmek istemiyorum şu anda.
0: Nasıl istersen.
1: Ama yani çok garip bize bir oyun alanı sağlıyor İstanbul. Ve böyle hani bence mesela ne bileyim, Disco Elysium oynayan insanlar Revachol'de dolaşırken,
0: Evet.
1: yani orada bir özellik, bir gariplik, bir uniklik hissettiler yani. İşte aynısını gerçek bir şehirde bence hissedecekler. Onu amaçlıyoruz. Yani sanat ekibimiz müthiş insanlar. Harikalar gerçekten.
0: Hakikaten de öyle görünüyor screenshotlar ve
1: Çok
0: gördüğümüz
1: çok iyi
0: diğer şeyler.
1: görünüyor ve bence çok güzel bir tecrübe olacak. Yani ben şuna eminim. Sadece gerçekten bazı oyuncular böyle içinde yürüyecekler falan ve işte bir martı gelecek, bir kedi gelecek falan ve onların böyle
0: Çok iyi.
1: güzel bir an yaratacak yani.
0: Peki yani hem Perakoda ile bağlantılı bir yandan da işte diğer yaptığın işlerden böyle bir kaynatsam nasıl bir posa kalır geriye diye baktığımda böyle çalıştığın oyunlarda bir suçluluk, kayıp, hafıza, pişmanlık gibi temalar var. Bunlar hep ortak temalar mı? Ki yani dizilerde çalıştığın temalar da olabilir bu arada. Seni bu duygulara çeken nedir hocam?
1: Abi bilmiyorum. Yani şöyle yani ama ben şeyi seviyorum. Yani böyle böyle bir şeye, bir duvara kafa atan karakterleri seviyorum. Yani olmayacak bir işe, hani ya ne bileyim, futbol maçında falan da onu seviyorum, anladın mı? Yani böyle bir Bayern Münih'e karşı oynayan küçük bir takım izlemeyi falan çok seviyorum yani.
0: Evet.
1: Gibi. Yani hani böyle bence çünkü gerçek kahramanlık hani biraz orada. Bence o karakterler yani böyle İşte korkmadan, cesurca, böyle kimsenin yapmayacağını yaparak, böyle içten böyle bir ateşle yanarak böyle bir olmayacak bir şeye gittikleri zaman, ki bunu Yani ne bileyim işte Arthur hikayelerinde falan bile bulabilirsin. Yani. İşte o böyle o şövalyelik hali tırnak içinde benim çok hoşuma gidiyor. Öyle karakterlere bayılıyorum o yüzden.
0: Bir tane bonus sorum var. Hem bu konuyla bağlantılı hem de Perakodo ile bağlantılı. Görebildiğim kadarıyla ana karakteriniz bir erkek ama sonuçta erkek olmayan, yani spektrumun farklı noktalarında olabilir, cinsiyetlerde karakterler var diye evet. Görüyorum ve tahmin ediyorum bir yandan. Erkek olmayan karakterleri yazarken nasıl çalışıyorsun?
1: Yani şöyle, yani şu çok klasik bir cevap tabii, okuyorum, izliyorum, araştırıyorum filan tabii ki ama yani hani aynı zamanda gidip hani tanıdığım, bildiğim insanlarla da konuşuyorum. Gerçek hikayeleri dinlemeye çalışıyorum. Tabii sadece ben de yazmıyorum bu arada. Yani.
0: Tabii ki.
1: Ama çok destek alıyorum. Konuşuyorum.
0: Nasıl yazıyorsunuz diye sormalıydım bu arada, haklısın.
1: Ha, yok yok, onu demek istemedim tabii de. Yani abi şöyle. Yani sonuçta tabii bir erkeğim yani. Ve hani birazcık etkiliyordur. Ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum ya. Ve hani... Gerçekten bu konuya çok çok çok dikkat ediyorum. Yani çünkü ya bunu nasıl söyleyeyim? Gerçek olaylardan da esinleniyoruz. Ve hani işte İstanbul, 90'lar, Beyoğlu falan dediğin zaman zaten nasıl bir doku olduğu aklına geliyor yani.
0: Evet, evet.
1: Bazı hassas durumlar da var. Bunları çok süper saygılı davranmaya çalışarak ve böyle hani çok dikkat ederek yazmaya çalışıyorum. Bunu söyleyebilirim.
0: Okey. Yani ben yarın bir gün oyun çıktıktan sonra umarım... Programımız devam eder ve ben seni bir kere daha konuk alırım.
1: Eyvallah.
0: Tekrar bu sefer oynayanların tepkileri, feedbackleri üzerinden de konuşmak istiyorum.
1: İnşallah çok iyi bir inşallah iyi bir program olur.
0: Peki şunu soracağım. Bir yandan televizyon oldu hayatında, kariyerinde. Mobil oyun oldu. Ve bir yandan da bağımsız, işte anlatı temelli, anlatının daha öne çıktığı oyunlarla tebelleş oluyorsun diyeyim. Evet. Ya da hemhal oluyorsun. Üçünü de yaşamış biri olarak bugün sence iyi hikayeyi ayıran şey nedir?
1: Ya abi bu yani bunun bir tane böyle şudur ve bu yapılmalıdır diyebilsem ve hani onu yapınca başarılı olacağımı bilsem inan çok peşinden koşarım. Ama şunu biliyorum. Ya benim biraz zihnim de öyle çalışıyor. Yani bir yerde içimde işte demin sana bahsettim yani o karakterin garipliğini, hani o olmayacak şeyin peşinden koşuşunu, hani her şeyi hani hiçe sayarak, işte yok sayarak, kendini yakma pahasına falan gider. Öyle bir şeyler olduğu zaman böyle ben bir şey oluyorum. Obsesifleşiyorum hikayeye karşı. Hı hı. Ve böyle bütün hayatım biraz o oluyor. O iyi bir ruh hali benim için. Daha doğrusu iyi bir zihin hali diyeyim yani. Ona girdiğim zaman biliyorum ki bir şeyler çıkacak. Öbür türlü olduğu zaman standart bir şeyler çıkıyor. Standart bir şey de çıkması okey bazen.
0: Hı hı.
1: Ama ben öbür daha böyle o deliliğe yakın tarafı daha çok seviyorum. Orada böyle çok vakit geçirip hani uğraşmak, deneme, yanılma falan. Orada içten bir motivasyonum var. O çok iyi geliyor bana.
0: Peki bu sorum da şöyle bir yerden gelecek. Kendim de işte bir şekilde çeviri yapan ve bir yandan da yazan, bir şeyler yazan bir insan olarak bu yaptığınız ekip işi çok farklı bir iş bir yandan, çünkü oradaki yazmak gibi aslında çok tekil olduğun, tek başına yapman gereken, ister ekip arkadaşlarına beraber olsun ister tek başına, onun sürecini nasıl yönetiyorsunuz? Yani kapanıp ayrı yerlerde yazıp bir araya mı geliyorsunuz, yoksa bazı oturumlar hep beraber mi oluyor? Oradaki o süreç bazen, çünkü tek başına olmak istediğin zamanlar da oluyordur. İşte ofiste mi oluyorsun? Nasıl oluyor?
1: Şu an bir ofisteyiz. İki dediğinde oluyor. Yani şöyle oluyor. İşin aslında bir kısmı, yani büyük bir kısmı zaten yazmak da değil. Yani bu işte narratif dizayn, anlatı, tasarım. Evet. Aslında sanırım daha önceki programlardan birinde Didar mı demişti? Buradan selam olsun kendine, kendisine. Sanırım o demişti. Bir mimar olarak bir binaya girdiğin zaman bir experience. Bir
0: evet.
1: İşte oyun da biraz öyle yani. Hani hakikaten çok fazla disiplinin bir araya geldiği bir şey. Yani ben bir sahne düşünüyorum, onu yazıyorum. Sonra işte bizim art ekibimiz geliyor. İşte game designer'ımız geliyor, kreatif direktörümüz geliyor. Buradan hepsine selam. Yani onlarla birlikte toplantı yapıyoruz. Burada aslında şöyle bir şey olabilir. Biri diyor bu kapı olmasın da şurada bir şey olsun diyor. Şurada şöyle bir, evet, ham var. Orayı mı kullansak diyor. Benim hiç aklıma gelmemiş bir şey mesela. Bilmiyorum orayı. Gidiyoruz oraya, bakıyoruz bazen. Geziyoruz gerçekten. Sonra diyorum ki ya aslında burada demek ki belki de böyle birileri yaşıyor, dur mu acaba falan gibi. Ya bu böyle
0: anladım.
1: Hani devamlı böyle bir bitmiyor. Yani ben böyle yazdım ve bunu yapın gibi bir şey yok yani. Ben bir takım önerilerle geliyorum. Masaya yatırılıyor. Oluru olmazı, daha iyi mi oluru falan her şey tartışılıyor. Sonra işte çıkıyoruz, bakıyoruz. Bir daha yapıp bozuyoruz falan. Ya bu şekilde çok toplantı yapıyoruz. Ama bir an geliyor. Tamam diyorum, her şey okey. Çekiliyorum, yazıyorum. Sonra bir daha yazıyorum. Sonra revizyon, bir daha yazıyorum falan, bu şekilde gidiyor.
0: Peki o zaman son sorumu soracağım ve sonra toparlayacağım. Şu anda vaktin olsaydı oynamak istediğin bir oyun var mıydı? Hangi oyundur bu?
1: Ya var. Biraz buna işte demin de seninle konuştuk. Biraz böyle şey bir cevap olabilir bilmiyorum. Çünkü genel olarak algısı çok iyi değil ama. Ben Zero Paradise oynamak istiyorum. Birazcık tartışmalı bir firma Zaum. Discology'mden sonra. Orada evet. Çok yani şu an uzun hikaye de. Yani işte belgeselleri falan var. Merak edenler izleyebilir. Yani şey. Orada da bir takım çok iyi yazarlar çalıştı ya. Ve böyle evet. Hani. Ve büyük ihtimalle çok, ben oynayamadım, oynamak istiyorum. Çok büyük ihtimalle de hani bayağı değerli bir şey de koydular ortaya bence, öyle gözüküyor en azından. Sonra da böyle çok kötülendiler ya.
0: Evet.
1: Ben onlara karşı böyle bir üzüntü hissediyorum. Yani oyunu oynayıp görmek ve hatta böyle bir ulan siz de iyi yaptınız. Ben hani sizi takdir, yani tabii bu ne demek? Yani hiç kimsenin hiç umurunda olacak bir şey değil ama hani
0: tamam,
1: kendi içimde en azından sizi hissediyorum yani hani yaşadığınızı demek istiyorum. O yüzden inşallah oynarım yakın zamanda.
0: Anlıyorum. Yani ben de oynamak istiyorum. Umarım vakit olur ve belki yarın bir günde onunla konuşabiliriz.
1: Ya oynayan bazı arkadaşlarım çok çok iyi olduğunu söylüyor. Ama işte Reddit'te falan acayip tepkiler uçuyor havalarda.
0: Onları da bir kısmını gördüm.
1: Evet.
0: Evet. Homo Ludens'in 8. bölümünün sonuna geldik. Bugün konuğumuz Mehmet Ali Şen'di. Kendisinin anlatı tasarımcılığı kimliğiyle farklı kariyer noktalarından nereden nereye geldiğini ve Perakoda ile ilgili de bizi bekleyen şeylere dair noktaları konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok.
0: Homo Ludens, Can Kantarcı, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
3: Açık Dergi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Homo Ludens'le birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün bölümlerine ve köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mahütun'a, ben Teknik Masa'da Feryak abiyle birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
4: Günün sözü.
5: Kadim bir atalar sözünü günümüze uyarlayacak olursak, iklim faciasını önlemenin tam zamanı 10 yıl önceydi. İkinci en iyi zamansa şimdi. Aktivist, sanatçı ve yazar Gangolan ile iklim saati yaratıcılarından yazar Andrew Boyd, iklim saatinin geri dönüşü olmayan nokta mühletine artık sadece 2 yıl kaldığını gösterdiği 22 Temmuz günü yayınladıkları yazıda, her şey bitti gibi görünüyor olsa da, aksine insanlar ve gezegen için mücadelenin de hızla ilerlediğini, umutlu olmak için de pek çok sebep bulunduğunu örnekleriyle gösteriyorlar. Common Dreams.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilüfer Gross'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak isteyen dinleyicilerimizin 0546 686 1767. Numarayı tekrar ediyorum. 0546 686 1767 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
4: Reklamlar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklamlar bitti.
3: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bağışta bulunmak isteyen dinleyicilerimizin 0546 686 1767. Numarayı tekrar ediyorum. 0546 686 1767 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
2: Apaçık Radyo. Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
12: Audio Parazit'ten herkese merhaba. Ben Yaren Eren Budak.
13: Ben Aslı Kobaner.
12: Bir de Gökçe Uygun var ama o bugün şehir dışında ve bizimle değil ama aslında bir yandan da bizimle. Bugün onun da seçtiği, bizim de seçtiğimiz 9 tane şarkı dinleyeceğiz ve Siesta serisinin 6.sında bu seferki seçkimizin adı Doğuma Adanmış Müzikler. Geçen hafta Ölüme Adanmış olan müzikler seçmiştik. Bu hafta da doğum, yeniden doğum, yenilenmek, hayatta defalarca yeniden doğma hissi gibi temalar üzerinden bizim aklımıza gelen, bunların bize çağrıştırdığı şarkıları sizinle paylaşacağız.
13: Evet, ben de mesela bu hafta bu seçkiyi yaparken gerçekten şeyi fark ettim. Hani benim için doğum, ölüm, yeniden doğum, bu kavramlar çok iç içe. Yani o geçen hafta ölüme adanmış şarkılar sürecinde üzerine konuştuğumuz ve düşündüğümüz aslında birçok şeyin doğumla ilgili, yani doğum kavramıyla ilgili ve işte yeniden doğum ve işte hani iyileşme vesaire, hani artık ne bu kavram başka hangi alt kavramları içeriyorsa çok iç içe olduğunu ve böyle birbirinden ayırmakta çok zorlandığımı fark ettim.
12: Evet.
13: Yani o yüzden müzik araştırmamı yaparken dönüp dolaşıp hani hep ölümle yasla yüzleşme ve hani bunun arkasından bir yeniden doğma, bir küllerinden doğma haline daha çok çekildiğimi fark ettim ben şahsen. Hı-hı. O yüzden gerçekten hani o yeniden doğabilmek için bazen de hani önce bir kabul edilmesi gereken bir kayıp olabiliyor falan. Yani hı-hı, hep bu düşüncenin etrafında da çok gezdiğimi fark ettim ben şahsen.
12: Hı-hı. Çok doğru, evet. Yani ölümle doğumun aslında birbirinden çok da uzak olmadıkları, hayatın içinde ikisinin de ilk akla gelen anlamlarının dışında da bir sürü tezahürlerinin olduğu, böyle iki haftadır üzerinde durduğumuz konular. Bir yandan da denk geldi, tam 23 Temmuz'a denk geldi bu program. Benim de doğum günüm aynı zamanda, biraz onun da vesilesiyle galiba bu başlığı koymuş olduk.
13: Evet, yani işte yaş 35, yılın yarısı. Canım, buradan da sana nice 35 seneleri demek istiyorum. Belki artık kaç sene görürüz bilmiyorum ama böyle hani yaşamın da daha da uzayacağı böyle bir teknolojik işte 21. yüzyıl sürecinden geçiyoruz gibi. Benim de daha uzun yıllar böyle sağlıklı yaşayacağımıza dair bir sürü posthumanist, transhumanist bazen de böyle ümitlerim var. Hatta fantezilerim var bilim kurgu spektrumunda falan filan. Hep de konuşuyoruz buradan. Yani şey olsun, o vesileyle tekrar canım sana nice 35'ler, daha 35 üstü 35'ler falan dilemek
12: hep
13: istiyorum.
12: Beraber, yani. Hep beraber. Bütün Apaçık Radyo ailesiyle hep beraber ve işte Audio Parazit ailesiyle hep beraber benim için geçtiğimiz senenin en güzel taraflarından bir tanesi bu programa başlamış olmaktı ve bunu radyo altında, koca bir çatının altında yapıyor olmaktı. O yüzden çok çok güzel bir seneydi benim için. Bu sene de yine öyle olacak. Çünkü Audio Parazit hala ayakta. Sizinle bütün bunları paylaşıyor olmak çok güzel. Hepimiz evet, iyi ki doğmuşuz. De öyle.
13: Evet. Bu hafta biraz böyle hani bir yandan bazı işte sağlık durumları sebebiyle programımızı hani farklı bir biçimde yapmak üzerine de konuştuk. Aynı zamanda aslında doğum ve ölüme adanmış şarkıların arka arkaya gelmiş olması çok da manidar. Böyle sağlıkla ilgili süreçlerin de arka arkaya gelmiş olması. O yüzden yani bir yandan da buradan şöyle de seslenerek, evet, öz bakım en önemli şey. Önce oksijen maskesini kendimize takalım diyorum. Ve şimdi dinleyeceğimiz ilk üç parçayı böyle hani üçer üçer anons ederek bugün bir dinleme yapacağız. Sırada ilk üç parçamız benim seçtiğim aslında üç parça. Şöyle ki ilk parçamız Faith No More'dan Ashes to Ashes olacak. İkincisi Mad Season'dan Long Gone Day, Lane Staley ile beraber bir Mad Season düeti ve üçüncüsü de Uboa'nın Lay Down and Rot. Çok kısaca bahsetmem gerekirse bu parçaları ben nasıl seçtim? Biraz burada şöyle, 90'ların o X jenerasyonu, X nesli ruhunun bende hissettirdiği bazı şeyler vardı. Bu az önce doğum, ölüm, yeniden doğum kavramlarının aslında iç içe olmasının bir müzikal bir çıktısı olarak görebilirsiniz. Burada çok saf ve rafine duygularla etkilendiğim bir ses dünyası var 90'larda da özellikle. Özellikle böyle Lane Staley, Kurt Cobain,

0: yandan ölüme adanmış şarkılar serimize sürekli paralellere açmış oldum böyle. Ama dediğim gibi yani bu paralellik kaçınılmaz benim için. İlk parçamızda Layne Staley ile Mark Lanegan'ın bir düeti var. İkisi de şu an hayatta değil ve çeşitli bağımlılık ve başka hastalıklarla mücadeleleri sonucunda onları arka arkaya 2000'li yıllarda kaybettik. Bu şarkıda da böyle yeniden doğabilmek için dediğim gibi kabul edilmesi gereken bir kayıp anlatılıyor. Faith No More'un Ashes to Ashes parçası da aslında grubun yeniden böyle toplandığı ve işte bazı üyelerin çıkıp yerine yenilerinin girdiği bir dönemin ilk albümünün parçası. Ve burada böyle çok çok katmanlı bir yapı var. Yeniden doğabilmek için gereken biraz aslında hesaplaşmayı da anlatan diyebilirim. Yani tematik olarak bayağı güçlü ve zaten grubun vokalisti Mike Patton da hani birçoğumuzun bildiği bir isim olduğunu varsayıyorum. Yani deneysel müziğin en yaratıcı figürlerinden biri. Ve sonra üçüncü parça olarak seçtiğim Uboa da aslında Avustralya kökenli bir trans aktivist sanatçı Zandra Metcalf'ın projesi. Böyle drone'dan ambiente, noise rock'tan doom metal'e çok geniş bir spektrumda böyle tek kişilik hoş bir proje. Ya burada böyle kırılgan bir başlangıçtan bir nevi derece derece katmanlaşarak böyle artan bir yoğun drone ve distorsiyon dokusu dinleyeceğiz. Bu da aslında bence şöyle bir yerden doğuma hitap edebilir. Seslerin yavaş yavaş oluşup en de sonunda bir parçaya dönüşmesi ve yani ufak ufak üst üste eklemlenerek bir parçaya dönüşmesi burada bir dönüşüm hissi yaratıyor. O yüzden şimdi sırayla bu listeyi dinliyoruz. İyi dinlemeler.
1: Hadi dinleyelim.

0: Apaçık Radyo'dayız, Odyo Parazit'teyiz. Bu hafta Siesta serimizin 6. bölümünde doğuma adanmış şarkılarla sizlerleyiz. Bugün Yara Eren Budak'la beraberiz. Ben Aslı Kovaynar. Yanımızda Gökçe Uygun da kısmen ruhuyla var oluyor, bulunuyor.
1: Ve seçtiği şarkılarla aynı zamanda.
0: Evet ve seçtiği şarkılarla aramızda. Bugün böyle biraz daha farklı bir format seçtik. Parçalarımızı üzerine biraz daha böyle çok şey etmeden, fazla derinleşmeden, biraz yazın getirdiği bir, kah yazın getirdiği rehavet, kah da bu haftanın bazı sağlık durumlarıyla beraber hayatımıza girmesinin böyle bir hafif iç karıştıran ruhuyla karşınızdayız. O yüzden böyle parçalarımızı yavaş yavaş anons ediyoruz. Şimdi sırada hangi parçalar var acaba?
1: Şimdi Gökçe'nin seçtiği 3 parçayı dinleyeceğiz ve bence çok da güzel bir seçki yapmış gerçekten. Gökçe'nin parçaları arasında bir Lauryn Hill'in Tuzion'u var, Björk var, Maud Cradle ve Sigur Rós var. Sigur Rós'un Hopi Polla'sı var ve Gökçe'nin yazdığı bir takım notlar var. Sen de istersen biraz onlardan bahset Aslı'cığım.
0: Tabii bu dinleyeceğimiz ilk parça olan Lauryn Hill'in Tuzağım parçası aslında şöyle bir yerden doğum kavramı ile ilişkileniyor. Lauryn Hill bu parçayı tam kariyerin ortasında doğum yaptıktan sonra bir tür mektup gibi kaleme alıyor. Yani aslında direkt kişisel bir kadın, bedensellik ve gerçek bir anatomik bir doğum ilişkisinin bir arada olduğu aslında seçkin kalanından bu özelliğiyle ayrılan bir parça. İkincisi Björk'ün Mouse Cradle'ı. O da biraz daha belki felsefi ve mistik bir yerden doğumun kadim yanı üzerine burada yine beden, ses ve insan sesinin kullanım biçimleri arasındaki ilişkiler de birazcık ele alınıyor. Üçüncü parçamız Sigur Rós'un Hopi Polla'sı ise orada da bir nevi çocukluğa dönüş gibi bir yere geçiyoruz. Burada da doğumu aslında daha çok yeniden doğum veyahut da yaşamın farklı bir evresine gitmek üzerinden ele alıyoruz. Şimdi parçaları dinliyoruz.
1: Süper bir seçki. Gökçe'ye buradan selam. Haydi dinleyelim.
2: One day, I'm gonna understand.

0: Audio Parazit'teyiz, Apaçık Radyo'dayız. Ben Yaren Erenbudak, yanımda Aslı Kovaner var. Bugün doğum üzerine, yeniden doğmak üzerine, var olmak üzerine şarkılar dinliyoruz. Biraz daha az konuştuğumuz, biraz daha çok müzik dinlediğimiz bir bölüm bu bölüm. Geldik bu programın son üç parçasına. Biraz daha bizim dilimizden üç şarkı seçtim ben de. Ve aslında çok fazla tabii ki çağrışım oldu bu bölümün benim için. İşte bugün 35 yaşıma giriyorum ve 35 yaş üzerine söylenmiş çok fazla söz var. Bunun üzerine yazılmış çok fazla da şarkı var ama kolaya kaçmak istemedim. O kadar da ilk aklıma gelenleri seçmek istemedim. Biraz daha hayatın kendini yenilemesi, tekrar tekrar kendimizi var etmemiz, doğmanın getirdiği hayat mücadelesi gibi galiba çağrışımlar ağır basmış benim seçkimde. Yine üç parça dinleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Yasemin Mori'den geliyor. Venüs'te uyandım. Bu parça biraz dediğim gibi işte yeniden doğuş üzerine metaforik bir takım sözleri olan, böyle biraz zihinsel ve ruhsal uyanışı konu alan ve bambaşka bir yerde doğmayı sorgulayan bir parça. Ve sonra ara ara andığımız ve daha önce de birkaç kez dinlediğimiz Replikas gelecek. Replikas benim hayatımda çok önemli bir yeri olan bir grup ve bir kez daha Gökçe Akçeli'yi anmış olalım bununla beraber. Fark ettim ki Replikas'ın şarkıları çok fazla ölüm teması var aslında. Yani çok fazla ölümden bahsedilmiş. Ama bu şarkı Dayan, Dayan dinleyeceğiz ve bu biraz daha var olma mücadelesi üzerine. Madem doğduk dayanacağız. Doğum deyince akla sadece güzel şeyler gelmeyebiliyor ve aynı zamanda bir sürü acıyı, bir sürü direnci, bir sürü zorluğu getiriyor doğmak, var olmak. Ve hayat bitene kadar da bu devam ediyor. Hepimize dayanma gücü
1: Dayanmak
0: dileyerek.
1: için. Evet, çünkü hakikaten yani şimdi gene hani o konuşmamızın başında da tekrar tekrar döndüğümüz ve benim de çok sık üzerinden geçtiğim temalar çok iç içe. Çünkü ya doğum, yani en spesifik basit haliyle bir doğum bile aslında bir aşamadan başka bir aşamaya geçiş ve orada o geçiş esnasında onun bir travması var. O travma tamamen bir anda çok radikal bir değişikliğin ortaya çıkması, tıpkı ölüm gibi. En az ölüm kadar aslında radikal bir değişiklik var orada ve bir sancı, yani bir sancıyla, hani acılı sancılı bir sürecin aslında ürünü, bir çıktısı olarak sen o artık yeni bir safhaya geçtim diyebiliyorsun. Ya da işte bunu çocuk bebek için de söyleyebiliriz ama daha metaforik bir yerden de söyleyebiliriz gerçekten. Dediğin gibi, o yüzden bu süreçlerde hani en azından bize dayanma gücü versin birileri ya da evren ya da artık kimse, o otorite demek
0: Çok çok
1: istiyorum
0: çok
1: ben de.
0: doğru, çok doğru bir çağrışım. Yani doğum sancısı dediğimiz şey sadece fiziksel olan doğumda yok. Yani bir annenin bir çocuğu hayata getirmesinde yok. Bütün üretim aşamalarında doğum sancısından bahsetmek mümkün. Ve neyse ki, ne mutlu ki aslında bu doğum son sancılarını yaşıyoruz da hayat devam ediyor ve bir sürü yenilik doğuyor. Bir sürü yenilik dünyaya geliyor ve birbirimize ilhamlar veriyoruz ve birbirimizden besleniyoruz bu sayede. Ve son şarkı böyle biraz light bir şarkı. Audio Parazit'in çizgisinin biraz dışında gibi anlaşılabilir belki. Ama şarkının adından anlaşılacağı üzere bu temaya bence çok uygun. Ben buraya çıplak geldim. Doğumun böyle en yalın, en katıksız gerçeğine değinen.
1: Biraz da light olsun zaten, hani çünkü şimdi bu seçkiye bakıyorum ve hani her ne kadar umut veren parça sayısı, formu ya da işte o umudu gördüğüm parçalar az olmasa da yine de oldukça derinliği olan ve dinlemesi çok kolay olmayan parçalar da seçmişiz gibi hissediyorum kendi adıma. O yüzden biraz da kapanışı böyle daha bir hafif, biraz rahatlamış, hafiflemiş ve hani bir süreci sanki geride bırakmış olmanın rahatlığıyla sanki bitirmek de güzel olabilir gibi. O yüzden beynine sağlık canım yani.
0: Hepimizin. Mesela bu şarkıda ikinci dörtlüğündeki sözler şöyle: üstümde elbise yoktu, ağzımda bir cümle yoktu, ne keder ne kaygı yoktu, hiçbir şey bilmiyordum. Ben buraya çıplak geldim, yine öyle gideceğim. diye devam eden.
1: Bayağı da felsefi yani, böyle bir şey gibi de, sanki biraz bir sufi felsefesine de bir sanki yakınlığı
0: Bir
1: var gibi,
0: selam
1: ya da
0: çakıyor gibi. Evet, belki
1: uzaklara bir
0: de.
1: yerlere bir selam çakıyor gibi.
0: Evet,
1: Güzel. Evet,
0: bilerek ya da bilmeden.
1: aynen.
0: Haydi dinleyelim. Son üç şarkımız
1: Aynen.
0: geliyor ve aslında böylece size de şimdiden vedamızı da etmiş olalım.
1: Evet, güzel haftalar olsun herkes için. Yani umarım az sancılı bir yaz geçiyordur. Çok güzel dinlemeler olsun diyorum.
0: Hepimiz doğduğumuza mutlu olduğumuz yıllar geçirelim.
1: Amin.
0: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür
1: Hoş.
0: ederiz bizi dinlediğiniz için.
1: Teşekkür ederiz tekrardan. Hoşça kalın.

O diyor parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serkan Ercan ve Sinem Ercan'a teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhabalar.
1: Merhaba Sosyal Müziğe ve Apaçık Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Gonca.
0: Ben de Sina. Sesim kısık ama.
1: Olsun.
0: Tanıyamadıysanız. Adımı söyleyeyim.
1: Görseler tanıyamazlar.
0: Görseler tanıyamazlar. Maalesef biraz bir sakal durumu oldu. Hayatımda ilk defa bu kadar uzun sakallım olmuş.
1: E tabii her şeyin bir ilki vardı. Şimdi, ne diyeyim ben?
0: Buna ne dedim? Evet, radyoda olunca saçma bir muhabbet oldu.
1: Evet, uzun zamandan sonra ilk defa canlı ve de beraber program yapıyoruz. Keyfimiz yerinde o nedenle.
0: Aynen. Bu tatil zamanı, yaz zamanı böyle biraz oluyor Allah'tan.
1: Ama iyi idare ettik. Programlar yaptık.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Ben uzaktan falan yaptım, hiç yapmadığımız şey.
0: Sen ultraviyole diye program yaptın. Onu nereden yaptın sen?
1: Yani ultraviyoleyi uzaktan derken bayağı evden yaptım galiba.
0: Ha, öyle mi? Ha. Neyse, sonuçta bayağı bir şeyler yaptık. Şimdi de canlı bir programla karşınızdayız.
1: Sina programın adını Temmuz koydu.
0: Valla uydurdum. Yani Temmuz ayındayız. Yani bir şeye bağlanmadım yani. Ama sen bağlamışsın.
1: Ben bağladım hemen. Temmuz diye şak diye bir parça buldum. Hem nefis de. Hem de tanıdık. Bizim Barış Demirel, radyomuzun eski prodüktörlerinden. Teknik masada az cefamızı çekmemiştir kendisi.
0: Evet, programımızın arkasında az trompet çalmadı.
1: Az trompet çalışmamıştır.
0: Çalışmamıştır.
1: Doğru. Barış'ın, ya Barış şimdi şu aralar bilmiyorum albüm vesaire kayıt mayıt bir şey var mı ama oldukça aktif vaziyette hep görüyorum şeyde sosyal medyada çalıyor bayağı her yerde. Yani müziğine de caz denmesini istemediğini biliyorum. Daha doğrusu hani tercih etmediğini biliyorum. Çünkü içinde rock var. Bence çok rock var. İşte makamlar, Türk müziği falan var. Özellikle hip hop, böyle ambient
0: öyle şeyler
1: unsurlar var. Çok var. Yani bunlardan ilham alıyor kesinlikle. Ta 2011'de işte böyle performansa başlamış şeyde trompetiyle. Roxy Müzik Günleri vardı ya, var hala. Bir ara o bir kesildi, sonra tekrar başladı. Orada ödül almış. Bunu bilmiyordum ben mesela. Şeyini de, adını da biliyorsun, Barıştık mı olarak kullanıyor kendi.
0: Ama sonra mahlası. Değiştirdi galiba. Şu anda hala onu mu kullanıyor?
1: Şu an bilmem. Herhalde o şeydir yani. Kayıtlar için olabilir belki. Neyse, Barış'ın 2014'te yaptığı bir albüm var. Tear. T-E-A-R.
0: İlk yaptığı albüm bu.
1: 2014'ün sonu, 2015'in başı. Yani böyle 29 Aralık gibi. 1 Ocak falan gibi. Evet. Öyle bir şey. Kimler var başka burada? Taner Yücel var gitarda. Basta da. Ege Türkmener var. Davulda Aydın Türkoğlu bas. Bir de yine radyomuzun programcılarından sevgili Sumru Ağır Yürüyen de bir parçada doğaçlama vokalle katılmış. Şimdi Temmuz adından dolayı buraya girdi. Çok da iyi oldu. Ama albümdeki komik isimli, yani gerçekten hoş komik isimli parçalar var. Aşk Fezalarında Meşk Astronotu falan gibi böyle nefis isimler var. Onun için geriye dönüp 2014'teki bu tatlı albümü dinlemeye değer. Temmuz programına biz de Barış Demirel'den Temmuz'la başlıyoruz.

0: Temmuz, Barış Demirel'den dinledik. 2014'teki Tear albümündendi.
1: Epey zaman olmuş değil mi? Evet. Dün gibi.
0: 12 yıl olmuş. 14, 24, 26. 12
1: yıl. Evet. Allah Allah. Biz o zaman ilk sene mi çaldık mı? İlginç.
0: Olabilir.
1: Neyse. Şimdi yeni bir albüm.
0: Evet. Ay çok güzel.
1: Albüm değil. Single. Daha çıkmadı albüm.
0: Ama çok güzel.
1: Evet, Samara Joy daha önce de çaldığımız yeni nesil vokalistlerden biri. İşte böyle genç yaşta bir böyle caz divası, yeni caz divası falan diye şey yaptılar. 5 tane Grammy kazanmış yani. Ben de bakıyorum kaç yaşındaydı diye 99'luymuş yani.
0: Aa,
1: 27 mi?
0: Bayağı genç.
1: Ne oluyor? 28. Hakikaten. Bayağı genç yani. Ama asıl olay tabii şu parça. Parça benim... işte ben favori parçalarımdan biri Java'nın Brezilyalı ünlü işte müzisyen diyeyim. Java'nın Flordelis 50 sene önce ilk albümünde çıkarttığı bir parça. Ve acayip olmuş yani, çok ünlenmiş ve yani herkes bilir, hani şey gibi diyorlar, Brezilya'da herkes bilir. Hatırlıyor musun bilmiyorum, bir programda onun canlı kaydını çaldıydık diye hatırlıyorum.
0: Çalmışızdır.
1: Şöyle bir şey, parçaya başlıyor, ondan sonra bırakıyor ve seyirciler söylüyor parçayı. Şimdi evet, parça böyle basit söylenebilecek bir parça da olmadığı için çok şaşırdım. Yani böyle şeyin ölçünün yarısından girer, bir üste çıkar, bir aşağı, ya böyle yüzlerce kişi, neyse yüzlerce diyorum, binlerce kişi bir arada şarkı söylüyor. Evet. Her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor, o derece. Neyse, yani 76 yılında yapılmış bu parça. Hakikaten çok güzel bir melodi ve armoni harikası bence. Ve de çok karmaşık bir parça ama çok basit duyuluyor ve çok kolay akılda kalıyor.
0: Dur şimdi sana albümün adını tercüme edeceğim.
1: Söyle. İlk albümünün mü?
0: Evet. Ses, keman ve müzik.
1: Avoz Aviolao, nasıl okunuyorsa. Java.
0: Avoz Aviolao a Musica de Java.
1: Ha, Java'nın sesi anladım. Çok güzel yani.
0: Çok da zormuş çevirmesi. Evet.
1: Neyse, en azından o kadar öğrendim.
0: Yani hiç mi yarasın?
1: Ondan sonra neyse, işte böyle sözler de bir hata yüzünden kaybedilen bir aşk. Hatta böyle bir miti var. İşte bunun karısı hamile doğuracak tam. Ve bir hasta oluyor. Hasta olmuyor da yani, zor bir doğum oluyor falan. Ve hem karısını hem çocuğunu kaybediyor falan diye, öyle bir şey olmamış. Yani sadece millet hani, tamam. Çünkü o kadar ağır ki sözler, kayıp, bir hata yüzünden olan kayıbı falan anlatıyor. Samara Joy'un da daha önce Brezilya müziğiyle yaptığı bir şey yok. O açıdan da böyle ilk adım olarak çok isabetli bir parça. Ama bunun ilk versiyonu Caltajer'le söylemiş. Carmen Macri. O zaman da İngilizce'ye çevirmişler. Upside Down diye. Şimdi sözlerin yarısı Portekizce, yarısı İngilizce. Samara Joy'un versiyonu da o açıdan da bir Upside Down durumu var yani, ilginç bir şekilde. İşte Güney Amerika'da turneye gitmeden hemen önce bu parçayı çıkarmış. Geçen sene.
0: O zaman albümü duydu insanlar aslında, evet, şu anda.
1: Evet, canlı, yani çıkacak diye umuyorum. Yani bayağı bir zaman olmuş çünkü. Ama yani yeni bir sürü şey çıktı. Neyse, sonuç olarak daha yeni dedim de yani 2014'e göre yeni tabii. Yani sanki bir ay önce çıkmadı. Neyse, sonuç olarak Samara Joy'un çok çok güzel, sonlara doğru vokali harika oluyor. Java'nın parçası Fleur de Lis.

0: Samara Joy. Çok iyi değil mi?
1: Çok iyiydi. Çok güzel sonunda o söyledin ya Portekizce'ye dönüp
0: böyle aşırı yükselme, evet, yükselmesi. Çok falan. Çok güzel. Yani bir de yani bu kadar güçlü olan bir sesi sakin söylemeye şey etmek de ikna olmak da
1: evet, doğru.
0: İnsan patlatır yani ama bütün parça boyunca sakin sakin gidiyor. Evet, Fleur de Lis'ti dinlediğimiz, Java'nın ünlü parçası Samara Joy'dan geçen sene çıkan single'ından geldi. Albümü bekliyoruz inşallah.
1: Şimdi 2014'ten bir albüm var. Bizim aslında çok sevdiğimiz, defalarca da çaldığımız bir trompetçi, besteci, Fransız Ariel Besson. Ha, çok seviyoruz, adını söylemeyi bilmiyoruz. Yok. Bu da güzel. Yani hakikaten kadın müzisyen olduğu için özellikle dikkat edip, bir de üstüne bayağı sevdiğim bir müzisyen benim. Çok da renkli bir tip zaten. Bu 2014 albümünü Brezilyalı bir gitaristle beraber yapmış. Nelson Veras. Aslında düet albümü yani. Nelson Veras da o zaman genç, hala aslında genç bir müzisyen. Ve gitar, trompet duosu öyle çok rastlanan bir şey değil. Enteresan bir şey. Çok güzel olmuş.
0: Çok güzel olmuş bence de.
1: Çok beğendim. Yani alışılmadık bir format. Zaten Ariel Besson çok başarılı bir müzisyen. Yani Charlie Hayden'la falan çalmaları, genç bir müzisyeni öyle yanına alması falan gibi şeyi var. Şu meşhur, bunların Django Dor ödülünü kazanmış falan. Böyle bir sürü altı çizilecek yönü olan bir müzisyen. Besteleri de hepsini o yapmış aslında. Bu şey prelüt albüm olarak tamamen çok melodik, lirik falan bir albüm genel olarak. Yani dinlerken insana tatlı bir his veren.
0: Temmuz huzuru.
1: Temmuz huzuru veren, öyle bir şey varsa eğer. Öyle bir şey. Sonra da biraz dedim hani araştırayım nedir ne değildir bulduğum bilgilerden. Mesela diyor ki open bell çalıyor. Yani bu şeyi, trompetin ağzını hiç kapatmaksızın çalmış bütün albümde. Bu önemli bir şey. Çünkü öbürü de yapılırmış falan. Bilmiyorum neden. Trompetçiler lütfen yani bilgi versin bu konuda.
0: Sakin çalma şeyinde. Yani sakin çalmada zor oluyor ya trompetin sesi böyle. Herhalde o yüzden.
1: Herhalde onun için böyle bir
0: özel durum. Yumuşak çalmak zor trompeti çünkü.
1: Evet,
0: yani.
1: Çok kolay zor. Şey. Ve şimdi duyacaksınız. Yani zaten genelde kendisi yumuşak çalabilen ve çok güzel trompetten değil başka üflemeli enstrümanlardan bekleyeceğimiz duyguyu verebilen.
0: Flügel, horn gibi.
1: Olabilir bak ya. Ama ben daha çok saksofon düşünmüştüm. Albümde işte biraz Brezilyalı bestecilerin besteleri falan da var eskilerden. Tom Jobim'in falan. Ama bu Ariel Besson'un bir bestesi. Şimdi bu ay Temmuz'da Dolunay ayın başında falan vardı galiba.
0: Evet.
1: Değil mi? Öyle ayın bir, öyle bir zaman vardı. Sonunda bilmiyorum tekrar yetişecek miyiz ya da belki Ağustos'un başına kalır. Ama bir Dolunay'la bir Temmuz'u şöyle bir şey yapalım, hatırlayalım diye. Full Moon in K.

0: Full Moon in K, herhalde bu bir yerin isminin baş harfi K. İşte Temmuz'un 29'unda yine Dolunay varmış. Belki hatırlar, dinlersiniz. Çok güzel gidebilir Dolunay'a karşı bu parça diye düşünüyorum.
1: Evet, çok da güzel olur hakikaten. Evet, sen kadın sanatçı dedin. Ben de şimdi uzun süredir fark etmediğim, yani biliyorsun ne kadar çok bakıyoruz ve dikkat ediyoruz. Bir kadın caz grubu.
0: Evet.
1: Yani Artemis'i biliyorduk.
0: Evet.
1: Estesis Quartet. Dört tane kadından oluşuyor. Flüt, piyano, bas ve davul. Elsa Nilsson flütte, söyleyeyim adlarını. Dawn Clement piyanoda, Emma Dyhoff basta, Tina Raymond da davulda. Şimdi şöyle bir albüm bu, 2025'te çıkarmaya çalıştıkları albüm aslında Ron Akıl hocaları, onları yönlendiren Ron Miles, trompetçi Ron Miles'la beraber yapacaklarmış. Öyle bir hani bize mentorluk etti, beraber bir albüm yapalım diye. Fakat Ron Miles hastalanmış ve ben yapamayacağım ama beraber yıllarca çalıştığım, çok güvendiğim, benim gibi düşünen Bill Frizzle var demiş ve albümü onunla yapmışlar. Yani tabii çok güzel olmuş. Sonra da zaten maalesef 2022'de Ron Miles'ı kaybettik 58 yaşında. Şimdi albüm bence çok güzel bir albüm. Fakat onun içindeki bu parçayı çok beğendim ben. Epik bir parça. Bir yani başından sonuna kadar şekil değiştirerek,
0: evet,
1: morf
0: çok
1: ederek.
0: Şekil değiştiriyor hakikaten, enteresan bir şey.
1: Enteresan bir parça yani. Bill Frizzle'ın katkısı müthiş parçada. Yani baktım 9 dakika, acaba çalsak mı çalmasak, fakat o kadar beğendim ki dedim çalalım yani. Temmuz'a niye gitti bilmiyorum. O ayrı konu.
0: Her yere gider.
1: Ama böyle bir başından sonuna kadar değişik bir parça. Sonra araştırınca nedir yani, niye yapmışlar bunu falan. Kontrol edemediğimiz şeyler üzerine düşünen bir parçaymış. Onun üzerine yazmışlar yani. Olay da çok acayip. Emma Dyhoff, bu basçı şey yapan bestecisi. Şarkımızın adı Capricorn. Yani oğlak evet. Şeyi.
0: Dönence
1: değil
0: neyse,
1: de işte burcu işte, falan. Şimdi bu bir şeye gitmiş bir zaman. Nedir o? Astroloğa gitmiş. Oradan bir şey okumuş, böyle harita okuyorlar ya bunlar, hani doğum haritası falan. Öyle bir şey okumuş ve öyle şeyler söylemiş ki astrolog, bu böyle şok olmuş. İnanmıyormuş tabii de. Niye gittiyse bilmiyorum. Şok olmuş yani. İsabetli ve dokunaklı falan, bayağı etkilenmiş ve onun üzerine böyle yıldızlardan gelen bir işaret diye bunu yazmış.
0: Oğlak ha olmuş. Öyle bir eski bir şeyi aslında, tabii, tabii. Bestesi bir yandan
1: evet,
0: da.
1: Evet, aynen. Hakikaten ilginç yani. Ben ama yani o şeyi, halini beğendim. Ruh hallerini anlatışını
0: beni
1: falan.
0: En etkileyen tarafı o değişkenliği oldu. Uzun da bir parça olduğu için mesela ilk dinlediğimde bir şey yapıyordum, bir şey yazıyordum. Herhalde bitti, başka bir şarkı dinliyorum ben filan diye düşündüm. Sonra bir dakika ya, yok öyle bir hani fark ederdim oldum. Yani, aynı parçanın devamı.
1: Evet yani elektronikler var içinde, groove'a dönüyor sonradan falan, çok ilginç. Neyse, böyle biraz deneysel de bir şey. Hiç bilmiyorduk. Estesis Quartet yani benim için yeni keşif sayılır. Dört tane kadından oluşan bir grup, pek cazda
0: biraz
1: fazla yok.
0: Evet.
1: Yani Artemis dışında bildiğimiz pek yok. Evet, Sound and Fury albümü 2025'ten geliyor. Capricorn.

0: Capricorn Aesthesis Quartet 4 kadından oluşuyordu. Bir de yanlarında sevdiğimiz gitarist Bill Frisell vardı.
1: Temmuz ayının dalgalanmalarına, iniş çıkışlarına falan diye şimdi bağlayayım ben buna.
0: Dedim Temmuz ayı huzur dedim ama Temmuz ayı da huzuru birleştiren bir durum olduğunu sanmıyorum.
1: Ne parçada var ne gerçek Temmuz'da da yok yani. Evet. Alakasız bir şey.
0: Anca sıcaktan daralan olabilir. Falan.
1: Halbuki ne güzel günler de vardı içinde ama neyse.
0: Neyse evet çok güzel
1: şimdi,
0: günlerimiz oldu.
1: Şimdi Bill Frisell dedin. Bir parça yetmez.
0: Öyle mi diyorsun? O kadar seviyoruz ki.
1: Ya, biz Bill Frisell programı yapalım dedik, yapmadık değil mi?
0: Yok yapmadık. Yapalım.
1: Onu da yapmamız lazım. Neyse, Bill Frisell'ın konuk olduğu bir albüm var. 2026 çok yeni bir albüm. Ayın 17'sinde çıkmış. Chris Cheek'in albüm. Chris Cheek bir saksofon üstadı. Zaten daha önce çaldık diye hatırlıyorum. Kendisini çalmamışsak bile beraber çalıştığı gruplardan birisinde adını mutlaka geçirmiş olmamız lazım. Çünkü ağırlıklı olarak böyle işte başkalarının gruplarında çalıyor ama birkaç tane de kendi albümü var. Şimdi bu çıkan albümün adı Keepers of the Eastern Door. Fantastik dizi veya kitap albümü ismi olabilecek gibi bir
0: evet,
1: ismi var.
0: Ya, şey evet. Gibi.
1: Albüm önce çıkmış Mayıs'ta, sonra bir edition'ı daha çıkmış bu ayın 17'sinde işte. O edition'a giren bir parçayı dinleyeceğiz şimdi. Parça bir Ornette Coleman parçası.
0: Oo.
1: Evet, meşhur.
0: Deminkinin üzerine iyi gitti bak.
1: Öyle değil ama onun kadar.
0: Nasıl bir buçuk?
1: Broken Shadows. Kısa da bir parça. 2 dakika falan. 2-2,5 dakika. İşte dediğim gibi Bill Frisell'ın olması beni bu parçayı seçmeye itti. Son bir şey söyleyeceğim. Albüm genel olarak Mohawk halkı başta olmak üzere Kızılderili kültüründen falan etkilenmiş.
0: O açıdan da ilginç.
1: Bir şey diyemiyorum. Broken Arrow deyince direkt aklıma tabii Kızılderili kültürü geldi. Pardon, Shadows deyince. Şimdi Chris Cheek'in bu yeni albümünden dinliyoruz. Broken Shadows.

0: Nasıl? Çok Ornette iyi. Coleman dedin ama.
1: Yok yok. Hiç, ama şey değil. Deneysele kaçmamış.
0: Deneysele kaçmayan bir Broken Shadows dinle. Çok güzel bir soprano saksofon. Chris Cheek'in Keepers of the Eastern Door albümündendi.
1: Şimdi niye bu programa koyduğumu anlamadım ama elim gitti. Niyeyse çok sevdiğimiz
0: hissiyatı.
1: Çok sevdiğimiz bir piyanist Bill Lawrence. Çok kere çaldık. Zaten Snarky Puppy'nin de kurucularından. Bu albümden önce ama bu albümde de Michael League'le çalışmış ama biliyorsun son iki tane bir albüm yaptı Michael League'le, düet albümleri. Onlara da bayıldık, bol bol çaldık. 2015'e döndüm niyeyse.
0: Dön vallahi.
1: Flint diye bir albümü vardı, hatırlarsan, evet. Oradan da çaldık. Bu da bunun ikincisi, Swift. Şimdi Flint'i 10 sene sürmüş yapması. Swift de kendine demiş ki ben bunu kısaltacağım.
0: Adı da Swift olmuş.
1: Evet aynen, 4 ayda yapmış. Tam böyle turnedeyken Snarky Puppy ile böyle biri 10 küsür yıl, 10 yılın öbürü 4 ayın şeyi, sonucu. Şimdi parça çok acayip. Parça bildiğin minimalist, hatta yani Philip Glass gibi, yani Philip Glass gibi de değil de minimalizm içeren bir parça. Ve arkada bir piyano triosu var. Bill Lawrence, Michael League bass çalıyor. Davulda kim vardı? Robert Searight. Yani Snarky Puppy gibi bir nevi.
0: Gibi, evet.
1: Ama 8 tane yaylı çalgı var. O işi değiştirmiş. Yani bayağı farklı.
0: Ne kadar çeşitli şeyler yapan bir müzisyen.
1: Çok,
0: bir de
1: çok.
0: Bu, ben de birkaç hafta önce solo albümünden çaldım. Mesela ya, o bir kilise, katedralde
1: evet.
0: Gece vakti kaydettiği falan. Ne kadar hepsi başka.
1: Çok çok müthiş yani. Bu gerçekten, bu Michael League de şeydi, bugün günümüzün cazının hani ileri götürenlerden biri. Ben çok beğendim. Böyle ne olduğu anlaşılmayan, biraz hatta hani insanı böyle transa sokacak bir parça geliyor. Bir Lawrence'ın Swift albümünden, albümle aynı adı taşıyan parça Swift.

0: Bill Lawrence, Swift albümünden Swift'i dinledik. Acayip bir parça değil mi?
1: Çok acayip.
0: Trans, insan transa girer.
1: Temmuz, Ağustos, ne zamana istersen koyabiliriz bunu.
0: Fakat yani ne kadar 30 telden çaldık farkındaysan. Hakikaten. Hepsi birbirinden farklı parçalar oldu. Yani bir şey eksik ama böyle bir hafif bir...
1: O geliyor şimdi. Ne, 31. Ne? tel. 30 telden çaldık.
0: Nedir hocam?
1: Şimdi biz demin siz parçalı dinlerken konuşuyorduk. Şöyle program yapalım, bir de şöyle program yapalım dedim. Klasik caz programı, ay yaz programı unuttuk. Ne o? Samba falan böyle biraz Küba falan. Neyse şimdi o tarafı da o ihtiyacı da giderecek bir parçayla programı bitireceğiz. Bir abi devi bir isim var karşımızda, Arturo Sandoval, 76 yaşındaymış. Yeni bir albüm çıkardı bu sene. Sangü diye bir albüm. Yani Grammy'leri var, Emmy'leri var, onur ödülleri var. Var ki var yani, öyle bir insan ama her şeyden önce hani benim için Irak Eren'in kurucularından Chucho Valdez ve Paquito Rivera ile beraber... Öyle ya esas şey yani Küba tarafı hmm. bence o. Şimdi bu albümün hoşuma giden tarafı şu oldu. Çok geniş bir kafası var albümün. Birçok yere uzanıyor. Afrobeat'e de uzanıyor. İşte ne bileyim ben Chet Baker gibi böyle bir dokunaklı şeyi de var falan ama. O beklediğimiz Küba havası ruhu var ama yeni. Yani o kökleri var. Güncel.
0: Evet.
1: Yapımcılarından birisi oğluymuş.
0: Ha, ilginç.
1: Evet, o. Üstelik müzikle falan da pek bir ilgisi yokmuş. Yani ilgisi yokmuş derken müzisyen değil. Pandemi zamanı Arturo Sandoval böyle yüzlerce falan şarkı yazmış sıkıntıdan. Sonra bunu
0: daraldıkça
1: yazmış. Oğlu ve oğlunun eşi de bunları almışlar, elden geçirmişler. İçinden seçtikleri işte bir kısım parçayı bunlar üstüne çalışalım, bunlardan bir albüm yapalım demişler. Hocam da oturmuş onların içerisinden işte 10-12 tanesini seçmiş ve bu albüm böyle çıkmış ortaya. Evet, enteresan bir şeyi var. Albümün adı, aslında albüm adını veren parçayı dinleyeceğiz, Sangü'yü, nereden geliyor? Yani orası komik. Bu parçayı kaydetmiş. Sonra işte geliniyle oğluna konuşurken telefonda şey demiş. It sounds good. Telefon. Ama hızlı hızlı konuşurken, bir de aksanlı İspanyolca aksanıyla konuşurken it sounds good'u karşı taraf sangü diye anlamış.
0: Öyle koyduk.
1: Ne diyorsun falan demişler. Parçanın adı öyle kalmış. Şimdi dinleyince anlayacaksınız. Bence hani hem modern ve güncel olup hem de Küba cazının o geleneksel ruhunu içinde barındıran çok hoş bir parça. İnsanın kulağına çok hoş geliyor. It sounds good.
0: Evet.
1: Ve böylece de programı bitiriyoruz bugün.
0: Evet. Önümüzdeki hafta yine canlı yaparız umarım.
1: Yaparız bence de.
0: Buralardayız çünkü. Görüşmek üzere o zaman.
1: Görüşmek üzere. Arturo Sandoval ve Sangü.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Apaçık Radyo. Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: 13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

4000 Expo 2000 Expo 2000

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
0: Hepinize iyi geceler. Ben Erdem Dilbaz. Evrendeki en dayanıklı metallerin programı Metalleri hoş geldiniz. Bugün yani şu saatten itibaren akşam, cuma akşamı ayın 24'ü Park Orman'da Lamb of God konseri olacak. Ve konser öncesi bu yayını Lamb of God parçalarından seçtiğim bir best of'a bıraktık diyebiliriz. Parçaları seçerken kronolojik bir sıra takip etmedim. Tamamen hissiyata dayalı, hiç kesmeden gideceğimiz bir yayın olacak. O yüzden tek anonsta şunu söyleyebilirim ki Pantera, Sepultura, Slayer, Anthrax ve Thrash Metal ve Groove Metal'in birçok öğesini, Suicidal Tendencies dahil bence, Primus vesaire içinde barındıran, bunları çok güzel toparlayıp yeni bir şekilde daha da kompleks bir orkestrasyonla ortaya çıkartmaları beni çok heyecanlandırmıştı ilk günlerinde olduğu gibi 2000'ler başında. 2009-2010 zaten zirve yılları, 2007'de hakeza. Yıllar yıllar önce İstanbul'a Küçük Çiftlik Park'a gelmişlerdi. Şimdi yıllar yıllar sonra Park Orman'a geliyorlar. Bu gece Lamb of God gecesi yapıyoruz. Playlistimiz şöyle: Memento Mori, Black and the Cursed Sun, Ghost Walking, Late to Rest, 512, Anthropoid, Descending, Now You Got Something to Die For, Black Label, The Faded Line, Desolation, Terminally Unique, Gears ve Parasocial Crisis. Hepinize karanlık geceler.

Watch me break.

0: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
1: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Eclectic Dreams.

Caz'dan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Apaçık Radyo.
1: Very good. Great.
2: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
3: Surrender or release the lesbians!
4: I can see my brain!
0: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.
6: Oh my gosh, this reggae music is nice, like very nice.

Apaçık Radyo Müzikleri. All of ears will hear, and all of eyes will see.